0: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. 15 Nisan Pazartesi. Haftanın ilk gününde Beştepe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik bir kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyor. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor.
0: Haftanın özeti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgesel istikrara vurgu yaparak Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli ve kesintisiz geçişine açık tutulması küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. Öte yandan olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imza genel merkeze iletildi ve 9 milletvekilinin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edilmesinin ardından bazı grup başkan vekillerinin isim tabelalarının kaldırıldığı bildirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 ilde kurasız olarak satışa sunulacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular başladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl, 1 ay, 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalandı. 101 şahıs ise tutuklandı.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Haziran Salı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının bölgesel istikrar ve küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Vali Gökmen Çiçek konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahit ediyoruz. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Haziran Çarşamba. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kurulda ABD ile İran arasındaki mütabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci gibi kritik önemli konular masaya yatırıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 listesinde bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tebliğde Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8 olarak belirlendi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Haziran Perşembe. Türkiye Büyük Millet Meclisi normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Meclis gündeminde gündeminde yargı paketi, öğrenci affı ve emekli aylıkları bulunuyor. Emniyet ve jandarma koordinesinde Kayseri'nin de dahil olduğu onlarca ilde yapılan operasyonlarda siber suçlardan 330 şüpheli, narkopars uyuşturucu operasyonunda ise 352 şüpheli yakalandı. Kayseri Üniversitesi uygulama ve proje odaklı üniversite misyonunu yürüten Kayseri Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs ünvanı verildi.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Haziran Cuma. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek tarihi bir eşikten geçildiğini belirtti. Kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir çağrısında bulundu. 26 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesiyle trafikte makas atma sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 37,380'den 3306'ya gerilediği açıklandı. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit ederek 101 milyon kişisel veri ile 145 milyon GPS verisini ele geçiren 17 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
4: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
5: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. 15 Nisan Pazartesi. Haftanın ilk gününde Beştepe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik bir kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyor. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor.
0: Haftanın özeti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgesel istikrara vurgu yaparak Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli ve kesintisiz geçişine açık tutulması küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. Öte yandan olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imza genel merkeze iletildi ve 9 milletvekilinin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edilmesinin ardından bazı grup başkan vekillerinin isim tabelalarının kaldırıldığı bildirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 ilde kurasız olarak satışa sunulacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular başladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl, 1 ay, 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalandı. 101 şahıs ise tutuklandı.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Haziran Salı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının bölgesel istikrar ve küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğunu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Vali Gökmen Çiçek konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahit ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Haziran Çarşamba. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kurulda ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci gibi kritik önemli konular masaya yatırıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 listesinde bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tebliğde Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8 olarak belirlendi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Haziran Perşembe. Türkiye Büyük Millet Meclisi normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Meclis gündeminde yargı paketi, öğrenci affı ve emekli aylıkları bulunuyor. Emniyet ve Jandarma Koordinesi'nde Kayseri'nin de dahil olduğu onlarca ilde yapılan operasyonlarda siber suçlardan 330 şüpheli, narkopars uyuşturucu operasyonunda ise 352 şüpheli yakalandı. Kayseri Üniversitesi uygulama ve proje odaklı üniversite misyonunu yürüten Kayseri Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs unvanı verildi.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Haziran Cuma. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek tarihi bir eşikten geçildiğini belirtti. Kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir çağrısında bulundu. 26 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesiyle trafikte makas atma sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 37,380'den 3306'ya gerilediği açıklandı. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit ederek 101 milyon kişisel veri ile 145 milyon GPS verisini ele geçiren 17 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. 15 Nisan Pazartesi. Haftanın ilk gününde Beştepe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik bir kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyor. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor.
0: Haftanın özeti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgesel istikrara vurgu yaparak Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli ve kesintisiz geçişine açık tutulması küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. Öte yandan olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imza genel merkeze iletildi ve 9 milletvekilinin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edilmesinin ardından bazı grup başkan vekillerinin isim tabelalarının kaldırıldığı bildirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 ilde kurağısız olarak satışa sunulacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular başladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalandı. 101 şahıs ise tutuklandı.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Haziran Salı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının bölgesel istikrar ve küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğunu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Vali Gökmen Çiçek konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahitlik ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Haziran Çarşamba. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kurulda ABD ile İran arasındaki mütabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci gibi kritik önemli konular masaya yatırıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 listesinde bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Yeni tebliğde Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı %18 olarak belirlendi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Haziran Perşembe. Türkiye Büyük Millet Meclisi normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Meclis gündeminde yargı paketi, öğrenci affı ve emekli aylıkları bulunuyor. Emniyet ve Jandarma Koordinesi'nde Kayseri'nin de dahil olduğu onlarca ilde yapılan operasyonlarda siber suçlardan 330 şüpheli, narkopars uyuşturucu operasyonunda ise 352 şüpheli yakalandı. Kayseri Üniversitesi Uygulama ve Proje Odaklı Üniversite Misyonunu yürüten Kayseri Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs ünvanı verildi.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Haziran Cuma. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek tarihi bir eşikten geçildiğini belirtti. Kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir çağrısında bulundu. 26 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesiyle trafikte makas atma sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 37,380'den 3306'ya gerilediği açıklandı. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit ederek 101 milyon kişisel veri ile 145 milyon GPS verisini ele geçiren 17 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Ben Alper Erdoğan. Bugün programımızda 45 yıldır müzik hayatını sürdüren Yeni Türkü grubuyla karşınızda olacağız.

Topluluk 1977 senesinde Derya Köroğlu ve Selim Atakan tarafından kuruldu. Atakan müziğe Ankara Fen Lisesi Orkestrası ile başlayıp 1968'de Milliyet Liseler Arası Müzik Yarışması'nı kazandıktan sonra Esin Avşar ve Selda Bağcan'la çalıştı. Derya Köroğlu da aynı lise orkestrasında bir dönem bateri çaldıktan sonra ODTÜ'de eğitim hayatına devam etti.

Köroğlu ve Atakan bağlarını koparmadılar ve birlikte çalışmaya devam ettiler. Bir yandan şiir uyarlamaları yaparlarken bir yandan da Güney Amerika müziğinden besleniyorlardı. Bu dönem Ankara Dil Tarih'te okuyan Yaşar Miraç, Atakan ve Köroğlu ile arkadaşlık kurdu ve ikili Miraç'ın bazı şiirlerini bestelemeye başladı. Miraç da o dönem çıkardığı gazetenin adı olan Yeni Türkü'nün gruba yakışacağını söyleyerek onlara bu ismi hediye etti.

Selim Atakan'ın eşi Zerrin Atakan da vokalist olarak gruba katılınca Yeni Türkü'nün ilk kadrosu şekillendi. Bu kadro 1979 yılında ilk albümleri Buğday'ın Türküsü'nü LP formatında çıkarttı. Albümün hemen ardından topluluğa Murat Buket, Tuğrul Bayrak, Eftal Küçük ve Tuncer Tercan da katıldı. 8-9 Ocak 1980'de grup kariyerinin ilk konserini Ankara'da verdi.

1981 yılı yeni türkü tarihinin önemli yıllarından biri oldu. İngiltere'den burs kazanan Zerrin Atakan bu ülkeye taşındı ve sonraki albümlerde zaman zaman şarkı söylese de grubun tam zamanlı üyeliğinden ayrılmış sayıldı. Eşiyle birlikte İngiltere'ye taşınan Selim Atakan ise grupla ilişkisini devam ettirse de grup çalışmalarını ancak Atakan'ın Türkiye'ye geldiği zamanlar devam edebiliyordu.

Bu gelişmeler ışığında yeni türkü bir süre vokalsiz devam edip film müzikleri yapmaya başladı. Atıf Yılmaz'ın 81 tarihli Delikan filmine yaptıkları müzik, 82'de Sinema Yazarları Derneği tarafından en iyi film müziği olarak seçildi. 83 tarihli Şerif Gören filmi Derman'a yaptıkları müzikse aynı yıl Altın Portakal en iyi müzik ödülünü kazandı.

Topluluğun asıl çıkışını sağlayan ikinci albümleri olan Akdeniz Akdeniz, 1983 yılında piyasaya çıktı ve grup Türkiye çapında tanınmaya başladı. Bu albümde uzun yıllar sürecek Muratan Mungan Yeni Türkü ortaklığı başladı. Şair ve yazar Muratan Mungan, yazmakta olduğu Şarkıcı Kız Kezban'ın Önlenebilir Tırmanışı müzikali için Selim Atakan'la çalışmaya karar verdi ve ikili kısa sürede birçok şarkı yazdı.

1984 yılında Fikret Kızılok ve Bülent Ortaçgil'in kurduğu Çekirdek Sanat Evi'nde konser veren grubun bu performansı Çekirdek Sanat Evi Resitali adıyla yayımlandı. Bu konser albümünün Yeni Türkü'nün ikinci kadrosunun son ürünüydü. Bu yılın sonunda Yeni Türkü Ankara'dan İstanbul'a taşınmaya karar verdi. Bu esnada da toplulukta bağlama çalan opera sanatçısı Tuncer Tercan ve buzuki, kemençe ve gitar çalan Eftal Küçük Yeni Türkü'den ayrıldı.

85 yılındaysa makine mühendisi Cengiz Onural klasik kemençesiyle gruba dahil oldu. Yeni kadrosuyla 86 yılının başında konserler vermeye başlayan grubun Ekim ayında 3. albümü Güne Bakan çıktı. Aynı kadroyla arka arkaya 87'de Dünyanın Kapıları, 88'de ise Yeşilmişik yayınlandı. Bu albümler büyük başarı kazandı ve yeni türkü yurt içi ve yurt dışında birçok konserler verdi. Yurt dışındaki konserlere zaman zaman Zerrin Atakan da eşlik

89'da ise grup içindeki anlaşmazlıklar su yüzüne çıkmaya başladı. Selim Atakan, 89'da Zerrin Atakan'la boşandı. Fuat Oburoğlu ise Selim Atakan'la yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle geçici olarak Yeni Türkü'den ayrıldı. Fuat Oburoğlu'nun yerine klarnet çalan Tayfun Duygulu gruba dahil oldu. Ayrıca grup, tarihinde ilk kez resmi olarak bir davulcu almaya karar verdi ve Halis Bütünley'i kadrosuna dahil etti. Bu kadroyla 89'un ikinci yarısında konserler veren grup, yılın en sevilen topluluğu dalında Altın Kelebek kazandı. Yeni kadroyla kaydedilen albüm Vira Vira, 90 yılının Haziran ayında piyasaya sürüldü ve müzikseverler tarafından çok büyük ilgiyle karşılandı.

Grup 11-15 Temmuz 1990 tarihleri arasında verdiği konserlerle Rümeli Hisarı konserlerinin o seneki açılışını yaptı. Topluluk bu konserlerde önceki albümlerdeki sevilen şarkılarına ek olarak ilk albümleri Buğday'ın Türküsü'nden de 4 parçaya yer verdi. Bu performanslar 91 yılında Rümeli Konseri adıyla yayımlandı.

91 yılının ortalarında ise grupta önemli değişiklikler oldu. Öncelikle grubun kurucularından Selim Atakan gruptan ayrılacağını açıkladı. Grubun konser sayısının ve popülaritesinin artmasından rahatsız olduğunu açıklayan Atakan, daha akademik ve klasik bir

Atakan'ın ardından uzun süreli bas gitarist Tuğrul Bayrak ve en son katılan Tayfun Duygulu ve Halis Bütünley de gruptan ayrıldı. Yeni Türkü ise eski elemanı Fuat Aburoğlu'nu tekrar gruba alarak 4 kişilik bir hale dönüştü ve müzik yapmaya devam ettiler.

92 yılının sonlarına doğru 4 kişilik Yeni Türkü'nün yeni albümü Aşk Yeniden yayınlandı. Atakan'ın ayrılmasından sonra bestelerin çoğunda Derya Köroğlu imzası vardı.

Grup 1993 Temmuz'unda bir kez daha Rumeli Hisarı'nda konser verme şansı buldu. Konserlerle geçen 93 yılının sonlarında yeniden stüdyoya giren grup, 94 yazında Külhani şarkılarını yayınladı. Önceki albümlerinde zaman zaman orijinali Yunanca olan şarkıları yorumlayan grup, bu albümde ise tamamen Yunan bestecilerin eserlerini ve anonim Türk-Yunan türkülerini yorumlamaya başladı. Benim

91.8 Radyo Radar'daydık. Yeni Türkü'nün gönlümüze dokunan şarkılarıyla sizlerle birlikteydik. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınas Tepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. 15 Nisan Pazartesi. Haftanın ilk gününde Beştepe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik bir kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyor. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor.
0: Haftanın özeti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgesel istikrara vurgu yaparak Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli ve kesintisiz geçişine açık tutulması küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. Öte yandan olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imza genel merkeze iletildi ve 9 milletvekilinin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edilmesinin ardından bazı grup başkan vekillerinin isim tabelalarının kaldırıldığı bildirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 ilde kurasız olarak satışa sunulacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular başladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl, 1 ay, 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalandı. 101 şahıs ise tutuklandı.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Haziran Salı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının bölgesel istikrar ve küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Vali Gökmen Çiçek konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahit ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Haziran Çarşamba. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kurulda ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci gibi kritik önemli konular masaya yatırıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 listesinde bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tebliğde Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8 olarak belirlendi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Haziran Perşembe. Türkiye Büyük Millet Meclisi normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Meclis gündemi gündeminde yargı paketi, öğrenci affı ve emekli aylıkları bulunuyor. Emniyet ve jandarma koordinesinde Kayseri'nin de dahil olduğu onlarca ilde yapılan operasyonlarda siber suçlardan 330 şüpheli, narkopars uyuşturucu operasyonunda ise 352 şüpheli yakalandı. Kayseri Üniversitesi uygulama ve proje odaklı üniversite misyonunu yürüten Kayseri Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs unvanı verildi.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Haziran Cuma. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek tarihi bir eşikten geçildiğini belirtti. Kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir çağrısında bulundu. 26 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesiyle trafikte makas atma sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 37,380'den 3306'ya gerilediği açıklandı. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit ederek 101 milyon kişisel veri ile 145 milyon GPS verisini ele geçiren 17 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
5: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
6: Kooperatifimizde arkadaşlarla birlikte bir yolculuğa çıktık, devam ediyoruz. Kurulduğunda deri ürünleriyle başladık biz ilk. Hakiki deriden çantalar, cüzdan, kemer, kartlık gibi hediyelik eşyalar. Hedefimiz tabii ki ilk önce Kayseri'ydi. Artık Kayseri'den Türkiye geneline çıktık. Evet.
7: Nasıl başardımdan herkese merhabalar. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in himayelerinde kurulan kadın kooperatifleri başarı öyküsü yazmaya devam ediyor. El emeği, göz nuru ürünlerle birlikte artık seri üretime geçen kadınlar ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Bugün Talas Başakpınar Umay Kadın Kooperatifindeyiz ve yanımızda başkanımız Fatma Koçer var. Fatma Hanım merhaba.
8: Merhabalar.
7: Nasılsınız?
8: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
7: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri gördük. Sizlerle tanıştık. Daha iyi olduk.
8: Bizim için de öyle.
7: İçeriye girdiğimde beni burası çok şaşırttı. İki alanda da artık üretim var ve çok güzel ürünler üretiyorsunuz. Biz biraz inceledik. Şimdi izleyicilerimiz de ekranlara geliyordur, onlar da görüyorlardır. Hem çocuk ayakkabısı, hem kadın, hem erkek ayakkabısı. Derinin serüvenini sizden dinleyeceğiz. Çok güzel bir noktaya getirmişsiniz burayı. Ama öncelikle Fatma Koçer kimdir, sizi tanıyalım.
8: Öncelikle hoş geldiniz. Hoş, ben Fatma Koçer. İki çocuk annesiyim.
7: Maşallah.
8: İşte kurulduğundan beri kooperatifimizde arkadaşlarla birlikte bir yolculuğa çıktık, devam ediyoruz. Kooperatifimiz 2022 yılında kuruldu. 4 seneye yaklaştı. Kurulduğunda deri ürünleriyle başladık biz ilk. Hakiki deriden çantalar, cüzdan, kemer, kartlık gibi hediyelik eşyalar, onların üretimini yaptık. Bir buçuk sene kadar bunlarla uğraştık. Sonrasında saya gündeme geldi. Valiliğimizin bir saya projesinde sağ olsun Gökmen Valimiz sayayı Başakpınar Kooperatifi yapsın demiş.
7: Şimdi sayayı önce bir anlatabilir misiniz, izleyicilerimiz bilsin. Saya nedir? Oradan sonra devam edelim.
8: Tabii ki. Saya spor ayakkabısının üst tarafı. Yani. Tabanın harici üst tarafının dikimi. Dediğim gibi
7: valimizin,
8: Vali Bey'in Başakpınar Kooperatifi yapsın diye bize önermiş. Biz 2 sene öncesi saya dikimine başladık. Bir seneye yakın hem eğitimini aldık kurslarda hem de işi öğrendik, işi yaptık. Daha sonrasında imalat gündeme geldi. Aynen. Yapılır mı, yapılamaz mı? İşte sayayı başarılı şekilde yaptığımız için imalata yöneldik. Yine bir projemizle birlikte bütün ekipmanlarımızı aldık. Üretim için gerekli makineler. Onları aldık. 6 ay gibi bir süredir imalata başladık. Geçen sene 10. aydan bu tarafa imalat da yapıyoruz.
7: Yani aslında sadece üst kısmını üretirken ayakkabının bütününe yönelmiş oldunuz, öyle değil mi? Böyle
8: evet, aynen
7: hem taban
8: öyle.
7: Hem üst tam anlamıyla bir üretim
8: evet,
7: oluştu.
8: Evet, dediğim gibi başladığımız zamanlar sadece saya kısmını yapıyorduk. Kesilmiş ayakkabı malzemeleri geliyordu bize. Biz üst taraf dikimini yapıp gönderiyorduk. Ama sonrasında imalata başladığımızdan bu tarafa şu anda kesim işini de biz kendimiz yapıyoruz. Malzeme alımını da kendimiz yapıyoruz. Dikimini de kendimiz yapıyoruz. İmalat kısmında imalatı da yapıyoruz. Bitmiş haliyle kutularda hazır şekilde üretimimizi yapıyoruz.
7: Kaç kadın var burada?
8: Kooperatifimizde 10 üyemiz, 7 çalışanımız var. Aktif çalışanımız var. Bunun yanında tabii ki çalışanlarımız da oluyor. İşimizin yoğunluğuna göre tabii sayımız çoğalıyor, azalıyor. İşte sipariş durumumuza göre bu değişkenlik gösterebiliyor. Şu anda kurumsal firmalarla görüşmelerimiz var.
7: En keyifli kısmı da herhalde bu kısım olsa gerek. Yani bir deriyle başlayan yolculukta şu anda hakikaten ülkede bu manada en büyüklerden diyebiliriz. Bileceğimiz isimlerle ayakkabı konusunda anlaşmalar gerçekleştiriyorsunuz.
8: İnşallah, inşallah. Umudumuz o yönde tabii ki. Biz şu anda kurumsallarla işte görüşmelerimiz var. İnşallah öyle olduğu zaman işlerimiz daha da büyüyecek. Hedefimiz tabii ki ilk önce Kayseri'ydi. Artık Kayseri'den Türkiye geneline çıktık. Evet. Umudumuz ihracata doğru da gitmek. Ama tabii ki bunu yapmak için yavaş yavaş emin ama güvenilir adımlarla ilerlemeyi istiyoruz. Çünkü biz kooperatifteki bayanlar hiçbirimizin de bir çalışma hayatı yoktu şimdiye kadar. Biz hepimiz ev hanımlarıyız. Ben doğma büyüme Başakpınarlıyım mesela. Arkadaşlarım da keza öyle. Bizler hiçbir deneyimimiz yokken girdik bu işe. Saya kısmı imalata göre biraz daha kolaydı bizim için. Aynen. Çünkü dikiş bildiğimiz işti. Tabii ki sayanın dikimi normal dikişle çok farklı ama biz onu başardık. Saya dikimimiz gayet beğenildi. Yaptığımız yerlerden hiçbir şikayetimiz olmadı. Ama imalat çok farklı. Çok meşakkatli. Bir de ayakkabının her modelinin, her numarasının ayrı ayrı bıçakları, kalıpları, bunların düzgünlüğü, standarda uygun olması. Tabii bunun yanında malzemelerin alımı, satımı. Dediğim gibi 6 aydır bu işteyiz şu anda. İmalat kısmındayız. Hem öğreniyoruz hem ilerliyoruz.
7: Gerçekten.
8: İkisini de aynı anda yürütmeye çalışıyoruz. Çünkü aynen. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olsun valimizin bize bu konuda güveni, desteği hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Her zaman bize güvendi, başarırsınız dedi. Onun yanında kaymakamımız desteklerini de esirgemediler. Her zaman manevi destekleri bizim üzerimizde oldu. Biz de onlara karşı bir sorumluluk, bir vefa borcu, onların güvenini boşa çıkartmamak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Başarmaya gayret ediyoruz. Ama dediğim gibi daha yolun başındayız. Hem öğreniyoruz hem bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ha bizim için de bu kendimizle de gurur duyuyoruz. Ben hem arkadaşlarım adına hem kendi adıma dediğim gibi hiçbir ticari hayatımız yoktu bizim. Hiçbir çalışma hayatımız yoktu. Hepimiz ev hanımı. Biz bu işe girdik. Ha düştüğümüz noktalar da oluyor. Tabii ki zorlandığımız noktalar da oluyor. Ama elimizden geldiğince pes etmeden hedefimize doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Başardık çok şükür. Bir şeyleri başardık. Bir yerlere getirdik. Artık bir yerlerde Başakpınar Kadın Kooperatifi de ayakkabı imal ediyormuş diye hiç beklemediğimiz yerlerden hani bir malzeme almak için aradığımızda hani duyduk sizi.
7: Evet,
8: araştırdık, duyduk diye dönüşler alıyoruz. Yaptığımız ayakkabıların kalitesinde, işçiliğinde güzel dönüşler alıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ama yolun başındayız daha. Dediğim gibi 6 ay gibi bir sürede bunu başardıysak inşallah
7: çok daha güzel şeyler ilerleyen
8: zamanlarda
7: olacaktır.
8: İlerleyen zamanlarda da daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz.
7: Ya öyledir, eminim ki. Çünkü burada bir azim, burada bir gerçekten biz başaracağız düşüncesi var ve bu da eminim ki bu kadınları çok daha başka noktalara götürecek. Hatta güzel bir yenilik de varmış sizler için. Satış ofisi de oluşturacakmışsınız.
8: Evet, evet.
7: Bana içeride dediniz ki çok hoşuma gitti. Ben geçen sene bu kısmı hiç hayal bile edemezdim. Ama çok başka bir noktadayız. Artık bir üretim tesisimiz var ve ek olarak da bir satış ofisi oluşturuyoruz dediniz. Oradan da bahsedin isterseniz.
8: Evet, yani geçen sene biz saya dikimi yapıyorduk. İmalat kısmı hiç gündemde yoktu. Ama yine söylüyorum, valimizin böyle bir teklifiyle bu noktaya geldik şu anda. Geçen sene bu zamanlar düşündüğümüzde bu durumda olacağımızı tahmin edemezdik. Ama şu anda bu durumdayız. Seneye Allah nasip eder de seneye bu zamanı görmüş olursak nasıl bir durumda olacağız? Tabii ki hayal ettiğimiz şeyler var ama yaşayıp görmemiz gerekiyor. Biz Talas'ta belediyemizden kiraladığımız bir satış ofisimiz var. Şu anda oranın hazırlıklarını yapıyoruz. Orada da ürettiğimiz ayakkabılarımızı perakende olarak satışa sunacağız. Yakın zamanda açılışımız olacak inşallah. Oranın hazırlıklarıyla uğraşıyoruz bir
7: ne
8: taraftan
7: güzel,
8: da.
7: Hayırlı olsun.
8: Sağ olun, teşekkür ederiz. Buradan da söyleyelim, herkesi bekleriz.
7: Evet.
8: Tabii ki açılışımıza haberiniz olurdur illaki. Valimiz falan da inşallah nasip olursa gelecekler. Yani bu yönde ilerliyoruz şu anda.
7: Evet, çok güzel. Başarılarınızın devamını diliyorum. Şunu da merak ediyoruz. Ne kadar bir sermaye ile kuruldu ve şu anda cironuz ne?
8: Biz buraya sıfır sermaye ile başladık ama şu anda 6 ay gibi bir sürede 3,5-4 milyon yakın ciromuz oldu. Hani bu kısa bir sürede şu anda bu şeye ulaştık. Tabii 6 ay gibi bir süre oldu ama bunun başta bir 2 ayı öğrenme süreciydi bizim için. Çünkü makinalarımız yeni gelmişti. Makinalarımızı öğrenmek, işte imalata tam başlamak. Yani son 4 ayda ciromuz 3,5-4 milyonu buldu.
7: Bizi izleyen kadınlara ne söylemek istersiniz? Sizin de aslında diğer kooperatiflerde benzer hikayeler var ama biraz önce yine bahsettiniz. Burada da Başakpınar'da da kadınlar çok fazla iş hayatının içinde değildi dediniz. Bu manada da aslında bir burada da başarılan bir konu var. Ve de sizi izleyen kadınlara ne tavsiye edersiniz? Bunu da çalışıp başarmış bir kadın olarak sizden duymak isteriz.
8: Yani şöyle söyleyeyim. Evet, bizim burasında, bizim zamanımızda bayanların çalışması yok denecek kadar azdı. Ama dışarıda çalışma değil de Başakpınar'da böyle bir iş imkanı olup da çalışılması buradaki bayanlarımız için tabii ki bir avantaj. Bizler bu yola girdik ama bizlerle birlikte bayanlarımızın da bir ekonomik özgürlüğü olsun. Hani kendi paralarını kendilerinin kazanmasını ümit ederek girdik bu yara. Evet. Hani hedefimiz ilerleyen zamanlarda kadın istihdamında bizim de bir katkımızın olması, bayanlarımızın burada çalışması, genç kızlarımızın sadece bayanlar olarak değil de yeni nesil gençlerimizin de okumayı bırakanlar mesela onların da burada bir meslek sahibi olmasını çok istiyoruz. Hani sadece bize değil, bizim gibi olan bayanlarımıza, ev hanımı olan bayanlarımıza, merkeze gidip çalışmak gibi bir lüksü olmayan bayanlarımıza burada iş imkanı olmasını istiyoruz.
7: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Fatma Hanım.
8: Ben teşekkür
7: sohbet
8: ederim.
7: Sohbet çok güzeldi. Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi Başkanı Fatma Koçer'le birlikteydik. Sağ olun efendim.
8: Biz teşekkür ederiz.
7: Sağ olun. Sevgili takipçilerimiz, haftaya bambaşka bir hikayeyle nasıl başardığının sorusunu farklı bir isime soruyor olacağız. Takipte kalın. Hoşça kalın.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. 15 Nisan Pazartesi. Haftanın ilk gününde Beştepe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik bir kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyor. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor.
0: Haftanın özeti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgesel istikrara vurgu yaparak Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli ve kesintisiz geçişine açık tutulması küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. Öte yandan olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imza genel merkeze iletildi ve 9 milletvekilinin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edilmesinin ardından bazı grup başkan vekillerinin isim tabelalarının kaldırıldığı bildirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 ilde kurağısız olarak satışa sunulacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular başladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalandı. 101 şahıs ise tutuklandı.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Haziran Salı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının bölgesel istikrar ve küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Vali Gökmen Çiçek konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahit ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Haziran Çarşamba. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kurulda ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci gibi kritik önemli konular masaya yatırıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 listesinde bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tebliğde Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8 olarak belirlendi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Haziran Perşembe. Türkiye Büyük Millet Meclisi normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Meclis gündeminde gündeminde yargı paketi, öğrenci affı ve emekli aylıkları bulunuyor. Emniyet ve jandarma koordinesinde Kayseri'nin de dahil olduğu onlarca ilde yapılan operasyonlarda siber suçlardan 330 şüpheli, narkopars uyuşturucu operasyonunda ise 352 şüpheli yakalandı. Kayseri Üniversitesi Uygulama ve Proje Odaklı Üniversite Misyonunu yürüten Kayseri Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs ünvanı verildi.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Haziran Cuma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek tarihi bir eşikten geçildiğini belirtti. Kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir çağrısında bulundu. 26 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesiyle trafikte makas atma sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 37,380'den 3306'ya gerilediği açıklandı. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit ederek 101 milyon kişisel veri ile 145 milyon GPS verisini ele geçiren 17 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
4: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
5: Bu hafta yine oldukça farklı, oldukça da ilginç bir konuyla karşınızdayız. Şu anda birçok sanatçı ve devlet adamının yetiştiği, günümüzde Milli Mücadele Müzesi olarak kullanılan Kayseri Lisesi önündeyiz. Peki Milli Mücadele döneminde bir ordu kadar yararlılık göstermiş olan bir Ortodoks Hristiyan Türkü olan, bir başka deyişle Karaman Türkü, Papa Eftim Efendi'yi mücadelesi ile birlikte tanımak, öğrenmek ister misiniz?
6: ...19 Mayıs... bizler için elbette çok önemli bir bayram. Adeta Anadolu Türklüğü için ikinci bir Ergenekon'dur. Ancak 19 Mayıs her ne kadar bizler için yeniden varoluşun başlangıcı ise de Karaman Türkleri için ne yazık ki kopuşun, felaketin, üzüntünün belki de yok oluşun başlangıcıdır. 19 Mayıs bizler için bayram, onlar için ise matemdir, hüzündür, hüsrandır. Birçoğumuz Papa Eftim Efendi'yi hiç tanımaz, belki adını da hiç duymamıştır. Papa Eftim aslen Yozgat Akdağ Madeni doğumlu olup Kırıkkale'nin Keskin ilçesi metropoliti olarak ilk görevine başlamış bir Ortodoks Türküdür. Yani günümüzde bilinen şekliyle Karaman Türküdür. Peki Ortodoks Türkleri ya da Karaman Türkleri kimlerdir? Türklerin Avrupa'ya geçişleri iki güzergah üzerinden olmuştur. Karadeniz'in kuzeyi ve Anadolu. Orta Asya Türk boylarından olan peçenekler 800'lü yıllarda Karadeniz'in kuzeyinden ilerleyip Macarları da yerlerinden ederek Balkanlara yerleşirler. Bizans ile komşu olurlar. Yıl milattan sonra 860. Bu komşuluk bazen barış ve yardımlaşma içinde, bazen de çatışma ve savaşlarla devam eder. 8 boydan oluşan peçeneklerden bir boy bir anlaşmazlık sonucu asıl topluluktan ayrılarak Bizans ile işbirliği içine girmiş ve Bizans topraklarına yerleşmiştir. Diğer taraftan bu bölgede ister istemez Hristiyanlık ile temas başlar. Zamanla bu içli dışlılık yüzünden çoğunlukla da yerleşim yeri karşılığında Peçenek Türklerinde Hristiyanlaşmalar başlar. Zaten o dönemlerde İslamiyet yeni yeni yayılmaya başlamış, hatta o bölgede İslamiyet hemen hemen hiç yoktur. Bu temaslar neticesinde Hristiyanlaşan Türklerin büyük çoğunluğu Bizans ordusunda görev yapmaya başlar. Bunların kimisi gönüllü, kimisi de paralı asker olarak görev alır. Bizanslılar korunmasız durumda olan ve daha doğudan gelecek tehlikelere karşı kendilerini korumak, sınır güvenliklerini sağlamak için Türk poller olarak adlandırdıkları bu Türklerden yararlanmaya başlarlar. Özellikle de Bizans'ın doğu uç sınır bölgesi olan Karaman ve Kayseri bölgelerinde görevlendirirler. Malazgirt Savaşı'nda bu Türk poller bir anda taraf değiştirmişler ve Sultan Alparslan tarafına geçerek savaşın ve zaferin kaderine çok önemli katkı sağlamışlardır. Anadolu tamamen Türklerin eline geçtiğinde İç Anadolu'da en fazla da Karaman Beyliği içinde yerleşik halde bulunmalarıyla işte bu Ortodoks Türklerinin hepsine Karaman Türkleri denilmiştir. Bir dönem Kayseri ve civarı Karaman Beyliği'ne bağlı idi. Karaman Beyliği'nin kurucusu Babayilere mensup Nure Sufi idi. Nure Sufi, Karaman Bey'in babası, Mehmet Bey'in de dedesidir. Yörükler arasında yaygınlaşmış olan babayilik, göçebe hayatı süren yörüklerin medrese eğitiminden uzak olmaları, kulaktan dolma bilgilerle öğrendikleri İslamiyet'i eski Türk inanç ve gelenekleriyle harmanlamalarıdır. Bu yüzden Karamanlı Beyliği hem Selçuklularla, hem Moğollarla, hem de Osmanlılarla pek geçinemezdi. Karamanlı Beyliği iklimi, Ortodoks Karaman Türkler için oldukça uygun bir ortamdı. Karaman Türkleri Türkçe konuşup Grekçe yazıyorlardı. Kendilerini belki de en güzel şu şiir ile ifade ederler. Gerçi Rum isek de Rumca bilmez, Türkçe söyleriz. Ne Türkçe yazar okuruz, ne de Rumca söyleriz. Öyle bir Bahludi tarikatımız var, hurufumuz Yunanice, Türkçe meram eyleriz. Günümüzde Kayseri'de Rum olarak adlandırılan halkın tamamı sanılanların aksine Ortodoks Türküdür. Aslında Rum diye ayrıca bir millet de yoktur. Rum aslında Roma demek olup Arapçada O harfi olmadığı için Arapçada Roma Rum şeklinde adlandırılır. Rum suresinde olduğu gibi. İşte bize de Arapçadan bu şekliyle, yani Rum şekli ile geçmiştir. Papa Eftim Efendi'ye gelince, milli mücadele yıllarında Yunan ordularının Polatlı'daki top sesleri Ankara'dan duyulmaya başlandığı dönemde başkentin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması kararı alınır. Dahası Kayseri Lisesi de yeni meclis binası olarak hazırlanır. Ancak Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması ile bu kararlardan vazgeçilir. İşte bu milli mücadele döneminde Yunanlılar Fener Rum Patrikliğini kullanarak Rum Pontus Devleti kurma planlarına, yani hayallerine başlamışlardı. Eftim Efendi bu oyuna engel olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Adalet Bakanlığı'ndan da izin alarak 3-16 Temmuz 1922 tarihlerinde tüm Türk Ortodoks bölge temsilcileri ile Kayseri Zincidere Manastırı'nda bir toplantı yapar. Bölgeler adına toplantıya toplam 72 temsilci katılır. Toplantıda aldıkları karar gereği Fener Rum Patrikliği'nden ayrılarak bağımsız bir Türk Ortodoks Patrikliği kurarlar. Bir de bildiri yayınlayarak Fener Rum Patrikhanesi'nin siyasallaşarak Türkiye'nin aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunu tüm dünyaya deklare ederler. Ve artık Fener Rum Patrikhanesi bizim için yok hükmündedir derler. Anadolu'da Ortodoksluk Sedası adında bir de gazete çıkarmaya başlarlar. Milli mücadelede hemen hepsi bir şekilde Türk ordusu içinde görev almış, birlikte hareket ederek sayısız yararlılıklar göstermişlerdir. İşte bu desteklerinden dolayı Gazi Mustafa Kemal tarafından Papa Eftim Efendi İstiklal Madalyası ile onurlandırılır. Büyük taarruzdan önce Ankara'da ilk toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde Atatürk'ün de hazır bulunduğu bir miting sırasında halka seslenen Papa Eftim Efendi, "Düşmanlarımızın her şeyi var. Bizim ne silahımız ne de cephanemiz var. Fakat göğsümüzde imanımız var. Mutlaka kazanacağız. Yaşasın muzaffer Türk ordusu!" diye haykırır. Gazi kendisine daima Papa Eftim Efendi şeklinde değil, Baba Eftim Efendi şeklinde hitap ederdi. Dahası Atatürk kendisi için bir ordu kadar yararlılık gösterdi demiştir. Ne yazık ki büyük Türk mücahidi Eftim Efendi'nin büyük gayretleriyle bir araya gelen Türk Ortodoksları yanlış bir siyasi karara kurban edilerek 1924 mübadelesi ile adeta sürgün edilmişlerdir. Sadece vefa borcu olarak Papa Eftim ve ailesi Lozan Anlaşması'nda özel bir madde ile mübadele dışı kalmıştır. İleride Gazi'nin en büyük hatam ve pişmanlığım diye açık açık dile getirdiği bu mübadele aslında onlar için bir sürgündür. Selanik'te bir kütüphanede tesadüfen bulunan 1924 yılında yazılmış Karamanlıca bir şiir kitabındaki dörtlükler bu durumu çok güzel izah eder. Türkiye'den kaldırdılar bizleri, kan ağlıyor hepimizin gözleri, hiç kimsenin gülmez oldu yüzleri, bir yatır ki yere sürdüler bizleri. Civarı Kayseri etraf köyleri, her birisi saray gibi evleri, çok irat getirir büyük bağları, mübadele döyüp terk edip geldik. Günümüzde Yunanlılar Karaman Türklerine bizden daha çok sahip çıkmakta ve daha da ileri giderek onların aslında baskı ile Türkleşmiş Yunanlılar olduğunu iddia etmektedirler. Gönderilen Türklerin bir kısmı evliliklerle asimile olmuş, bir kısmı da oradan da başka ülkelere göç ederek ama asıl dillerini kaybederek Türklüklerinden uzaklaşmışlardır. Mübadele yıllarına kadar Kayseri'de bulunan Eftim Efendi daha sonra İstanbul'a yerleşerek Bağımsız Türk Ortodoks Kilisesi'nin başına geçer. 14 Mart 1968'de vefat eden Papa Eftim Efendi Türk dostu denilmesine dahi tahammül edemez. Ben Türk dostu değilim, ben Türk oğlu Türk'üm demiştir hep. Dahası kendisini Selçuklu Türk'ü olarak kabul ederdi. Zaten çocuklarının isminden de belli değil mi? Selçuk Bey ve Tuğrul Bey. Günümüzde torunu Sevgi Erenerol hanımefendi İstanbul'da Karaköy'de Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'nde Fener Rum Patrikhanesi'nden de dışlanmış olarak her fırsatta gururla dile getirdiği Türk kimliği ile mücadelesini tek başına sürdürmektedir. Şimdi Türkiye'de birçok cadde ve bulvara Kennedy Caddesi, De Gaulle Caddesi, Simon Bolivar Bulvarı gibi başka ülkelerin kendilerince önemli figürlerinin isimleri jest olarak verilirken milli mücadeleye ömrünü adamış, Türklüğü ile daima gurur duymuş, istiklal madalyası sahibi Eftim Efendi'nin ismini yaşatacak ne yazık ki bir sokak ismi dahi yoktur. Oysa ömrünün ve mücadelesinin çoğunu geçirdiği Kayseri'de Kiçikapı Meydanı'ndan Yoğun Burç'a kadar olan o küçük bulvara yani eski Kayseri Lisesi Yeni Milli Mücadele Müzesi önündeki caddeye Eftim Bulvarı ismini vererek kendisini müzede bir resimle geçiştirmek yerine biz Kayserililerin engin hoşgörü ve saygısı ile örnek bir davranış sergilesek çok hoş olmaz mı?
5: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında kim bilir belki bu naçizane arzumuza yetkililer kulak verir de kapıdan doğrudan Eftim Bulvarı'na adım atmış oluruz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle

0: Muğla AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, profilo varmış. Oh oh, oh be, profilo varmış.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Enfekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: İldem Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. 15 Nisan Pazartesi. Haftanın ilk gününde Beştepe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik bir kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyor. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor.
0: Haftanın özeti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgesel istikrara vurgu yaparak Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli ve kesintisiz geçişine açık tutulması küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. Öte yandan olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imza genel merkeze iletildi ve 9 milletvekilinin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edilmesinin ardından bazı grup başkan vekillerinin isim tabelalarının kaldırıldığı bildirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 ilde kurağısız olarak satışa sunulacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular başladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl, 1 ay, 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalandı. 101 şahıs ise tutuklandı.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Haziran Salı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının bölgesel istikrar ve küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Vali Gökmen Çiçek konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahit ediyoruz. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Haziran Çarşamba. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kurulda ABD ile İran arasındaki mütabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci gibi kritik önemli konular masaya yatırıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 listesinde bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tebliğde Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8 olarak belirlendi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Haziran Perşembe. Türkiye Büyük Millet Meclisi normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Meclis gündeminde gündeminde yargı paketi, öğrenci affı ve emekli aylıkları bulunuyor. Emniyet ve Jandarma Koordinesi'nde Kayseri'nin de dahil olduğu onlarca ilde yapılan operasyonlarda siber suçlardan 330 şüpheli, narkopars uyuşturucu operasyonunda ise 352 şüpheli yakalandı. Kayseri Üniversitesi Uygulama ve Proje Odaklı Üniversite Misyonunu yürüten Kayseri Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs ünvanı verildi.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Haziran Cuma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek tarihi bir eşikten geçildiğini belirtti. Kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir çağrısında bulundu. 26 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesiyle trafikte makas atma sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 37,380'den 3306'ya gerilediği açıklandı. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit ederek 101 milyon kişisel veri ile 145 milyon GPS verisini ele geçiren 17 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
4: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
5: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
0: Yayın tekrarı.
6: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: ...91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ekranlarından herkese merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bugün kişisel gelişimin yol haritası nereden başlamalı konusunda konuşacağız. Bizi bu konuda bilgilendirecek olan uzmanımız ise kişisel gelişim uzmanı Sevda Kavafoğlu Umaç bizlerle birlikte. Sevda Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız?
7: Hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz
1: ben
7: umarım.
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Davetimi kırmayıp geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum.
7: Ben teşekkür ederim. Sağ
1: olun. Bugün çok önemli bir konudan konuşacağız. Çünkü herkesin aklında bir kişisel gelişim var.
7: Evet.
1: Ama
7: evet.
1: Bu kişisel gelişim tam olarak aslında içi de boşaltılabiliyor. Bunun önemli başlıklarını sizden dinleyeceğiz. Ama öncesinde ben sorularıma geçmeden sizi tanımak istiyorum.
7: Tabii ki. Ben Sevda Umaç, kişisel gelişim uzmanı, Su Akademi'nin kurucusuyum. Eğitim ve danışmanlıkta profesyonel koçluk çalışmaları alanında hizmet vermekteyiz. Kişisel gelişim uzmanlığı yolculuğunda birçok akademik eğitim olmasıyla birlikte sertifikalar, uzmanlık eğitimlerinin harcayacağız. De insan demek bir psikolojinin alanının da bir eğitimi gerektirdiğini düşünerek bu alanda yüksek lisans ve doktora yaptım. Doktor ünvanımız aslında oradan gelmektedir. Anneyim, iki oğlum var. Aynı zamanda yıllardır Kayseri'de birçok sivil toplum kuruluşlarında yönetimlerde yer alırken hala şehrimize hizmet etmeyi çok seviyorum. Tabii bir de siyasette kadın kimliğim var. Ama şu an karşınızda kendi akademimizin, kendi mesleğimiz olarak oturuyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
7: Teşekkür
1: Şimdi ederim. Dedik ki kişisel gelişimin bazen içi boşaltılabiliyor. Çünkü herkesin aklına hemen akademik ya da işte kitap okumak geliyor kişisel gelişim deyince. Bir uzman gözüyle gerçek ve sağlıklı bir kişisel gelişim ne demektir diye sormak istiyorum size.
7: Çok haklısınız. Şimdi kişisel gelişim alanı kavramı da çok kolay kirletilen, aslında modern dünyada da birazcık popülaritesi yüksek bir hale almaya başladı. Tabii bunun altının doluluğu olduğu ve boşluğu olduğu zamanlar var. Kişisel gelişim demek aslında insana yapılan yatırım demektir. Ve insanın gerçek potansiyelini fark etmesi, kendini gerçekliğiyle görmesi. Modern dünyada şöyle bir sıkıntı var Merve Hanım. Kimse, yani insanlar farkında olmadan hayal ettikleri kişinin ya da örnek aldıkları kişinin hayatlarını kendilerine maskeler olarak giyiyorlar, karakter haline alıyorlar. Ama o her zaman eğreti durur çünkü bize ait değil. İşte orada kendi farkındalığınızla başlamak demektir. Kişisel gelişimin de ana konusu burada başlar. İnsanın kendini keşfiyle.
8: Çok önemli gerçekten. Peki günümüzde sürekli işte üretken olmak ya da hep başarmak zorundaymışız gibi hissediyoruz.
7: Ne yazık ki.
8: Bu popüler kültürün bir baskısı bizim üzerimizde. Peki kişisel gelişimle bu mükemmelliyetçilik baskısı arasındaki çizgi nerede çekilmeli?
7: Şimdi mükemmelliyetçilik bambaşka bir olgudur ve bir kişiye eğer böyle yetiştirmeye çalışıyorsak, hani buradan dinleyen bütün izleyicilerimize de söyleyelim, burada tamamen ona zarar veriyoruz anlamındadır. Sorunun başında geldiğimizde de bu, hani sürekli üretken olmak, sürekli var olmak. Burada şöyle bir durum var biliyor musunuz? Başarının en büyük parçalarından bir tanesi duranlığı da kabul etmektir. Şimdi insan doğası doğanın, evrenin varlığıyla birdir. Aslında birbirinden uzak değildir. Nasıl doğada bir ürünü almak için, değil mi, bir nadasa dönemi var, bir yapraklarını döktüğü dönem var. Aynı şekilde insanlar her gün üretemez, her gün zirveye çıkamaz, her gün zirveye oynayamaz. Ama bu yolculukta aradaki o durağanları doğru değerlendirmesi gerekiyor. İlk kabul edeceğimiz nokta burada başlar. Ama tabii modern dünyada yansıtılanlara baktığınız zaman ne yazık ki hep yukarı, hep yukarı görünüyor.
8: Evet, şimdi sosyal medyada da zaten lüks hayatlar görüyoruz.
7: Çok
8: İşte
7: haklısınız.
8: Hep böyle başarılı hikayeler görüyoruz. Ya da çok mutlu aile bireyleri görüyoruz. Ama işte bunun gerçek olmadığını bildiğimiz halde inanıyoruz ve o şekilde olmak istiyoruz.
7: Evet.
8: Bu dijital dünyadaki sahte motivasyon videoları bizim psikolojimizi nasıl etkiliyor?
7: İyi etkilemiyor. Çünkü sanal, gerçek olmayan demek. Şimdi şöyle bakın. Dijital dünyayı hepimiz çok aktif kullanıyoruz. Gerçek olmadığını da biliyoruz ama o olmak istiyoruz. Şimdi tezatlığa bakar mısınız? Normal dünyada bir insanın ifade akışı veya büyüme gelişimi dijital dünyadaki 30 saniyelik videolar kadar mı olabilir mi? Bugün dünyanın en başarılı insanlarına baktığınızda arkasında binlerce başarısızlık hikayesinden geçmiş olmaları var. Oradaki başarı ve başarısızlığı ölçmüyoruz. O başarısızlıkların onlara katmış olduğu tecrübelerle bir başarı hikayesine sahip oluyorlar. Siz dijital dünyada ya da sosyal medyada bu kaydırdığımız videolarda hiç görüyor musunuz yaptıkları başarısızlıkları, kaybettiklerini,
8: hiç ağladıklarını bile görmüyorum.
7: Harikasınız. Ne bedeller ödediklerini, ne tür tercihlerde bulunduklarını. Hayır. Hatta daha acısı, başaramadıkları şeyi de bir başarı gibi gösteriyorlar. Öyle bir durum yok. Asıl başarı süreçtir. O yolculuktur. O yolda vazgeçmemektir. Sürdürülebilirliği sağlamaktır. Dersler çıkarmaktır. Tecrübelerle bir basamak daha ekleyerek yukarıya yol almaktır.
8: Kesinlikle katılıyorum. Bir de şunu da eklemek istiyorum ben. Şimdi sosyal medyada bazen işte atıyorum 3 adımda kişisel gelişim tarzı videolar da görüyoruz.
7: Evet, evet.
8: Bu bilgilendirici ya. O videoları nasıl değerlendiriyorsunuz?
7: Şimdi dönemin en büyük handikaplarından bir tanesi, ben bunu kendi mesleğim için de söyleyebilirim. Meslek dışı başka alanlar için de. Çünkü birçok akademik alanda yer aldığım, evet, için hani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. O 3 adımda, 5 adımda kitaplar, filmler, hikayeler, anlatılanlar, herkesin bir gecede bir uzman olması. Yani baktığınız zaman ben size şunu söyleyeyim, sadece bilgi kirliliğine ulaşıyor. Bakın tabii ki etkili olanları vardır. Üç adımda kişiye kendisini fark etmesine yönelik sorulardan bahsediyor olabilir. Ama kişinin başlayacağı nokta o nokta mı, ona bakmak lazım. Kişi o 3 soruyla kendini fark edebilecek boyutta mı? Bir de biz şunu da çok onaylamıyoruz. Yani şahsım adına da onaylamıyorum ben. Burada bilgi oburluğu oluşuyor. Yükleyin. Sürekli yükleyin Merve Hanım. 3 adımı yükleyin. 5 hamleyi yükleyin. 3 günü yükleyin. 6 ayı yükleyin. Filmini yükleyin. Yükleyin. Ama hiçbir eyleme geçmeyin. Ya da geçemeyin. Bakın bu da başka bir şey. O zaman biliyor musunuz mental bir ağırlık oluşur insanda, tükenmişliğe gider ve her şeyden vazgeçişe gider. Bu daha tehlikeli bir hal alır. Ama burada insanların bireysel sorumlulukları da var. Değil mi? Bunu bir kişi demeli ki ben alıyorum, alıyorum, alıyorum. Zihin dolu, mental dolu, dolu, dolu. Hiçbir eyleme geçmiyorum. O zaman almayı mı kesmek ya da eyleme mi geçmek gerekiyor?
8: Bu da çok önemli gerçekten. Yani ama şey yapamıyoruz. Eyleme de geçemiyoruz. Bazen mesela...
7: Geçmiyor muyuz?
8: Geçemiyoruz bence. Tamam. Ya da geçmiyoruz. Siz daha iyi biliyorsunuz. Şimdi şöyle... mesela spora yazılıyoruz ya, en basitinden su içmek için bile böyle o marka termoslar var ya, onları alıyoruz ama suyu yine içmiyoruz.
7: Çok güzel.
8: O markayı aldığımız halde sen onu içmezsen, bir eyleme geçmezsen dediğiniz gibi yine olmayacak.
7: Yani şöyle, bir o markaya sahip olmanın duygusu var. Yani herkes için söylemiyorum, herkesin gerekçeleri farklıdır. Kimi için? Onu isimlendirmek var. Hani ben o suyu içeceğim diye. Peki niye dışarıda arıyoruz? Bir su içmeyi neden dışarıda arıyoruz? O markalar ya da marka olmayan o ölçen termoslar sizin susuzluğunuzu bilmiyor. Bir insanın ortalama günde alacağı suyu biliyor. Ama sizin ne zaman susadığınız, sizin vücudunuzun ne kadar ihtiyacı olduğuyla benim ne kadar ihtiyacı olduğumu siz ve ben biliyorum.
8: Evet, bu da gerçekten.
7: O zaman dışarıda mı aramak lazım? Şimdi kişisel gelişimin hani dediğiniz örneklemelerinde buna da baksın lütfen arkadaşlar. Dışarıda mı arıyoruz biz her şeyi? Çözümleri, bahaneleri.
8: Biraz bize gelsin istiyoruz bence.
7: Tamam, termosu su geldi. Yine tamamlayanı ben görmedim ki.
8: O da doğru.
7: O da var. Hatta onun yeni modeli geldi. Onun hatırladıcısı geldi. Onun kokulusu geldi. Hani görüyorum etrafında.
8: Yine de var mı? Var diyoruz işte.
7: Tamam. Katkısı var mı? Bakın katkısı var mı? Ana soru bu. Katkısı varsa lütfen o termosunuzla o günlük suyunuzu alın. Ama yoksa sana da yok, o termosa da yok yani.
8: Evet, çok hızlı tüketiyoruz her şeyi. Şimdi şunu da sormak istiyorum ben. Kişisel gelişim sürecinde sıkça yapılan hatalardan insan kendini geliştirmek yerine işte daha çok tükettiği şeyler oluyor. Bu konuda neler söylersiniz?
7: Biraz önce şey söyledim ya, kişi aslında tüketimi bir yerde kendi eliyle hareket ediyor. Şimdi modern dünyada hayat şartları zaten zorlayıcı ve çeşitlendirici. Bir de bunu sanal dünyadan örnek alarak kıyaslamaya girersek tümden hızlandırıyor. Çünkü herkes aynı şart ve imkanlara sahip olması mümkün değil. Bu hiçbir alanda. Bu sosyal, kültürel, ekonomik, ne katarsınız, akademik, insanların tercihleri ve bir gayret emekleri olması gerekiyor değil mi? Bir de buna böyle bilgiyi yüklediğiniz zaman o zaman insanlar kıyaslama ve o eyleme geçirmeyeceği, kullanmayacağı bilgilerle kendi kendine daha hızlı tüketmiyor mu? O zaman dış etkenler değil, talep ve tercihlerimiz mi bizi tüketiyor? Bakın bu bir farkındalıktır. Bu kişisel gelişimin ilk adımlarından biridir Merve Hanımcığım.
8: Şimdi hep diyoruz ki işte tamam, o ilk adımı fark ettik. Benim kendimi geliştirmem lazım diyoruz. Ama nereden başlayacağız? Bunu bilmiyoruz.
7: Kişi böyle bir farkındalığa şuradan da başlar. Bir sıkışmışlık duygusuyla, bir şeyler yolunda gitmiyor duygusuyla, bir gücüm kalmadı artık ya da yapıyorum yapıyorum aynı sonuçları alıyorum. Bir tıkanmışlık duygusuyla. Şimdi bakın bahsettiğim şeyler hep negatif değil mi? Ya da verdiği tepkilerin işte öfkesini kontrol edemiyordur. Öfkelenme boyutunda artık aldığı tepkiler ona rahatsızlık vermeye başlamıştır. Hayatında kayıplar yaşatmaya başlamıştır. Bunlar çok büyük bir farkındalık. Bu farkındalığı ulaştığınızda zaten Allah insanın kalbine verir bu duyguyu. Bu dışarıdan eklememiz gereken bir şey değil. Bir şeyler yolunda gitmiyor. Bakın çok nettir. Kendi başımıza başlayamıyorsak alanının çok kıymetli uzmanları var. Danışabiliriz. Devam edip etmemek bunun ikinci eylemsel hali. Ama bir görmek lazım. Bir uzmanla buluşmak lazım.
8: Evet, peki kişi fark etti ve artık bir yerden başlayacak. İlk adım olarak ne önerirsiniz ona?
7: Dedi ki fark etti. Tamam. Hatta bunu şöyle yapanlar var. Kendi başına okuyup, öğrenip, eğitim alıp başlayanlar var. Bu da bir başlangıçtır. Bu tarafını çok netleştiremeyip bir destek almak isteyenler de var. Yani çok uzun soluklu olmak zorunda değil. Her insanın formu farklıdır ama bir başlamak lazım.
8: Bir yol göstermek.
7: Harikasınız. İlk adımı atmadığınız hiçbir yol bitmez. Şimdi o zaman ne yapmış oluyor? Bir uzmanla başladığınızda uzman zaten size ayna tutar. Kendi başınıza başladığınızda da size çok basit bir eylem söyleyeceğim. Geçen gün katıldığım bir programda da, bir çalışmada da aynı şeyi söyledim. Benim için bir insanın en büyük ritüeli nedir biliyor musunuz? Kağıt kalemdir. Kişi boş bir kağıt alır kalemle. Ben neden böyle hissediyorum? Ya da neredeyim? Ben neredeyim? Ne istiyorum? Bu iki soru. Kağıdı ortadan ikiye bölün. Neredeyim mi yazın? Diğerine de ne olmak istiyorum? Nerede olmak istiyorum? Şimdi içimizde zaten bir mutsuzluğun yarattığı şey var ya. Bir bakın bakalım kendi kendimize sessiz kaldığımızda aklımıza gelen düşünceler kağıda neyi düşürmeye başlar? Bu bizim eylem planımızı oluşturmaya başlar.
8: Evet, hep derler ya zaten işte mektup gibi kendinize bir şeyler yazın. Sonra evet, da onu yakın ya da atın gibi şeyler de söylüyorlar. Ama bazı uzmanlardan da şunu duydum. Okuyun. Mesela bir ay sonra o yazdıklarınızı okuyun diyorlar. Siz hangisini önerirsiniz?
7: Şimdi şöyle bir şey var. O yakıp atmak spiritüel çalışmalarda olan bir şeydir. Kişisel gelişimin şöyle alanları vardır. Bilimsel ve spiritüel alanları vardır. 60'tan fazla içeriği vardır. Zaten bir uzman sadece bir alanı bilerek birkaç sertifikayla olmaz. Birçok alana hakimdir. Teknikleri doğru değerlendirmek gerekir. Ama bana sorarsanız bizim yaptığımız çalışmalarda da ben hiçbir zaman ilimle bilimin ayrışmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bilimden uzaklaşmayı çok onaylamıyorum. Bu başka. Ama o hani diğer uzmanlarımızın söylediği var ya bir ay sonra okuyun. O size neyi gösterecek biliyor musunuz? Onu da şöyle destekliyorum. Başlayıp ilerlediğiniz o noktaya geldiğinizde ilk başladığınızda nerede olduğunuzu ve şu an nerede olduğunuzu bilmek sizin motivasyonunuzu artıracaktır. Bu da içsel destekleyen bir duygudur. O yüzden öyle yapabilirsiniz. Bunun bir zararı yoktur onun orada durmasının.
8: Evet, o zaman saklayalım. Çünkü ben yazmayı çok severim.
7: O yakıp atmalar kötü duygu çalışmalarında olan bir şeydir. O bundan bir tık daha bağımsız. Şu an o aşamada değiliz. Çünkü kişi kendi duygusuna çalışmayı bilemeyebilir. Farkında mısınız? Biz şu an ayna tutan sorulardan başlıyoruz.
8: Evet, çok doğru. Şimdi ben mesela yazıyorum. İç sesim de susuyor. O konuyla ilgili her şeyi o kağıtta bitiriyorum. Rahatlıyorum.
7: Atmak isterseniz atın, saklamak isterseniz saklayın. Ama bu size şunu da yapmasın. Hani bu tür yapan arkadaşlar için söylüyorum. Mesela orada yaşamış olduğunuz kötü bir şey yazılı ya. Hani size huzursuzluk veren. Onu unutmamak için dönüp dönüp aynı şeyi okumayın, olur mu? Biz onu orada azat etmek için yazıyoruz. Bize hatırlatması için değil. Orada da bakış açınız çok önemli.
8: İşte çok büyük farkındalık olması gerekiyor biraz. Tabii. Şimdi bazı insanlar kendilerini sevmiyorlar. Kişisel gelişim için yani bunun için de ne yapmalılar diye sormak istiyorum ama kişisel gelişim için kişinin önce kendini tamamen kabul etmesi gerekir mi? Yoksa mevcut haliyle, memnuniyetsiz olduğu haliyle devam mı etmeli?
7: O kadar güzel bir soru ki bunu birini diğerinden ayıramam. Çünkü kişisel kabullenmek gerçekliği görmekle başlar. Memnuniyetsizlik de biraz önce söyledim ya, bir şeyler yolunda gitmiyor duygusu bir memnuniyetsizliktir aslında, değil mi, belirtilen? Yani memnun olsanız zaten bu duyguyu yaşamazsınız. O yüzden ikisi birbirini tamamlayan çark gibidir. Kişinin kendini kabullenmesi, şöyle örnek vereyim. Siz bir uçaksınız. Kişinin kendini kabullenmesi zemindir. Zeminin nasıl olduğu önemli değil mi bir uçağın kalkması için? Ama daha sonraki diğerini tamamladığınız zaman memnuniyetsizliğinizi fark edip artık böyle olmamayı seçmek de sizin uçtuğunuz gökyüzüdür. Peki bir uçağın nasıl bir zeminden kalktığı ve nasıl bir gökyüzünde uçtuğu fark eder mi? Çok fark eder değil mi, kaliteli bir uçuş için?
8: Şimdi bir dinleyenimiz yazmış, hemen onun sorusunu okumak istiyorum size. İyi günler, kolay gelsin. Hocam her şey hoş da kişisel gelişim dediklerinin hepsi para olmuş. Kitaplar ateş pahası, kurslar binlerce lira, seminerler keza öyle. Parası olmayan insanlar kendini geliştiremez mi? Bu iş sadece zenginlerin bir lüksü mü demiş, ama ücretsiz kurslar da var.
7: Yine de biz onu geri çevirmeyelim cevabını. Şöyle bir şey var. Aslında bahsettiğinin yanlış bir tarafı da yok. Ama tamamen de onaylayacağım bir tarafı da yok. Çok özür dileyerek.
8: Bu da bir bahane olabilir mi aslında? Benim param yok. Ben işte o kursa gitmemeliyim düşünüyorlar.
7: Bakın,
8: acaba.
7: Ben bugün Türkiye'de birçok yerde seminerlerde, eğitimlerde yer alan biri olarak söylüyorum. Bu alanda nacizane kendi çapımda akademi yapan ve tezler hazırlayan biri olarak o bize soru yönlendiren arkadaşımıza şunu söylemek istiyorum. Kendisi biliyor mu? Ben ilk kişisel gelişim alanında profesyonel koçluk, daha doğrusu koçluktu ilk. Eğitimimi ücretsiz olarak alıp başlayıp kendi hayatıma entegre edip çocuklarımın eğitim hayatına yansıtıp öylelikle başlayıp ondan sonra bunu geliştiren bir yaşam yolculuğundan geçiyorum. Bu benim çok özel, ekstrem yaptığım bir örnek olduğu için demiyorum. Şu an karşısında oturduğum için. Ama yine de dinlemesi ve katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru sormuş bizim için. Biz şunu biliyoruz. Bahaneler etkenlerdir. Ama bahaneye tutunursak o ilk adım hiçbir zaman gelmeyecek. Mutlaka bir ucundan başlayacağı, en azından o zemini oluştururken birkaç temel atabileceği alanda kendisine katkı sunabileceği çok ücretsiz alanlar var.
8: Biraz araştırması ve yine farkındalık sahibi olması gerekiyor.
7: Kesinlikle.
8: Birisi de demiş ki çalışıyorum, evde de çocuklarla ve temizlikle uğraşıyorum. Başımı kaşıyacak vaktim yok. Kendime vakit ayır, işte yoga yap diyorlar. Günün koşturmacısından kendime nasıl dönmeliyim ben demiş.
7: Şimdi bir, o hanımefendi gerçekten yoga mı istiyor, buna bakmak lazım. Şimdi başkalarının sevdiği bir şey bize çok şey olmayabilir. Bize o kadar parlak gelmeyebilir. Bizim ilgi alanımız daha farklı olabilir. Elbette yükü çok fazladır. Hele bu dönemde Allah herkesin yükünü kolaylaştırsın demek istiyorum. Hafifletsin. Ama şu var. Kendimizden başlamadığımız yerde hayatımızdaki diğer insanlara çok katkı olacağımızı düşünmeyelim, olur mu? Çok ağır işte çalışan bir anne düşün. Hani anne olarak söylüyorum bunu. Ve ne yapsın? Koştursun. Eve kazanç sağlamaya çalışsın. Evin ekonomik yükünü hafifletmeye çalışsın. Çocuklarına yetkin olmaya çalışsın. Ama akşam çocuklarla geçecek 2 saatte asık suratlı ve sürekli ağrıları olan yatan bir anne olsun. Nereden verip nereden çalıyoruz? Burada bir denge yok o zaman. Ben o tarafta çalışmasın demiyorum. Bizler de aktif çalışıyoruz. Bu alanda çok çalışan insanlar da biliyoruz. Hayat denge üzerine mutluluk oluşturur. Bahaneler ararsak gerçekten var. Yok değil. Bir de şey, her şeye çok yüksekten başlamak zorunda değiliz ki. 24 saatin 20 dakikası size kalamıyorsa Merve Hanım, o zaman dönün bir sorun. 20 dakikalık kadar benim hatırım yok mu bu hayatta? Ya da ben bu 20 dakikalık önceliği kendime verecek kadar bir bakış sergilemiyor muyum kendime? İşte kendinden başlamak burada başlıyor.
8: Evet, yine kendini sevmek konusuna geliyor.
7: Tabii ki. Tabii ki. Çünkü evlat da, anne de, baba da, eş de, kardeş de, kimi dersek diyelim, herkes ne kadar sağlıklı, mutlu ya da gayretkar, bu alanda gayretkar olursa biz diğer bireylerde mutluluk oranımız ya da şükür oranımız daha yüksek oluyor, değil mi?
8: Evet.
7: Ama kendini bırakmış aşağı doğru yuvarlanan birini düşünün. Eğer öyle olsaydı başarılı dediğimiz insanların başarı hikayesi yazılmazdı. Birçok başarısızlıktan geçerek gelen insanlar bunlar.
8: Evet. Böyle bir mesela ya anne üzerinden, hani burada soru olduğu için de, böyle bir anneyi gören çocuk da aslında böyle olma yolunda ilerler değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani gördükçe evet böyle oluyormuş, hayat böyleymiş. Onun da bir hevesi kırılır gibi hissediyorum.
7: Şimdi çocuklar boyut bambaşka bir boyut ve çocuklar anneyi, babayı, aileyi gördükleri gibi algılarlar. Bunun içerisinde duydukları var, hissettikleri var, onlara yansıdıkları var. Rol model olarak da tabii ki dışarıdan birini alacak değiller. Öncelikle aileyi alacaklar. Daha sonra da hayatında öğretmenleri girdiği zaman ikinci büyük rol modelleri öğretmenleri olur çocukların. Ama dediğim modellere bakın, dediğim gibi yani zaten bugünün çocukları akşama kadar evde değiller. Yazın da değiller. Tatillerde de değiller. Eğer öyleyseler de zaten dijitalin karşısındalar. Bilgisayarın karşısında.
8: Maalesef ki. Evet, bu da çok önemli. Bunu da yapmamak lazım çocuklarımıza.
7: Kesinlikle. Ya burada suç, bir de lütfen kişisel gelişim, kişisel gelişim diyoruz hep aynı kelimeyi de. Şunu herkesin ayırt etmesi için ben bir ömür adadım. Bizler ya da kendileri kimseyi yargılamıyoruz, suçlu aramıyoruz. Biz kendimize dönüp kendimizi daha nasıl iyi hale getirebiliriz'e bakıyoruz. Bu verdiğimiz cevaplar da bunun üzerine. Evet. Suçlu aramak yok, yargılamak yok. Öyle bir şey yok ki. Hayat eskenler dünyası üzerinedir.
8: Toplum olarak bir böyle eleştirel bir toplumuz ya zaten. Ya açık şey açık konuşmayız ama herkes işte atıyorum şimdi yarın sınav var biliyorsunuz.
7: Hı-hı. Başarılar diliyorum.
8: Evet başarılar.
7: Tüm kıymetli diliyorum. Gençlerimize.
8: Kesinlikle.
7: Ailelerine.
8: Ama sınavdan çıkınca gelsin. Başlayacak çileleri diyorum ben. Çünkü işte nasıl geçti? Bak komşunun çocuğu şu kadar yapmış. Sen nasıl yapacaksın falan. Hani konuyu çok farklı bir yere getiriyorum sanki ama böyle biraz eleştiriyoruz. Hemen bir kıyaslıyoruz.
7: Kıyaslama en büyük zulüm değil midir insana? Ruhuna zulümdür, kalbine zulümdür.
8: Bir bunu en değerlilerimize yapıyoruz çocuklar.
7: Harikasınız. Sana. Bizim dönemimiz jenerasyonda genelde genç çocuk olduğumuz zamanlarda çoğunluğumuz hala kıyaslanarak, teşekkür ederim, kıyaslanarak büyütülürdü. Bir hissettiğimiz acıyı hatırlayalım. Değil evet. mi? Kıyaslamak insanın bir defa kendine yaptığı çok büyük zulümken bunun tadını bilerek bir başkasına yapmak da ayrı bir zulüm. Sınavdan çıkmış, bitmiş, ertesi gün bir daha var. Yani bir de o günün şeyini korumak var değil mi? O çocuğun motivasyonunu, enerjisini. Hiçbir şey yapmamak bize ne kaybettirir? Sormamak, uyarmamak, sonucu değiştirebilecek miyiz? Sonucu nerede değiştirebiliyor musunuz? O anki o çocuğun zihinsel, mental çöküşü ertesi günü bitirir. İşte o zaman sonuç değişir. Hiçbir şey yapmak zorunda değiliz. Sadece bırakın, sadece bırakın. Doğalına bırakın.
8: Evet, siz diğer yayınınızda da söylemiştiniz. Evet. Seni seviyorum deyin yeter gibi.
7: Kesinlikle ama öyle. En kıymetlilerimiz hiç konuşulmaz.
8: Ama yok matematikten. Mesela bir video gördüm ben sosyal medyada. Annesi matematik öğretmeniymiş. Evet. Kız, siz de gördünüz değil mi?
7: Bahsettiler. İzlemedim ama bahsettiler.
8: Yani diyor ki işte 5 yanlışı nasıl yaparsın diye o kadar yine sana işte yazıklar olsun şöyle böyle neler söylüyor. Yani yazık değil mi? Hani 5 yanlış.
7: Videoyu izlemedim ama bir eğitimci anne evladına yapıyor evet. değil mi bunu? Şimdi neresinden tutsak elimizde kalıyor. Ama şunu söyleyebilirim. O anne o çocuğun başarısına mı yani çocuğunun olmasını istediği hedefte hissedeceği güzelliğe mi yoksa kendisinin o yarışta kendisini bir başarısızlık olarak görüyor da mı o çocuğa öyle yansıtıyor? Ne kattı? Değiştirdim sonucu. Hatta çok daha acısı yazık oldu gören öğrencilerine. O çocuğuma zaten tümden yazık oldu diyecek bir şey bulamıyorum ama yani söylesek çok şey var da bakın bugün siz bile diyorsunuz ki dikkatimi çekti hiç hoş olmadı ben üzüldüm çocuk adına.
8: Evet.
7: Hiç gerek yok. Gerçekten
8: yani böyle şeyler yapmayın inşallah sınavları güzel geçer umarım ama üzmeyelim çocuklarımızı.
7: Size mesajlar geliyor.
8: Evet birkaç tane
7: sorular
8: geliyor. Ama ben şöyle biraz konumuza dönelim diye şunu sormak istiyorum. Şimdi bir spora yazılıyoruz, kursa yazılıyoruz ya da bir kitaba başlıyoruz. Üç gün sürüyor. Üç gün sonra ne o kursun adı ne spora gidiyoruz işte bitti. Orada bitti. Bu bir hevesti. Bu hevesi nasıl yaşam düzenine döndürebiliriz?
7: Şimdi önce neden başlıyoruz, sonra neden bırakıyoruz? Yoganın bize uygun olup olmaması gibi. Biz bir şeye başlamamız için onun bize katkısının olacağına inancımız olması gerekiyor değil mi? Yani o alanda bir ihtiyaç duymamız gerekiyor. Spor bedensel sağlıktan önce zihinsel sağlık tarafını ben çok daha önemsiyorum. Değil mi? Ama şöyle bir şey var. Lütfen ben şunu söylemek istiyorum. Diyeceksiniz ki konuyla ne alaka? Herkes telefonuna bir bakabilir mi? Dün kaç saat sosyal medyada, dijitalde zaman geçirmiş? Bir gün öncesi, bir gün öncesi. Yani şu bir hafta, bugün cuma. Bir haftasına kadar baksın bakalım. O kadar hızlı akan ve zihnimizin sesini susturmak için sürekli orada vakit geçirdiğimiz zaman da sporda vereceğiniz efor size cazip gelebilir mi?
8: Mesela gelemez 4 ki. Saat gördüğüm arkadaşlarım
7: okuma. Oluyor. Burada bir emek verme var. 4 saat çok ne yapıyorsun? Evet, diğerlerini istemek bile istemiyorum.
8: Sonra bahanesi de şey YouTube'dan ders videoları dinliyorum diyor.
7: Ne dersi videosu dinliyor? Şimdi sorduracak bana.
8: Ama orada yani bildirimler geliyordur. Hemen aklı kayıyordur. Ben de çok inanmıyorum böyle şeylere.
7: O kadar eğitim ve içerik hazırlayan biri olmama rağmen. Hani yine kendimden örnek vereceğim. İnanır mısınız? Çalışmaya odaklanacağım zaman ilk yaptığım şey telefonun sesini kapatıp köşeye koymak. Düşünün bizlerin bile dikkatini dağıtıyor.
8: Hep böyle olmamız lazım da işte yapalım.
7: Yani aralar verin. Tabii ki saatlerce bırakmayın. Ama bir çalışmaya oturmanız gerekiyorsa. Yani bakıyorum spor yaparken ellerinde üstlerine neyi kaçırıyoruz? Gece yatarken ellerde falan. Yani eleştiren söylemiyorum. Gerçekliği kabul etmediğimiz, doğru teşhiste bulunmadığımız hiçbir şey bize tedaviyi gerçekleştirmez.
8: Evet bir bağımlılık oldu ama. Kesinlikle. Yolda yürürken bile herkes böyle ya. Bir etrafına bak yani neler
7: kesinlikle.
8: Var.
7: Kesinlikle. Hani orada neyi kaçırıyoruz? Hayat kaçırdığımızı mı düşünüyoruz? bakmak lazım. Ya da neyi kovalıyoruz? Biz neyi kaçırabiliriz ki?
8: Evet, boş vakit öldürüyoruz gibime geliyor.
7: Harikasınız. Benim. Boş vakit öldürecek bir şey bulduğunuz zaman o söylediğiniz şeyler o boşlukları doldurmayacak hiçbir zaman. Evet. Hani o dediniz ya kitap okumak. Bir de kitap okumaya bir saat okuyarak başlamak zorunda değil ki bu dönemin insanı. İki sayfayla başlasın, 10 dakikayla başlasın. Başlangıçlar büyük adımla olmaz. Eğer zorlanıyorsanız. Bunu yapanlar da var ama onlar zaten bunları çoktan aşmışlardır yani.
8: Evet ama telefona bakmak, şu kaydırma hareketini yapmak daha kolay geliyor evet. Bize sanki. O kitap sayfalarını aslında dokunmak ben çok severim. Onu dokunmak, onu hissetmek bile çok
7: güzel. Kağıt kalem dediğimiz ritüel. Evet. Evet.
8: Ama yani insanlar telefonu daha şey yapıyorlar.
7: Daha kolay. Kolaylığı seçmek konfor alanından çıkmamaktır. Konfor alanından çıkmayan hiçbir şey gelişemez. Zihnen gelişemez, bedensel gelişemez. Vizyonda, mentalde gelişemez. O zaman şeye dönüyor bu. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemeye ve bir de şikayetlenmeye. Hadi çıkın bu paradoksun içerisinde dönüp duruyoruz.
8: Evet, bir çözüm yolu bulmak için de mutlaka bir uzmana danışıyoruz.
7: Yani danışın, eğer böyle bir şey yapıyorsanız yine çok cesur bir hareket bu.
8: Evet.
7: Çünkü baktınız kendi başımıza, hani gene o döngüdeyiz. Bunu fark ediyorsak, bir uzmana danışıyorsak bu muazzam şey. Ama ikinci hamlede sizden o minik eylemleriniz için gayret isteyecek.
8: Evet. Peki sorum sanki yarım kaldı gibi hissettim. Yaşam tarzını nasıl döndürebiliriz? Bu spora işte 3 gün gidiyoruz, heves olma olayını nasıl bitirebiliriz?
7: Şimdi spora gitmeye önce insan hani başarıya ulaşmada şey söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? Başarısızlıklardan geçerken düşüp kalkmalarda evet. Şöyle bir şey vardı. En önemlisi istikrarla devam etmekti. Hedefe odaklanmak diye bir oluşum vardır. Çok zor değildir bu arada söylediklerim. Gerçekten
8: çok. O kadar
7: çok
8: zor geliyor ki bize onu yapmak. Çok zor geliyor.
7: O zaman siz gerçekten istemiyorsunuz spora gitmeyi. Kendinizi geçiştiriyorsunuz demektir bu. Ya da gerçek ihtiyacınız olan hani bedensel o sağlığa, hele bir de sağlık problemleriniz varsa ulaşmayı gerçekten istemiyorsunuz. Ha şu olur. Buna haftada 3 gün gitmeyebilirsiniz. Haftada 1 başlayabiliriz. 1 saat 45 dakika vermeyebiliriz. 20 dakika başlayabiliriz. Salonda başlamayabiliriz. Yürüyüşle başlayabiliriz. Yani kolay olandan başlamak bize bir şey kaybettirmez. Zaten bence çünkü bunu çok şahit de oluyorum. Mükemmel seviyede başlamak insanların en büyük kaygısı. O seviyede başlayamadığı zaman da başlamayı reddediyor. Öyle bir şey yok. İlk adımla başlanır. Zamanla mükemmelleştiğini görürsünüz.
8: Evet, bu da gerçekten çok önemliydi benim için. Şimdi peki hep diyoruz ki işte kendini geliştirmek, kişisel gelişim deyince işte akademik başarıya yönlendiriyoruz kendimizi. İşte kitap okumaya yine yönlendiriyoruz. Ama burada kaçırdığımız kendimiz, ruhumuz, uyku düzenimiz, bunları kaçırıyoruz bir noktada. Bunlar için neler yapabiliriz?
7: Şimdi insan hayatında en sağlıklı olanı dengede kalmasıdır. Ruhsal, zihinsel, bedensel sağlık. Uyku, bedensel sağlığınızı korurken zihinsel sağlığınıza da stres oranınızı azaltır, değil mi? Baktığınızda. Peki uykunun ilk hamlelerinde şu ne olur? Mesela bunu da hep böyle çok bilinmiş bir bilgi olduğu için de aslında söylüyorum. Yatağa girmeden 40 dakika öncesinde telefonları bırakın diyorlar. Televizyonu da bırakın diyorlar. Yani dijital her şeyi bırakın diyorlar. Şimdi o 40 dakikayı sizce laf olsun diye söylemiş olabilirler mi?
8: Yok ama bırakamıyoruz.
7: Bırakmıyoruz şimdi bak.
8: Evet bırakmıyoruz.
7: Başka şeyler.
8: Çok önemli.
7: Ha, bırakamayanların durumları daha farklı zaten. Ben hani en küçük hamlelerden başlıyorum. Çok kolaylıkla yol almaları için. Tamam 40 dakika değil de siz önce 20 dakika önceden başlayın. 30 dakika önceden başlayın. Çünkü beyin yavaşlamaya başlayacak. Beden sakinlemeye başlayacak. Yani çünkü burada bir koşan bir şey var. Bir de gerçek boyutta bir hız anlamı var. Zaman akışı var. Şu an sanal dünyadaki zaman kavramıyla bizdeki aynı mı gerçek dünyadaki?
8: Değil.
7: Yok böyle bir şey. 30 saniye bakıyor. Şeyler var ya. Part 1, part 2, part 3 evet. Ev yenileme. Ben ev yenilemeyi düşünüyorum. 7 hafta, 2 ay, 3 ay, 5 ay. 3 partta sen 1,5 dakikalık videoda sanki bir haftada ev bitirmiş yani gibi.
8: Bir anda olmuş gibi.
7: Zihin öyle algılıyor değil mi? Hatta bunu 3 günde algılayanlar var da hadi ben gene bir hafta falan gibi algılıyorum demek ki. Anlatabildim değil mi demek istediğimi? Buradan başlamak gerekiyor.
8: Küçük adımlar.
7: Tabii ki. Yani uykunuza buradan başlayabilirsiniz. Uyku sıkıntısı yaşıyorsanız takviye gıdalar alırken, ama lütfen hekimlerinize danışın. Bugün yani uzmana gitmiyorsanız da aile hekiminize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Evet. Şartlar çok daha ulaşılabilir seviyede. Kafamıza göre hareket etmeyelim. Bunlara bir başlayalım. Zihnin bir şeye alışkanlık haline getirmesi 21 gün Merve Hanım. 21 gün bir insanın ömründe hak ettiği güzellikler için çok bir zaman mı?
8: Değil.
7: 21 gün 30 dakika önce telefonu bırakın yatın. Siz bir hafta hele başlayın. Yeter ki başlayın. Ama bırakamıyoruz, yapamıyoruz, olmuyor. O zaman olabilir. Olmasına engel nedir? İşte orada yine bir ayna tutmak gerekiyor. İnsanların kişisel gelişim alanında, hani dedi ya, birçok alanlar, eğitimler, bilgiler falan var diye yazan izleyicimiz de sordu. Burada bilgi birikimi birikirken şöyle bir şey var. Kendi başladığımız noktalarda yeri gelecek bir yerde belli bir adımdan sonra yine tıkanacağız. Neden biliyor musunuz? Labirentte koşmak gibi olmalı. Olmamalı insanın zihni aslında. Orada size yukarıdan bakan bir uzmanın ayna tutması gerekiyor.
8: Evet, gerçekten çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bir şey soracaktım, yine ben unuttum. B12 eksikliğini.
7: Estağfurullah. Şöyle dikkatinizi çekiyor. Bence bir yerde de kendinizi çek ediyorsunuz herhalde. Ben öyle anlıyorum şu an.
8: Ben hemen kendi hayatıma dönüyorum. Yine onunla ilgili bir şeydi ama hatırlarsam soracağım. Şuradan hemen şöyle diğer sorularıma bakayım. Ben 50 yaşındayım. Programı izleyip neyi değiştireceğim? Bizden geçti artık, çoluk çocuk büyüttük. Bu yaştan sonra kişisel gelişim bize ne katabilir demiş.
7: Kişisel gelişim, eğer beden sağlığınızda rahatsızlıklarınız varsa, ki hani yaşın getirdiği şeyler derken yaş şöyledir, yaşanmışlıklarla alakalıdır. Fizyolojik yaşla alakalı değildir. Bunu söyleyen hanımefendi de zaten vazgeçmişlik. Ben hanımefendi dedim ama hani söyleyen izleyicimizde vazgeçmişlik görüyorum. Vazgeçmişlik de insan ömrünün vadesi belli değil ki. Vazgeçtiğimiz şeyler belki de gerçekten yapmak istediğimiz küçük şeyler olabilir. Hiç mi hayatında kendini dokunuşları değiştirecek bir alanı yok? Hani diyor ya, bizden geçti çocuklarımız, torunlarımız falan diyor. Adanmış bir ömür algılıyorum ben burada. Peki adadığımız ömrümüzde 50 yıl adanmışlık bir ömür. Ciddi zaman değil mi baktığımıza? Yine de hani ne denir, Allah razı olsun emeğinden, gayretinden, yüreğinden. Yani belki birçok insanın o gayretlerini göremediği için bu adanmışlığın arkasında vazgeçmişlik vardır. Ama hayat ilk kendimize bakmayı seçiyor. Mesela beslenmesini değiştirmek istediği hiç mi bir nokta yoktur? Ya da kendisini yürüyüşe çıkarması. Ben eminim spor falan yapmıyordur o kişi. Bu yazıdan ben sadece böyle, yani şu anki yorumlarımı çıkarıyorum. Kendine günlük yürüyüşler vermeyi hiç mi hak etmiyor o bedeni? Ya da sevdiği dostuyla hiçbir şeye koşturmadan keyif kahvesi içmeyi hiç mi hak etmiyor? Siz mutlu olursanız etrafınıza yaydığınız enerjiniz, ışığınız karşıdaki kişileri de besleyecektir. Çünkü unutmayın, biraz önce söyledim ya, evlatlar da anne babayı algılar. Yaşı ne olursa olsun. Gördüğüyle öğrenir.
8: Biraz kendimize de bakmak gerekiyor değil mi?
7: Tabii ki, çok büyüğüne gerek yok. Ama en azından şunu söyleyeyim. Bugüne kadar yaptığı şeye bir farklılık eklesin. Olur mu? Kendi seçsin alanını.
8: Biraz da kendim için olsun diye. Çok da güzel olur Sevda Hanım. Şimdi çok güzel anlatıyorsunuz. Vakit aktı geçti. Ben son olarak şunu da sormak istiyorum size. Yine aslında bu soruya göre olacak ama bu biraz daha hani 50 yaş üstü gibi olmuş oldu. Programı toparlamak adına işte yeni bir sayfa açmak isteyen, bizi dinleyen, izleyen şu anda o insanlara neler söylemek istersiniz? Neler tavsiye edersiniz?
7: Ya öncelikle şunu lütfen kabul edelim. Hiçbir şey olmasa da insan yaratılışı gereği zaten çok kıymetlidir. Ama lütfen bunu farklı kelimeler altında söylenen sen özelsin, sen bir tanesin, hani böyle egosal algılamayın. Varlığımızın kıymeti olarak algılayalım. Bu ilk maddedir. Çünkü yaratılan her kul kadar en az bizim de o kadar hatrımız, hakkımız, Allah katında kıymetimiz vardır. Bunu bir bilmek gerekiyor. Bu ilk bilgiden sonra da şunu söyleyebilirim. Büyük dönüşümler küçük adımlarla başlar. küçük adımlarla da başladığınızı biraz önceki hadi yine izleyicimize istinaden söylemiş olalım. Şimdiye kadar yaptığı şeylerden farklı sonuçlar alamadığı ve burada bir ömür geçmişi belli. Farklı bir şey yapmayı deneyelim. Nasıl olsa sonucu biliyoruz değil mi? Sonuç değişmedi. Defaten deneyimledik. Bunları yaparak potansiyelimizi fark edelim. Kimse uzaya çıkmayı beklemiyor. Kimse büyük projelerde yer almayı beklemiyor. Bunların insanları da ayrıdır. Biz şu an en genele yönelik konuşuyoruz değil mi? Orada bir ayna tutmak gerekiyor. Hayatın bir günde değişmeyeceğini kabul edelim. Ama şunu bütün inancımla ve tecrübemle söyleyebilirim. Bir ayda aldığınız yola siz bile inanamayacaksınız. Bir ayna tuttuğumuzda gerçekten kendinizi gördüğünüzde. Gerçekliğimizi kabul etmek lazım. Kendini sevmek nedir biliyor musunuz? İnsan olduğumuzu hatırlayıp hatalarınızla, eksiklerinizle, varlığınızla, gücünüzle, neler olabileceğinizi ve hangi zorlukları aşarak bugünlere geldiğinizi kendinize hatırlatarak gerçek potansiyelinizi fark edersiniz. O yüzden şunu da biliyorum. Herkes kendi hayatının kahramanıdır. Bu dünyadan da bir kahraman olarak gider. Hayat yolculuğuna başlangıcında ve sonunda bakarak. Ama siz kahramanlığı biraz daha keyif alarak yaşamak istiyorsanız unutmayın ki her kahramanda bir rehberi vardır. Tıkandığınız her noktada ulaşabileceğiniz çok kıymetli insanlar var. Lütfen cesur olun.
8: Evet, son noktayı gerçekten o kadar güzel koydunuz. Çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, geldiniz, davetimi kırmadınız.
7: Ben teşekkür ederim. Çok kıymetliydi. Umarım katkısı bol olur.
8: Evet, umarım öyle olur. Benim için çok oldu. Umarım pardon, dinleyenlerimiz için de öyle olmuştur. Tekrardan çok teşekkür ediyorum.
7: Sağ olun.
8: Psikoloji Saati programının bugün de sonuna geldik. Kişisel gelişim uzmanı Doktor Sevda Kavafoğlu Umaç'la birlikteydik. Bize çok değerli bilgiler verdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
6: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi.
0: Yayın tekrarı. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. 15 Nisan Pazartesi. Haftanın ilk gününde Beştepe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik bir kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyor. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor.
0: Haftanın özeti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgesel istikrara vurgu yaparak Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli ve kesintisiz geçişine açık tutulması küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. Öte yandan olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imza genel merkeze iletildi ve 9 milletvekilinin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edilmesinin ardından bazı grup başkan vekillerinin isim tabelalarının kaldırıldığı bildirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 4 ilde kuralsız olarak satışa sunulacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular başladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalandı. 101 şahıs ise tutuklandı.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Haziran Salı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının bölgesel istikrar ve küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Vali Gökmen Çiçek konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahit ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Haziran Çarşamba. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kurulda ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci gibi kritik önemli konular masaya yatırıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 listesinde bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tebliğde Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8 olarak belirlendi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Haziran Perşembe. Türkiye Büyük Millet Meclisi normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Meclis gündeminde yargı paketi, öğrenci affı ve emekli aylıkları bulunuyor. Emniyet ve Jandarma Koordinesi'nde Kayseri'nin de dahil olduğu onlarca ilde yapılan operasyonlarda siber suçlardan 330 şüpheli, narko pars

0: yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 37,380'den 3306'ya gerilediği açıklandı. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit ederek 101 milyon kişisel veri ile 145 milyon GPS verisini ele geçiren 17 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: bizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile

0: Zihninize güç katın.
1: Oh be, profilo varmış. Oh oh, oh be, profilo varmış.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatlapta değil.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergü

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün pazar yerleri: İldem Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. 15 Nisan Pazartesi. Haftanın ilk gününde Beştepe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik bir kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi:
2: Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyor. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor.
0: Haftanın özeti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel istikrara vurgu yaparak Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli ve kesintisiz geçişine açık tutulması küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. Öte yandan olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imza genel merkeze iletildi ve 9 milletvekilinin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edilmesinin ardından bazı grup başkan vekillerinin isim tabelalarının kaldırıldığı bildirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 ilde kurasız olarak satışa sunulacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular başladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalandı. 101 şahıs ise tutuklandı.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Haziran Salı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının bölgesel istikrar ve küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğunu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Vali Gökmen Çiçek konuyla ilgili şunları söyledi:
3: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahit ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin, dediğim gibi, Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Haziran Çarşamba. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. kurulda ABD ile İran arasındaki mütabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci gibi kritik önemli konular masaya yatırıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 listesinde bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tebliğde Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8 olarak belirlendi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Haziran Perşembe. Türkiye Büyük Millet Meclisi normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Meclis gündeminde yargı paketi, öğrenci affı ve emekli aylıkları bulunuyor. Emniyet ve Jandarma Koordinesi'nde Kayseri'nin de dahil olduğu onlarca ilde yapılan operasyonlarda siber suçlardan 330 şüpheli, narkopars uyuşturucu operasyonunda ise 352 şüpheli yakalandı. Kayseri Üniversitesi Uygulama ve Proje Odaklı Üniversite Misyonunu yürüten Kayseri Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs unvanı verildi.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Haziran Cuma. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek tarihi bir eşikten geçildiğini belirtti. Kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir çağrısında bulundu. 26 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesiyle trafikte makas atma sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 37,380'den 3306'ya gerilediği açıklandı. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit ederek 101 milyon kişisel veri ile 145 milyon GPS verisini ele geçiren 17 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
4: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
5: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
6: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1992'ye gideceğiz.

0: gelirse sakın ha aman, manava gidip de armutları tek tek elleme.
1: Adamın kafası bir atarsa bayramlık ağzını bir açarsa
0: sana neler der biliyor musun? Mahalle duyar, rezil olursun. Hadi bakayım.
1: A.
0: Bir de Y'de.
1: Ye.
0: Şimdi bir de I.
1: I.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.

İkaz etmek, uzunlar yanmıyor hakim bey, kısa yoldan anlatmak gerek. Hayvan sevgisi tabii ki lazım ama her şey karşılıklı. Ben seni seveyim, sen beni, sanki bozulmasın ağzımızın tadı. Armudun iyisini zaten o yer.

0: Şimdi bir de ı. Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.
0: Bütün mahalle.
1: Hayır.
0: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır

1 Ocak 1992. Araçlarda sürücünün ve ön koltukta oturan yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğu yürürlüğe girdi. 25 Ocak 1992. Teleon yayın hayatına başladı. 1 Şubat 1992. Şırnak'ın Görmeç köyüne düşen çığda, köyde yerleşik bir taburdaki askerlerden ve köylülerden 97 kişi hayatını kaybetti.

6 Şubat 1992. İstanbul DGM Başsavcısı Yaşar Günaydın silahlı saldırı sonucu öldürüldü. 28 Şubat 1992. TRT İNT ve TRT Türk Avrasya adıyla küresel yayına başladı. 1 Mart 1992. İstanbul Kule dibindeki Neve Shalom sinagoguna bombalı saldırıda bulunuldu. 1 Mart 1992. Show TV yayın hayatına başladı.

3 Mart 1992. Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki taş kömür maden ocağında meydana gelen girizu patlamaları nedeniyle 263 madenci hayatını kaybetti. 13 Mart 1992. Erzincan'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonucu 653 kişi hayatını kaybederken 4000 kişi de yaralandı. 14 Nisan 1992. Özel Kuvvetler Komutanlığı kuruldu.

15 Mayıs 1992. Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Taşdelen Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 28 asker hayatını kaybetti. 16 Mayıs 1992. Tarihi Galata Köprüsü yandı ve kullanılamaz hale geldi. 26 Mayıs 1992. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.

17 Haziran 1992. Haliç'te yapılan Yeni Galata Köprüsü yapılan törenle hizmete açıldı. 18 Haziran 1992. 12 Eylül askeri yönetimince kapatılan siyasi partilerin tekrar açılmasına olanak tanıyan yasa Büyük Meclis'te kabul edildi. 26 Haziran 1992. Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Yolaç köyüne PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 10 köylü hayatını kaybetti.

29 Temmuz 1992. Kıbrıs Harekatı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanı ve eski CHP milletvekili olan emekli Or Amiral Kemal Kayacan, İstanbul'da dev sol militanları tarafından öldürüldü. 10 Ağustos 1992. Kars'a bağlı Ardahan ve Iğdır il yapıldı. Böylelikle il sayısı 76'ya yükseldi. 18-22 Ağustos 1992. Şırnak'ta devlet kurumlarına büyük bir silahlı saldırı başlatan PKK militanlarıyla kolluk kuvvetleri arasında 4 gün süren çatışma yaşandı. Çatışmalarda 85 PKK militanı öldürüldü, 253 militan tutuklandı, 22 sivil ise hayatını kaybetti.

30 Ağustos 1992. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Alan Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 17 asker hayatını kaybetti. 9 Eylül 1992. CHP tekrar açıldı. SHP'den ayrılan Denizli Milletvekili Deniz Baykal genel başkanlığa seçildi. 12 Eylül 1992. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 22 asker hayatını kaybetti.

2 Ekim 1992. 250 bin TL'lik banknotlar tedavüle çıkarıldı. 4 Ekim 1992. Kanal 6 yayın hayatına başladı. 12 Ekim 1992. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı büyük bir sınır ötesi operasyonu başlattı. 20 Ekim 1992. Bingöl'ün Solhan ilçesi Hazarşah köyü yakınlarında bir otobüsü durduran PKK militanları 19 yolcuyu kurşuna dizerek öldürdü, 6 kişiyi yaraladı.

4 Kasım 1992. 5000 TL'lik madeni paralar tedavüle çıktı. 8 Aralık 1992. Hükümetin Somali ve Bosna Hersek'te Umut Operasyonu adı altında görev yapacak olan Birleşmiş Milletler emrindeki güvenlik kuvvetlerine asker verme önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 26 Aralık 1992. Ankara-İstanbul arasında çalışacak olan elektrikli tren hizmete girdi. 28 Aralık 1992. Greenpeace Türkiye ofisi kuruldu ve faaliyetler başladı.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllar Eseri sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: mobilya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa

0: hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınas Tepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Yayın tekrarı.
3: Ve ilham verici içeriklerle yenilikçi yaklaşımlar, pedagojik yöntemler ve öğrenci gelişimi konusunda derinlemesine analizler bu programda. Hayatımız eğitim, konuk uzmanların görüşleri ve deneyimleriyle her cuma saat 18'de Fatma Sadıç'ın sunumuyla yeni sezonda Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sadıç'ın hazırlayıp sunduğu Hayatımız Eğitim başlıyor.
4: Merhabalar Kayseri Radar izleyicileri ve Radyo Radar dinleyicileri. Bir cuma akşamı Hayatımız Eğitim programıyla ben Fatma Sadıç'la yine birlikteyiz. Bizleri radyolarınıza, arabalarınıza, evlerinize, ekranlarınıza konuk ettiğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bugün yine çok değerli bir konu, çok değerli bir konukla birlikteyiz. Aslında derya deniz bir konudan bahsedeceğiz. Değerler eğitiminden bahsedeceğiz. Çünkü artık hangi mecraya girerseniz girin, toplumdaki ahlaki çöküşten herkes varyansın ediyor. Herkes bundan şikayetçi. İşte biz bununla ilgili neler yapabiliriz? Çocuklarımıza bu değerleri nasıl kazandırabiliriz? Kıymetli hocamla birlikte ufacık da olsa bir aydınlatma yapmak istiyoruz. Bugünkü konuğum Ahmet Hocam, Ahmet Duran Güren Hocam. Sosyal bilgiler öğretmeni görevinde bulunuyor. Ancak kendisinin bir aktif özelliği daha var ki o da bir kitap yazarı olması. Kendisi Selçuklu'nun Kayıp Yüzükleri isimli bir çocuk kitabı yazdı ve bu kitabında da değerler eğitiminden bahsediyor. Çocuklarımıza hikayeleştirilmiş bir şekilde değerler eğitimi vermeyi amaçlamış. O yüzden kendisini de bugünkü programımıza konuk ettik. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
4: Hocam nasılsınız?
5: Çok şükür iyiyim. Sizler nasılsınız?
4: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Hocam isterseniz hem izleyicilerimize hem dinleyicilerimize kendinizden kısaca bir bahsedin. Kimdir Ahmet Hocam?
5: Ahmet Duran Güren, Kayseriliyim. Daha öncesinde KPSS kurslarında, KPSS öğretmenliği yaptım, birçok KPSS kitabı yazdım. Bunun yanında bir romanım var ve aynı zamanda bugün buraya konuk olmama vesile olan Selçuklu'nun Kayıp Yüzükleri adlı kitabın yazarıyım. Ve bununla birlikte müzisyenim. Yani öğretmenlik hayatım içerisinde öğrencilerimin hep çok yönlü olmasını istemişimdir. Bu sebepten dolayı da onlara model olmak adına ben çok yönlü oldum. Kısaca kendimi bu şekilde tanıtabilirim.
4: Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyorum
5: hoş
4: hocam.
5: Hoş bulduk, sağ olun.
4: Şöyle konuya hızlı bir giriş yapalım. Zaten aslında kendinizi tanıtırken bile bu konuya ne kadar önem verdiğinizden bahsetmiş oldunuz. Çünkü rol model olmaktan bahsettiniz. Bugün belki bu cümleyi pek çok kez kullanacağız. Konumuzun içeriğine dair bir cümle etmiş oldunuz. Hocam konumuz değerler eğitimi ama ne demektir değerler eğitimi?
5: Hocam şu anlamda düşünebiliriz. Bir anlamda değerler eğitimi, karakter eğitimi, kişinin karakterinin oturması, oluşması için verilen bir eğitim. Tabii ki bizim eğitim programlarımızda birazcık daha böyle örtük olarak verebiliyoruz bu eğitimi. Ama ben birazcık daha böyle gün yüzüne çıkmasını, özellikle toplumsal birlikteliğin gerçekleşmesi için, toplumsal sıkıntıların daha aza indirilebilmesi için değerli eğitiminin daha da ön plana çıkarılması gerektiğini düşündüğüm için bu kitabı yazdım. Şöyle söyleyebilirim. Dışımız kalaylı, içimiz tavsız. Ateş dediğin yanar mı kavsız diye bir söz var. Biz dışımızı daha çok kalaylı yapmaya çalışıyoruz şu anki toplum içerisinde düşünürsek. Ama içimiz tavsız. İşte değerli eğitimi bizim içimizi tavlamamıza yarayan bir eğitim alanı olarak düşünülebilir. Ya da şöyle de söyleyebilirim. Barış Manço diyor ya, sapa kulpa kapağa aldanıp kanma dostum. İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok. Bizim işimiz değerler eğitiminde sapla, kulpla, kapakla değil, daha çok içle alakalı, tencerenin içini doldurmakla alakalı. Değerler eğitimi bu açıdan. Bu sebeple değerler eğitimi nedir derseniz içimizi doldurmak diyebilirim daha kısa tanımıyla.
4: İçimizi evrensel değerlerle doldurmak değil mi? Olumlu, pozitif yönde doldurmak, olumsuz ve negatif şeylerden uzak tutmak diyebiliriz.
5: Evet.
4: Peki hocam, değerler eğitimini hangi başlıklar altında toplayabiliriz? Yani biz bir değerler eğitiminden bahsettiğimizde hangi alanlarda kazanım hedefliyoruz?
5: Hocam, değerler eğitimi konusuna baktığımızda genel olarak milli eğitimin belirlemiş olduğu 10 kök değerimiz var bizim. Bunlar içerisinde adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, yardımlaşma ve vatanseverlik gibi 10 kök değerimiz var. Tabii ki bu 10 kök değerin içerisinde öğrencilere kazandırmamız gereken çeşitli tutum ve davranışlarımız var. Biz daha çok bu tutum ve davranışlarımızı öğrencilerimize nasıl kazandırabiliriz düşünmemiz gerekiyor ki gerçekten öğretmek istediğimiz değeri düzgünce öğretebilelim. Burada adaletten yola çıkabilirim. Mesela bir öğrencinin adalet değeri içerisinde kazanabileceği tutum ve davranış adil olma. Şimdi biz bunu birçok alanda tabii ki öğrencinin nasıl adil olacağı konusunda düşünebiliriz ya da birçok uygulama yapabiliriz. Ama en basitinden şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani Osmanlı döneminde anlatılan, Selçuklu döneminde anlatılan birçok hikaye var. Ben kitabımda da daha çok hikayelerden bahsetmiştim. En basiti şöyle bir hikaye var adaletle alakalı olarak. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Topkapı Sarayı'nın içerisine bir tane armut ağacı dikiyorlar. Armut ağacı büyüyor. Sonra armut ağacını karıncalar sarıyor. Kanuni Sultan Süleyman diyor ki karıncalara itlaf edelim. Ama önce Şeyhülislam'a bir soralım. Nasıl olur itlaf edersek, bunun dini açıdan bize ne gibi karşılığı olur diye. Çok kısa bir mektup gönderiyor Şeyhülislam'a. Osmanlılar uzun konuşmayı sevmezlerdi. Kısa gönderiyor bunun için. Diyor ki armut ağacını sarmışsa karınca zararı var mıdır? Karıncayı kırınca. Daha sonra cevap geliyor Şeyhülislam'dan. Gene o da iki cümle. Yarın hakkın divanına varınca kanuniden hakkın alır karınca. Yani burada karıncaya bile incitmemeye, ona da adaletli davranmaya çalışıyor kanuni ve karıncalara dokunulmuyor. Armut ağacı ve karınca bu şekilde yaşamlarına devam ediyor. İşte mesela en basit adil olma konusunda bu şekilde düşünülebilir, öğrencilere bu şekilde hikayeleri anlatabiliriz. Bu şekilde kavratmaya çalışabiliriz. Benim alanım sosyal bilgiler olduğu için hikayelerin kullanımına, tarihsel olarak tabii ki hikayelerin kullanımına oldukça elverişli bir alan. Veya başka bir alan söyleyebilirim burada. En basit, daha bugün yaşadığım bir şey söyleyeyim. Bir video izlettim öğrencilerime. Bu video içerisinde şöyle bir şey var. Birçok insan var. İnsanlar çeşitli işlerle meşguller. Mesela insanlardan bir tanesi kapı paspası. Kapı paspası olarak çalışıyor bildiğin. Yani gidiyor işi kapı paspaslığı yapmak. Öğrenciler baktılar, video bitti. Dedim ki çocuklara, arkadaşlar dedim, siz kapı paspası olan bir insanın üzerine basıp geçer miydiniz? Öğrencilerden gelen cevap hayır hocam. Çok güzel. Soruyu değiştirdim. Dedim ki peki siz kapı paspası olan bir hayvanın üzerine basıp geçer miydiniz? Hayır hocam. Şimdi buradan şunu anlıyorsunuz. Çocuklar bu şekilde cevap verdikleri zaman gerçekten merhamet duygusunu ve merhamet değerini kazanmış oluyorlar. Hayvanı, insana hiç fark etmiyor. Bu sebepten dolayı milli eğitimin belirlemiş olduğu kök değerleri ve milli eğitimin belirlemiş olduğu tutum ve davranışları biz öğrencilere hikayelerle, filmlerle, işte ne bileyim ses kayıtlarıyla belki aktarmaya çalışıyoruz. Böyle söyleyebilirim.
4: Hocam, size zahmet bu kök değerlerimizi bir kez daha, yani milli eğitim neyi önemsemiş? Bir TC vatandaşının bulunmasını istediği, bir vatandaşın da bulunmasını istediği bu kök davranışlar nelerdi? Bir kez daha sizden duyalım onları.
5: Tabii ki adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, sonrasında saygı, sevgi, sorumluluk, yardımseverlik ve vatanseverlik. Bu 10 değerin öğrencilerimizde bulunmasını istiyor milli eğitim. Ve tabii ki bu değerler eğitimi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın oluşturmuş olduğu kitaplar, bu kitapların içerisinde çeşitli etkinlikler de var. Ama Benim yazdığım kitap içerisinde de bu değerlerin farklı bir formdan bakış açılarını ben göstermeye çalıştım öğrencilere. Öyle söyleyebilirim.
4: Evet, Milli Eğitim bir sınır çizmiş olmak istemiş ama evet. Aslında bu değerlerle ilgili eğitim dediğimiz gibi pozitif, olumlu, insan karakterinde güzel değişiklikler yapan her şey aslında bir değerler eğitimi konusu olabilir diyoruz.
5: Tabii ki hepsi olabilir.
4: Mesela öz denetimle neyi hedefliyoruz?
5: Öz denetimle mesela öğrencinin özgüvenli olmasını ya da ne bileyim kendi davranışlarının sorumluluklarını kendisinin almasını hedefliyoruz. Öz denetim. Ya bu bir anlamda otokontrol gibi düşünebilirsiniz. Ben bunu yaptım. Ne için yaptım? Niye yaptım? Bugün gün içerisinde ben sabah kalktım. Akşama kadar neler yaptım? Ne yaşadım? Gerçekten faydalı bir gün müydü? Bu öz denetim olarak düşünülebilir ya da bir anlamda öğrencinin kendisini otokontrol etmesi olarak düşünülebilir. Burada da bir nevi öğrenci kendisini tanıyor gibi düşünebiliriz. Kendisini tanıyan da zaten etrafını tanıyacaktır diye düşünüyorum.
4: Doğru. Burada dediğimiz gibi her bir başlık aslında derya deniz.
5: Evet.
4: Dolayısıyla da siz bunların içerisinden bazılarını seçerek
5: tabii.
4: Kitabınızda yer verdiniz.
5: Tabii.
4: Siz hangilerini seçtiniz? Hangi değerlere önem verdiniz ve yazdınız?
5: Şimdi ben Selçuklu döneminden hareketle Selçuklu döneminin bir yıldızı var. 8 köşeli bu yıldız. Bu 8 köşeli yıldızın her bir köşesi her bir değere denk geliyor o dönem için. Bu değerler içerisinde merhamet, şükür, sır tutmak, doğruluk, şefkat, sadakat, cömertlik gibi değerler var. Ve ben ilhamımızı tarihimizden almamız gerektiğini düşündüğüm için Selçuklu Devleti'nde var olan, çok önem verilen bu değerleri günümüze bir anlamda getirmek, çocukların o değerleri günümüzde de daha çok kavrayabilmesini sağlamak açısından ben bu değerlerden bahsettim. 8 tane değer ve bu 8 değeri elimizden geldiğince anlatmaya çalıştım kitabımda.
4: Neden bunları seçtiniz hocam? Yani siz bir öğretmen olarak toplumda daha çok bu değerlerin eksik olduğunu ve bunların giderilmesi gerektiğini düşündüğünüz için mi böyle bir noktaya parmak bastınız?
5: Evet, ben daha çok bu değerlerin kaybolduğunu düşünüyorum ve şöyle düşünüyorum. Şimdi ben tam bir Barış Manço hayranıyım ve Barış Manço'nun söylemiş olduğu şarkıların gerçekten çocukların değerlerinin daha da çok artıracağını düşünüyorum. Değerli eğitiminde de kullanılacağını düşünüyorum. Mesela diyor ki bir sabah kalktım ne göreyim, bizim sokakta şenlik var, büyükler kös kös otururken adam olmuş çocuklar, patlamaz olmuş tüfekler. Gelmiş kara mürsel sepetler, tren kalkmış gitmekte, hadi geçmiş olsun birilerine. Yani birçok tren kalkmış gitmiş. Bunların içerisinde belki ne bileyim doğruluk bir trene binmiş gitmiş. İşte ne bileyim bunun yanında merhamet belki bir trene binmiş gitmiş. Biz gerçekten bu değerleri şu anki toplumda bir şekilde özümsetebilirsek toplumda kötü yola gidecek olan insan sayısı daha da azalacaktır diye düşünüyorum. Yani etrafımızda birçok insan görebiliyoruz. Bunların içerisinde suça bulaşmış olan insanlar, İşte ne bileyim madde bağımlıları, bunun gibi birçok insanlar görebiliyoruz. Bunların azalabilmesi için mecburen gerçekten bu değerlerin öğretiminin daha da fazla artması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu sebepten dolayı bu değerlere parmak basmak istedim. Umarım doğru yerlere parmak basmışımdır.
4: Şüphesiz öyledir hocam. Peki biz değerler eğitimini neden önemsemeliyiz?
5: Değerler eğitimini neden önemsemeliyiz? Çok güzel bir soru. Şöyle söyleyebilirim. Şimdi her birimiz farklı meslek gruplarında çalışıyoruz. Kimimiz pazarcı, kimimiz öğretmen, kimimiz doktor. Her birimiz birbirimize bağlıyız toplumda. Şimdi eğer ki değerler eğitimini düzgün vermezsek, mesela adalet değerini bir öğrenciye düzgün bir şekilde aktaramazsak, yarın öbür gün o öğrenci İşte diyelim savcı oldu, hakim oldu, avukat oldu ama adalet değeri eksik. O zaman ben adaleti bulamam. Ya da gerçekten öğretmen olmuş bir insana sabır değerini ben düzgün öğretememişsem ya da kavratamamışsam gerçekten sabırsız bir öğretmen düşünülebilir mi? Hani karşısındaki öğrencisine sabredemeyen bir öğretmen düşünülebilir mi? Düşünülemez. Ya da arkadaşım olsun bir kişi, fark etmez. Yani dürüst ve doğru bir arkadaş değilse demek ki sadakati, dürüstlüğü, doğruluğu doğru düzgün ne yapamamıştır? Kavrayamamıştır. Bu sebepten dolayı toplum içerisinde yaşadığımız, toplum içerisinde iletişim kurduğumuz birebir bir yerlere gittiğimiz, geldiğimiz, sohbet ettiğimiz insanların iyi olabilmesi için, gerçekten iyiye yönlendirilebilmesi için mutlaka bu değerlerin olması gerektiğini düşünüyorum. En basiti, birçoğumuz mesela neyiz? İşte fabrika sahiplerimiz var. Fabrika sahiplerimizin işçileri var. Düşünün, sorumluluk sahibi olmayan bir işçiyi bir fabrika sahibi ister mi? İstemez. O zaman demek ki daha önceki yaşantısında sorumluluk değerini kavrayamamış bu işçi demek ki. Bu sebepten dolayı toplumda gerçekten düzgün ve huzurlu yaşayabilmemiz için içimizi bu değerlerle doldurmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Değer üretiminin.
4: Aslında değerler eğitimi dediğimiz şey, dünyaya geldiğimiz andan itibaren bize eşlik eden, hatta pek çok değerle yaratılıyoruz biz. Yani fıtratımızda olan bazı değerler var diye düşünüyorum. Evet. Ve bu değerlerin zamanla körelmemesi, aksine yeşillenmesi, filizlenmesi gerekiyor ki içini doldurduğumuz şeyin bu olması gerekiyor. Evet. Dediğiniz gibi bu da en çok sanırım daha doğar doğmaz aile hayatında itibaren başlıyor. Evet. Ve aile hayatında değerler eğitimini tam alamayan veya bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde bu eğitimden mahrum kalan kişiler sonunda toplumda bir yerlerde patlıyor. Evet. Biz geçtiğimiz haftalarda mesela burada akran zorbalığından bahsettik. Evet. Akran zorbalığının kreş yaşına kadar indiğinden bahsettik. Evet. Ve burada aslında bu akran zorbalığının hepsi, sizin de dediğiniz gibi, bu çocukların değerler eğitiminin içinin boş olmasıyla kaynaklanan bir şekilde bunu yapıyor. Ve bazen biz bu değerler eğitiminin içini aileler olarak, veliler olarak da boşaltabiliyoruz. Evet. Adaleti sadece dediğiniz gibi bir söylem olarak değil de hayatımızda uygulayan bireyler olmadığımızda çocuk için bu bir anlam ifade etmemeye başlıyor, değil mi? Tabii. Bir anne baba olarak bütün çocuklarımıza adil davranmadığımızda, bir öğretmen olarak bütün çocuklarımıza, öğrencilerimize adil olarak davranmadığımızda, çocuğa istediğimiz hikayeyi anlatalım, istediğimiz videoyu izletelim, gerçek hayatta karşılaşmadığı bir şeyi kendisinin de hayatına adapte etmesi zordur diye düşünüyorum. Dolayısıyla da değerler eğitiminin eksikliği ile başlayan toplumsal bir yozlaşma var. Peki bundan bahsetmek istersek, değerler eğitiminin eksikliği, değerler eğitimini tamamlamamış bireylerin varlığı toplumda nasıl aksaklıklara sebep oluyor Sayın Hocam?
5: Şimdi dediğiniz gibi değerler eğitimi ya da değerler öğretimi yaşam boyu devam eden bir şey. Biz hayatımız boyunca bu değerlerle hemhal oluyoruz. Bu eksiklik sonucunda suç oranlarının artışıyla karşılaşabiliyoruz. Bununla birlikte toplumda güvensizlik ortamı doğuyor. Şöyle düşünüyor insanlar: acaba bunu yaparsam ne olur? Acaba şu insanla ilişkiye girersem ne olur? Alım satım ilişkisi kurarsam ne olur? Güvensizlik ortamı oluşuyor. Aile bireylerinin ya da aile birliğinin dağılması gibi bir ortam oluşuyor. Bununla birlikte sahtekarlık, ahlaksızlık, işte verimsiz çalışma ortamları, ne bileyim sosyal çözünme, hatta sosyal çürüme meydana geliyor böyle düşünürsek. Şimdi bunların meydana gelmemesi için öğrenciler içerisinde şöyle düşünmemiz lazım. Mesela adalet, anlattık adaleti, ama adaletsizliği de bilmesi lazım öğrencinin ki olumsuzunu da bilmesi lazım ki o adalet otursun. İşte toplumsal olarak gerçekten bu sosyal çürümenin olmaması için biz değerler eğitimini gerçekten çok önemsemeli ve bu sosyal çürümenin önüne değerler eğitimiyle geçmeliyiz. Hocam şöyle bir durum var. Milli eğitim program belirliyor değerler eğitimiyle alakalı, değerler eğitiminin nasıl yapılacağıyla alakalı. Gerçekten bunu biz biliyoruz. Anlatmayı da biliyoruz. Nasıl yapılacağını da biliyoruz. Yöntemler de uyguluyoruz. Teknikler de uyguluyoruz. Ama benim burada gördüğüm eksiklik şu: gönlüne giremediğiniz öğrencinin kafasına giremezsiniz. Burada değerler özellikle gönle hitap eden bir şey. İnsanın içine hitap eden bir şey. Onun için insanın gönlüne giremezseniz kafasına giremezsiniz. Biz öğrencilerin gönlüne girecek bir yol bulmak zorundayız mutlaka. Bu yol nasıl bir yolsa eğer, işte bu hikayelerle olabilir, gerçekten en önemli noktası model olmak olabilir. Bunlarla gönlüne girersek öğrencilerin, gerçekten bu toplumsal çürümenin, sosyal çürümenin de, toplumda çeşitli aksaklıkların da gerçekten önüne değerler eğitimiyle geçebileceğimizi düşünüyorum.
4: Peki bu değerler eğitiminin, gerçi birazcık bahsetmiş olduk ama, bir yaşı var mı? Ne zamandan itibaren başlaması lazım?
5: Erken çocukluk dönemi, 0-6 yaş olarak belki düşünebiliriz. Erken çocukluk döneminde değer öğretimi başlayabilir. Daha doğrusu eğitimi diyeyim, daha doğru olur. Değerler eğitimi başlayabilir. Orada tabii küçük küçük. İşte burada ben şunu çok söylüyorum. Yani çocukların önünde bazı engeller varsa, çocukken de, gençken de, aileler onları çok fazla önünden kaldırmaya uğraşmasın diye düşünüyorum ben. Çünkü siz çocuğun önündeki o engelleri kaldırırsanız çocuk neyle savaşacak? Nasıl öğrenecek o değeri? Nasıl öğrenecek bazı davranışları? Burada şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Bugün kapital düzene geçildikten sonra anne babaların çoğunlukla çalıştığı ailelerde çocukların, biliyorsunuz, kreşlerde babaanne yanında, anneanne yanında daha çok vakit geçirdiğini görüyoruz. Bu durumda da aileden değer alabilme olayı biraz aksıyor çocuktan. Çünkü aile yok. Evde yok. Yani akşamdan akşama, sabahtan sabah ya da cumartesi pazar. Burada önemli olan ailenin birazcık daha fazla devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Özellikle de erken çocukluk döneminde. Çünkü hani deriz ya biz her zaman, ağaç yaşken eğilir diye. Erken çocukluk döneminde o ağacı yaşken eğmek lazım.
4: Aslında şöyle bir şey var değil mi Sayın Hocam? Şimdi bir matematik öğretmeni var. İşte bir sosyal bilgiler öğretmeni var. İşte evet, ben bir kimya öğretmeniyim. Kimya ile ilgili gerekli davranışları kazandırmak için ne gerekiyorsa kullanıyoruz. Son dönemlerde artık değerler eğitimi de var ama evet, şimdi değerler eğitimi için aslında, hani bu benim kendi fikrim, bir değerler eğitimi hocasının, öğretmeninin olmasına gerek yok diye düşünüyorum. Aslında toplumda kendini bilen, topluma kendini sorumlu hisseden herkes bir değerler eğitimcisidir diye düşünüyorum. Bu ilk başta dediğiniz gibi anne babadan başlayan, çekirdek ailede başlayan bir süreç. Sonrasında da işte ben sosyal bilgiler öğretmeniyim. Sosyal bilgilerle ilgili müfredatta ne gerekiyorsa bunu aktarmak sadece benim görevim olmamalı. Ben bir kimya öğretmeniyken de dediğimiz gibi sınıfta öğrencilerime saygı duyarak, onların her birinin bir birey olduğunu kabul ederek, her birini koşulsuz şartsız severek, işte her birine sorumluluklar yükleyerek, bunları gruplar haline getirip paylaşmayı öğreterek ve kendim bizzat rol model olarak bunları yaptığımda aslında ben de bir değerler eğitimi veren kişi haline geliyorum. Evet. O yüzden de aslında bazen insanın kendini içine dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bu bahsettiğimiz değerler eğitiminin ne kadarı bende var? Sizin tabirinizle ben ne kadar doluyum ki etrafıma ışık tutabilecek miyim? Benden sonra gelen nesillere bunu örnek teşkil edebilecek miyim? Çünkü bugün bir toplu taşıma aracında bile sergilediğim tavır ve davranış aslında orada benden yaşça küçük olan insanlara yaptığım bir eğitimdir. Bir hamile bayana yer vermem, bir yaşlı insana yer vermem, onlara saygı duymam ve onlarla ilgili empati kurmam aslında benim orada bir toplu taşıt aracında sıradan bir vatandaşken bile bir değerler eğitimine verdiğim katkıdır. Evet. O yüzden dediğiniz gibi rol model olması bizim için çok çok önemli. Peki
5: hocam, müsaadenizle şöyle
4: bir şey söyleyeyim. Tabii ki, estağfurullah hocam.
5: Şimdi biz daha çok öğrencilerimizde günümüzde akademik başarıya daha çok odaklanmışız.
4: Kesinlikle.
5: Yani işte doktor olsun, mühendis olsun, ne bileyim, daha üst düzey yerlere gelsin. Tabii ki hepsi bizim çocuklarımız. Doktor olsunlar, mühendis olsunlar, dünya tarihine iz bıraksınlar, küçük düşünmesinler, büyük düşünsünler. Nasıl olsa bu dünyadan geçecekler bir şekilde, iz bırakarak geçsinler. O izlerini takip eden insanlar olsun. Hepimiz biz bunları isteriz. Ama şöyle düşünmek lazım. Bu değerler olmadan gerçekten o iz bırakılmıyor, olmuyor yani. Bu değerler bir şekilde ne olmak zorunda? Olmak zorunda. Ve bu değerleri biz kendi kültürümüzle harmanlamak zorundayız. Gerçekten bizim kültürümüz çok güzel bir kültür. Yani geçmişten gelen bir kültürümüz var. Ta Orta Asya'dan gelen kültürümüz var. O zamanlar biz bu değerlere töre diyormuşuz mesela. Bugün işte kanunlarımız var, kurallarımız var. Toplum içerisinde yazılı olmayan kurallarımız var. Hepimiz dediğiniz gibi birbirimizin öğretmeniyiz. Sonuçta hani tamam biz, siz eğitim fakültesi diplomasına sahibiz ama sonuçta biz birbirimizin öğretmeniyiz. Bu değerlerin çoğunluğunu bizler babaannelerimizden, dedelerimizden öğrendik. Ben yeni gelecek olan nesle birazcık üzülüyorum şahsen. Belki de onlar için yanlarına oturabilecekleri dedeleri, babaanneleri, eskiyi anlatabilecek kimseleri belki olmayacak. Biz çoğunlukla bunları hep dedelerimizden, babaannelerimizden, anneannelerimizden öğrendik ve onlar gerçekten bize bilmeden bu değerleri öğrettiler. Şimdi yaşımız büyüyünce anlıyoruz. Biz bunları gerçekten babaannemden, dedemden öğrenmişiz. Yani en basiti saygı. Annemden öğrenmişim ya da babamdan öğrenmişim. Nasıl? Affedersiniz, örnek vereceğim hocam. Evde balık pişirirsiniz, kokar. Hemen komşuya gidersiniz, bir tabak verirsiniz. Ya da ne bileyim, tatlı yaparsınız, komşuya verirsiniz. Bu nedir? Saygıdır. Yani en basitine.
4: Paylaşmaktır.
5: Ona kokar. Paylaşmaktır.
4: Yardımlaşmadır.
5: Yardımdır. Bu nedir işte? Bu bir değerdir. Ama günümüz dünyasına baktığımız zaman, günümüz Türkiye'sine baktığımız zaman bu değerlerin de gitgide biz ne yaptığını görüyoruz, azaldığını görüyoruz. Çünkü daha çok bence toplumun kanayan bir yarası olduğunu düşünüyorum. Bizde daha çok şu anda gösteriş var. Gösteriş, göstermek, göstermelik. Yani bunları biz en aza indirmeden, gösterişi, göstermeyi, göstermelik olayını en aza indirmeden gerçekten bu değerleri özümseyebilmemiz ben zor diye düşünüyorum hocam. Teşekkür ederim.
4: Ben de tam buradan şuna bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz aylarda benim annem düştü hocam.
5: Geçmiş olsun.
4: Ve bir leğen kemiğinde, uyluk kemiğinde kırıklar oluştu ve annemin 6 ila 8 hafta arasında yataktan kalkmaması gerekiyordu. Tabii aldık annemizi, evimize getirdik, misafir ettik. Tabii annem Kayseri tabiriyle ihtiyatlanıyor. Efendime söyleyeyim, sizin başınıza geldim, size işte dert oldum, siz işte çalışıyorsunuz, yoğun hayatınızın içerisinde bir de ben çıktım diye serzenişte bulunuyor. Dedim ki anne bir saniye, benim iki tane çocuğum var ve senin burada olman aslında bize bir eziyet değil, aksine bir hediye. Evet. Bak buradan bakalım. Neden buradan bakalım? Çünkü benim çocuklarım insanların her zaman sağlıklı olamayacağını, başlarına öngörülmeyen şeylerin gelebileceğini ve bu durumda diğer insanlara ihtiyaç duyabileceğini ve o insanlar bize ihtiyaç duyduğunda nasıl kucak açması gerektiğini, nasıl ona yardımcı olması gerektiğini, vicdan duygusunu, merhamet duygusunu, yardımlaşma duygusunu sayende öğrenecekler. Ve yarın bir gün bizler de o konuma geldiğimizde bununla ilgili herhangi bir şaşkınlık yaşamayacaklar. Çünkü bunu öğrenmiş ve tecrübe edinmiş olacaklar. Aslında biz başımıza gelen şeylere özellikle anne babalar olarak, öğretmenler olarak çocuğumuza neler kazandırabiliriz şeklinde yorumlarsak aslında çocuklarımıza bu değerler eğitimini çok daha iyi katabiliriz diye düşünüyorum. Tabii benimki ufak bir örnek. Hayıflanmak, ah neden bu böyle oldu diye söylenmek işin kolay kısmı, ama işin birazcık da hayatta karşımıza getirdiği şeyleri dediğiniz gibi mücadele ruhu olarak ve o çocuklarımıza neler katacak şeklinde baktığımızda daha güzel ilerleyeceğimizi düşünüyorum.
5: Evet.
4: Peki hocam, biz aslında biraz konuştuk. Bu değerler eğitimini vermemiz konusunda hemfikiriz.
5: Tabii.
4: Fakat bir şeyi bilmek ayrı bir şeydir.
5: Evet.
4: Uygulamak ayrı bir şeydir. Yani davranış haline getirmek ayrı bir şeydir.
5: Evet.
4: Şimdi biz çocuklarımıza desek ki bizim 10 tane değerler eğitimiyle ilgili başlığımız var. İşte bu başlıklar şunlar şunlardır. Hadi bunları ezberleyin desek bunu pek çok çocuğumuz yapabilir. Pek çok öğretmenimiz bunu seslendirebilir.
5: Evet.
4: Ancak bizim için önemli olan kısım sanırım şurası. Bu değerler eğitimini nasıl davranış haline getireceğiz? Çocuklarımız da bunun davranış olmasını sağlarken hangi yöntem ve teknikleri kullanacağız? Bundan da biraz bahsedebilir misiniz Sayın Hocam?
5: Hocam şimdi zaten programın başında dedim ya, model olmalıyız. Birincisi aile olarak da, anne baba olarak da, öğretmen olarak da birincisi model olmalıyız. Bu bir. İkincisi bir değeri, öğreteceğimiz değeri net olarak öğrenciye tanımlamamız gerekiyor. Yani tanımlamamız derken adalet şudur şudur şudur değil. Hem adaleti hem adaletsizliği. Hem sabrı hem sabırsızlığı, tersini de tanımlamamız gerekiyor. Bunun yanında insan davranışı olarak adaletli bir insan davranışı öğrencinin karşısına getirilip gerçekten bu davranış net olarak ortaya konulmalı. Üçüncüsü bunu söyleyebilirim. Bundan başka bu değere sahip olursak ne kaybederiz ne kazanırız. Bunu öğrencinin kafasında bir şekilde gerçekten doğru bir yere oturtmamız gerekiyor. Ne kazanacağını bilecek, ne kaybedeceğini bilecek öğrenci öğreteceğimiz değerle alakalı. Bununla birlikte emir verici bir dil kullanmamamız gereken, yani iletişimde vardır ya sen dili ben dili, emir verici değil. Ya bunu böyle yapmaman beni üzüyor şeklinde konuşabiliriz ama bunu böyle yap şeklinde söylersek hiçbir anlamı yok. Bu şekilde davranmalıyız. Onun haricinde mesela adalet değerini öğretiyorsak öğrencinin o değere uygun örnekleri kendisinin bulmasını özellikle ondan istemeliyiz. Hani biz ona örnek vermemiz yerine o işin içerisine katılmalı. Yapılandırmacı eğitim modelinde biliyorsunuz öğretmen rehberdir, öğrenci bulur. Bu şekilde olmalı. Sonrasında tartışma, öykü, kompozisyon, belki slogan, bunları kullanabiliriz. Bununla birlikte de sürecin sonunda adil bir şekilde ödül verebiliriz. Şimdi bu süreci, değer öğretimi sürecini üç ayaklı bir sehpaya benzetebiliriz. Burada hem sınıf içi etkinliklerin, hem ailelerin, hem de okulun gerçekten çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sınıf içerisinde bazı etkinlikler yapabiliriz. Bu etkinliklerden bir tanesi mesela anlatım olur ama yavan kalabilir anlatım yöntemi. İşte ödev verebiliriz, belki yavan kalabilir ödev. Ama öğrencinin beş duyusunun gerçekten daha çok harekete geçebildiği, ne kadar çok duyusu katılırsa bir işin içerisine öğrencinin öğrenmesinin o kadar çok artabildiğini bildiğimiz için burada drama etkinliklerini, belki görsel materyalleri, bunun yanında film izlemeyi, ses kayıt cihazlarını, beyin fırtınası tekniklerini, hikaye gibi teknikleri, bunları kullanabiliriz. Ama bunları kullandıktan sonra iş bitmiyor tabii ki. Gerçekten o değeri öğretebilmiş miyiz? Bunun değerlendirmesini yapmamız gerekiyor sınıf içerisinde. Aileleri hangi değerleri öğreteceğimiz konusunda aile kısmına geldiğimizde haberdar etmemiz gerekiyor. Bununla birlikte ailelere özellikle öğreteceğimiz değerlerle alakalı olarak konferanslar belki verebiliriz. Seminerler verebiliriz ailelere. Veli bilgilendirme seminerleri diyoruz. Aile bazında bu şekilde düşünebiliriz. Bundan başka okul bazında da gerçekten değer eğitimine göre okullarımızı düzenleyebiliriz. Nasıl olur bu? İşte paneller düzenleyebiliriz okulumuzda, konferanslar düzenleyebiliriz. Okul panolarını daha çekici hale getirebiliriz. Daha değerler eğitimine yönelik bir hale getirebiliriz. Proje yapabiliriz okullarımızda. Örnek olaylar üzerinden konuşabiliriz. Bazı filmler izletip bu filmleri yarıda kesip öğrencilere bu filmleri tamamlamalarını, kendilerinin tamamlamalarını isteyebiliriz. Bununla birlikte telkin, aşılama yöntemini kullanabiliriz öğrencilere. Model, zaten onu söylemiştim, model olmayı, empati kurmayı özellikle öğretebiliriz. Empati çok önemli, biliyorsunuz şu anda toplumumuzda, toplumumuzun kanayan yarası. Empati kurmayı biliyor insanlar tanım olarak da. Kur'an çok az, böyle söyleyeyim. Bununla birlikte değer analizi yapabiliriz, değer aydınlatması yapabiliriz ve ahlaki muhakeme tekniklerini kullanabiliriz. Bunlar gerçekten değer öğretiminde okul, aile ve sınıf üç ayağın gerçekten aktif kullanılmasıyla birlikte öğrencilere gerçekten güzel değerleri öğretebileceğimizi düşünüyorum. Ve şu zamanda kaybolan, giderek toplumda unutulmaya yüz tutmuş olan bu değerlerin gerçekten gün yüzüne çıkarılabilmesi için, insanların bu değerleri kavrayabilmesi için yaparak, yaşayarak öğrenmeyi daha çok kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada da şöyle bir durum var. Mesela SMA hastalarımız var, biliyorsunuz. Onlar için yardım kampanyaları düzenleniyor. Öğrencilerim onların işte kutularına çeşitli miktarlarda bağışlar yapıyorlar ve şunu diyorlar: hocam sevap pointlerimiz arttı. Böyle bir cümleleri var onların. Hocam işte 10 sevap point kazandım. Ben de diyorum ki oğlum, işte Allah katında o 10 sevap point değil. Sen onu 10 sevap point olarak düşünüyorsun ama o Allah katında kaç sevap point kim bilir. Şimdi merhametli bakıyor bu duruma, yardımsever bakıyor. Bakın, kendisi biliyor ona yardım etmesi gerektiğini biliyor. Çünkü empati kuruyor. Diyor ki ben de aynı durumda olsam belki ben de yardıma muhtaç olabilirdim diyor. Bu tip yaparak, yaşayarak öğrenme etkinliklerini daha da çoğaltabileceğimizi düşünüyorum ve bunlar değer öğretiminde daha da faydalı olacaktır.
6: Evet, yani dediğimiz gibi zaten ilk iş aileye, sonra evet, okulda öğretmenlerimize düşüyor ama evet, sizin de söylediğiniz gibi bizim en büyük sıkıntımız öğrencilerimizin akademik olarak başarısını sağlamak olduğu için evet, bu değerler eğitimi biraz geride kalıyor. Evet. Halbuki benim gözlemlerim şu: değerler eğitimini alan bir öğrenci, değerler eğitimine ailesinde ve okulunda yeteri kadar maruz kalmış bir öğrencinin akademik başarısı da yanında eşlik evet. ediyor. O yüzden sadece dediğim gibi ben buradan meslektaşlarıma da sesleniyorum. Gerçi her biri ellerine, kollarına, dillerine, yüreklerine sağlık. Ellerinden gelenlerini yapıyor ama dediğiniz gibi rol model olarak sadece belki branşımızla alakalı değil, öğrencilerimizin hayata karşı duruşları ile ilgili de çalışmaları yapmaları gerekir diye düşünüyorum hocam.
5: Evet. Hocam son olarak şununla bitirelim isterseniz.
6: Buyurun.
5: Yunus Emre'nin bir sözü var. Gönül yüksekte gezer, dem bedem yoldan azar, dış yüzüne o sızar, içinde ne var ise. Biz içimizdeki değerlerin dış yüzümüze sızmasını istiyoruz. Ve inşallah öğretmenler olarak öğrencilerimizi bu değerlerle donatacağız ve gelecek neslimizi hem değerler açısından hem de akademik açıdan başarıya ulaştıracağımızı düşünüyorum.
6: Çok teşekkür ediyoruz.
5: Ben teşekkür ediyorum.
6: Verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için.
5: Ben teşekkür ederim.
6: İlerleyen yazarlık hayatınızda da size başarılar diliyoruz.
5: Teşekkür ederim.
6: Öyle kıymetli toplumumuzun yaralarına parmak basan pek çok eser üretmeniz dileğiyle.
5: Teşekkür
6: çok
5: ederim.
6: Teşekkür ediyoruz.
5: Sağ olun hocam.
6: Evet sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bugün dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince Ahmet hocamla birlikte değerler eğitimiyle ilgili konuştuk. Aslında ilerleyen zamanlarda her bir değerle ilgili belki ayrı ayrı konuşmak, çocuklarımıza bunları nasıl kazandıracağımızla ilgili ayrı ayrı programlar yapmak gerekebilir ki bunu da gündemime alıyorum. Ama bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya bugün yine aynı saatte görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
3: Fatma Sağat için hazırlayıp sunduğu Hayatımız Eğitim sona.
2: Yayın tekrarı. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
7: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. 15 Nisan Pazartesi. Haftanın ilk gününde Beştepe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik bir kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi.
8: Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyor. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor.
2: Haftanın özeti.
7: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgesel istikrara vurgu yaparak Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli ve kesintisiz geçişine açık tutulması küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. Öte yandan olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imza genel merkeze iletildi ve 9 milletvekilinin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edilmesinin ardından bazı grup başkan vekillerinin isim tabelalarının kaldırıldığı bildirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 4 ilde kuralsız olarak satışa sunulacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular başladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl, 1 ay, 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalandı. 101 şahıs ise tutuklandı.
2: Haftanın özeti.
7: 16 Haziran Salı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının bölgesel istikrar ve küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Vali Gökmen Çiçek konuyla ilgili şunları söyledi.
9: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahit ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız.
2: Haftanın özeti.
7: 17 Haziran Çarşamba. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kurulda ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci gibi kritik önemli konular masaya yatırıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 listesinde bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tebliğde Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8 olarak belirlendi.
2: Haftanın özeti.
7: 18 Haziran Perşembe. Türkiye Büyük Millet Meclisi normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Meclis gündeminde yargı paketi, öğrenci affı ve emekli aylıkları bulunuyor. Emniyet ve jandarma koordinesinde Kayseri'nin de dahil olduğu onlarca ilde yapılan operasyonlarda siber suçlardan 330 şüpheli, narkopars uyuşturucu operasyonunda ise 352 şüpheli yakalandı. Kayseri Üniversitesi uygulama ve proje odaklı üniversite misyonunu yürüten Kayseri Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs unvanı verildi.
2: Haftanın özeti.
7: 19 Haziran Cuma. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek tarihi bir eşikten geçildiğini belirtti. Kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir çağrısında bulundu. 26 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesiyle trafikte makas atma sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 37,380'den 3306'ya gerilediği açıklandı. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit ederek 101 milyon kişisel veri ile 145 milyon GPS verisini ele geçiren 17 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatlamda.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla

0: Acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün pazar yerleri: İldem Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınas Tepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
2: Kayseri'de iz bırakanlar.
3: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Dilaver Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Osmanlı dönemindeki önemli mihlivalarından biri olan Dilaver Paşa aslen Çerkes kökenliydi ve askeri liyakatiyle Osmanlı Devleti'nde yükselmiş bir isimdi. Sicil Osmani'de ismi geçerken Sipahiler Ağası olarak başlayan kariyeri onu 1630'da Trablusçam, 1631'de Konya, 1632'de Sivas, 1633'de Anadolu, 1634'de Van ve 1641'de Kars valiliğine kadar taşımıştı. Bu süre zarfında Osmanlı ordusunda ve yönetiminde sergilediği yetenekler onu devletin güvenilir adamlarından biri haline getirmişti. Bazı kaynaklar, özellikle Ahmet Nazif Efendi'ye göre Dilaver Paşa aslen Kayseriliydi ve Kayseri'de saygın bir aileye mensup Şükürlü Hatun ile evliydi. Ona göre Paşa 1657 yılında Kayseri'ye gelmiş ve 1660 yılında burada vefat etmişti. Dilaver Paşa'nın ismi 1621 yılında Kayseri'de kurulan Hacı Abdübey Vakfı'nın şahitleri arasında Dilaver Ağa olarak geçerken 1633 tarihli 2. Vakfiye'de Paşa ünvanıyla yer almaktadır. Sultan 4. Murat döneminde düzenlenen Revan Seferi sırasında gösterdiği yararlılıklar, onun 1635'te Kayseri sancağına atanmasına vesile olmuştur. Oğlu İsmail Bey de bu görevde vekil olarak tayin edilmiş, Evliya Çelebi'ye göre Murat Paşa isimli bir oğlu daha bulunmaktaydı. Kayseri eşrafı arasında saygın bir konumda olan Dilaver Paşa, şehrin ileri gelen sarayları arasında kendi sarayına da sahipti. Evliya Çelebi'nin anlatımına göre onun sarayı Kayseri'nin mimari ve sosyal dokusunda önemli bir yer teşkil ediyordu. 1657 yılında köşk medresesiyle ilgili mahkeme kayıtlarında da Emirül Ümerai Kiram İzzetlü Dilaver Paşa Hazretleri olarak adı geçer. Bu kayıttan anlaşıldığı üzere o sırada Mirliva unvanına sahip olmamasına rağmen şehirde etkin bir figürdü. Mirlivalık görevi Dilaver Paşa'dan sonra 1656 yılında Gürzahmet Paşa'ya geçmişti. Dilaver Paşa, Kurşunlu Camii ile Hasbek Gümbeti arasındaki kendi ismiyle anılan mahallede bir cami yaptırmış ve mezarı da burada bulunmaktaydı. Aynı şekilde Kayseri'de Yenice İsmail Mahallesi muhtemelen onun oğlu İsmail Bey'den gelmekteydi. 1872 tarihli vergi tahririnde Hasbek Mahallesi Dilaver Paşa bölgesi olarak belirtilmiş, burada cami ile vakıf evlerinin kayıtları yer almaktaydı. Ne yazık ki zaman içinde bu yapılar yıkılmış, Dilaver Paşa Mahallesi de günümüzde Gevher Nesibe Mahallesi içinde kalmıştır. Dilaver Paşa hem askeri hem de sivil alandaki hizmetleriyle Kayseri'nin Osmanlı dönemindeki önemli şahsiyetlerinden biri olarak tarih sahnesinde yerini almış, vakıf ve cami yaptırarak hem şehrin mimarisine hem de toplumsal hayatına katkıda bulunmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
2: Kayseri'de iz bırakanlar.
4: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. 15 Nisan Pazartesi. Haftanın ilk gününde Beştepe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik bir kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyor. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor.
0: Haftanın özeti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgesel istikrara vurgu yaparak Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli ve kesintisiz geçişine açık tutulması küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. Öte yandan olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imza genel merkeze iletildi ve 9 milletvekilinin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edilmesinin ardından bazı grup başkan vekillerinin isim tabelalarının kaldırıldığı bildirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 ilde kurasız olarak satışa sunulacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular başladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalandı. 101 şahıs ise tutuklandı.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Haziran Salı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının bölgesel istikrar ve küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Vali Gökmen Çiçek konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahitlik ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Haziran Çarşamba. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kurulda ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci gibi kritik önemli konular masaya yatırıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 listesinde bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Yeni tebliğde Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8 olarak belirlendi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Haziran Perşembe. Türkiye Büyük Millet Meclisi normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Meclis gündeminde yargı paketi, öğrenci affı ve emekli aylıkları bulunuyor. Emniyet ve Jandarma Koordinesi'nde Kayseri'nin de dahil olduğu onlarca ilde yapılan operasyonlarda siber suçlardan 330 şüpheli, narkopars uyuşturucu operasyonunda ise 352 şüpheli yakalandı. Kayseri Üniversitesi Uygulama ve Proje Odaklı Üniversite Misyonunu yürüten Kayseri Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs ünvanı verildi.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Haziran Cuma. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek tarihi bir eşikten geçildiğini belirtti. Kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir çağrısında bulundu. 26 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesiyle trafikte makas atma sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 37,380'den 3306'ya gerilediği açıklandı. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit ederek 101 milyon kişisel veri ile 145 milyon GPS verisini ele geçiren 17 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir koda.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Bir fotoğraf çektiğinizi düşünün. Ev sığdı, ağaçlar sığdı, gökyüzü sığdı. Ama bir noktada yetmedi, değil mi? Bilim insanları da demiş ki bir fotoğraf karesi çok dar. Biz biraz büyütelim ve ortaya dünyanın en büyük kamerası çıkmış. Adı Vera C. Rubin Gözlemevi'nin kamerası. Öyle cepte taşınan cinsten değil. Yaklaşık 2800 kilo. Yani tripod falan kurtarmaz. Bu dev kamera Şili'de. Yüksek bir dağın tepesinde duruyor. Ve her gece gökyüzüne bakıp şunu diyor. Bugün kimi çekiyoruz? Kameranın sensörü tam 3,2 gigapiksel. Bu ne demek? Öyle bir fotoğraf ki yaklaşık 45 dolunay tek kareye sığıyor. Instagram filtresi yok ama detay bol. Bu gözlem evinin adı da tesadüf değil. Karanlık maddeyi araştırmalarıyla bilim dünyasında iz bırakan Vera C, Rubin'in adını taşıyor. Teleskobun aynası 8,4 metre çapında. Yani ev aynasıyla kıyaslamayın. Bunun karşısında saç tarasanız samanyolunu da görürsünüz. Görevi ne mi? Tam 10 yıl boyunca her gece gökyüzünün fotoğrafını çekmek. 23 Haziran 2025'te paylaşılan ilk görüntülerde milyonlarca galaksi, samanyolundaki yıldızlar ve ben buradayım diyen asteroidler var. Üstelik bu kamera her gece yaklaşık 20 terabayt veri topluyor. Bu da toplamda 500 petabayt. Yani bilgisayarın hafızası doldu uyarısı burada hiç susmuyor. Bu veriler ne işe yarıyor? Karanlık maddeyi, karanlık enerjiyi anlamaya, yani evrenin gizli taraflarını çözmeye. Bir de güzel bir sürpriz var, gözlemevi. Güneş sistemini 3 boyutlu ve interaktif inceleyebileceğiniz bir web uygulaması da geliştirildi. Yani oturduğunuz yerden gezegenlerin yörüngelerinde gezinebiliyorsunuz. Uzay turizmi şimdilik internetten. Bu dev kamera sayesinde önümüzdeki yıllarda milyonlarca yeni gök cisminin keşfedilmesi bekleniyor. Kısacası evren poz veriyor, kamera hazır, bilim insanları denkleşöre basıyor. Ve biz bir fotoğraf karesine koca bir evrenin sığabileceğine hayretle bakıyoruz. Merak edenler için söyleyeyim. Gözlem evinin web sitesinden bu nefes kesici görüntülere bakmak serbest. Çünkü bu fotoğraflar uzaya bakmak değil, uzayı izlemek.

0: Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi

0: alıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, daha tekinle yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları, bölgesel gelişmeleri değerlendirmek ve ABD ile İran arasında varılan mutabakatın uygulanma sürecini ele almak üzere bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO parlamenter zirvesine ev sahipliği yapacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için verilen sürenin 26 Haziran mesai bitimine dek uzatıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt vererek, hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını, aksine hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandı. Gümrükler muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon TL olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
2: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Yayın tekrarı.
3: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.
4: Efendim merhabalar. Geleceğe Mektuplar programıyla 91.8 Radyo Radar frekansından karşınızdayız. Tabii programımız aynı zamanda Kayseri Radar, Radyo Radar sosyal medya hesaplarından ve Kayseri.net YouTube kanalından da canlı canlı ekranlarınızda. Şu anda yayınımıza tesadüf eden siz kıymetli izleyicilerimizi, takipçilerimizi en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Ve geleceğe mektup yazmaya, bugünkü satırları doldurmaya başlayacağız inşallah. Bugün çok güzel bir başlık seçtik. Dedik ki yarınlara hazırladığımız çocuklar dedik. Bu konuyu da yine her hafta olduğu gibi konunun uzmanı, kıymetli hocam Ahsen Soyçolak'la dolduracağız. Eğitimci ve çocuk gelişimci. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
5: Çok teşekkür ederim hocam, çok sağ olun.
4: Nasılsınız?
5: Çok teşekkür ederim. Hamdolsun çok iyiyiz. Oh. Enerjiyiz.
4: Ben programın bu afişini paylaşırken yarınlara yazacağımız en güzel mektup çocuklarımız notunuzu okudum. Çok da kıymetli geldi. Gerçekten de öyle. Biz aslında yarınlara mektup yazmaktan, geleceğe mektup yazmaktan bahsediyoruz hocam. Aslında bu mektupları biz de geçmişten, dedelerimizden, ninelerimizden, o geçmişteki örnek aldığımız rol modellerden aldık. Onu yaşıyoruz. Hayatımızda güzel olan şeyler varsa o mektupları doğru okuduğumuz anlamına geliyor diye düşünüyorum. Biz de yarınlara inşallah güzel notlar, güzel sözler, güzel davranışlar, rol model karakterler bırakabilirsek
5: ne mutlu
4: işte, en güzel olur. Hocam yayınımıza başlamadan bugün çok güzel şeyler konuşacağız biliyorum ama yayınımıza başlamadan önce dilerseniz Ahsen Soyçolak kimdir? Kısaca dinleyicilerimiz, takipçilerimiz tanısın isterim. Buyurun, sözü size bırakıyorum.
5: Teşekkür ederim hocam. Kısaca bahsedeyim. Ahsen Soyçolak ben. 20 yıldır bu işi yapıyorum. 20 yıldır çocuklarla birlikteyim. Hem sektördeyim, hem bireysel anlamda, hem sınıf ortamında çocuklarla ve ebeveynlerle beraberim.
4: Evet.
5: Aynı zamanda bireysel eğitim vermekteyim. Ebeveynlerimizle birebir sürekli irtibat halindeyiz. Yaklaşık 17 yaşından beri diyeyim aslında, evet, çocukluktan beri hayalim olan bir meslekti. Hayalim olan mesleği de hayalim olmasını sağlayan bir hocam vardı. Çok ismini zikretmek isterim burada.
4: Lütfen.
5: Kayseri'de de hatta bilirler kendisini, Zuhal Gers. Benim idolümdür kendisi.
4: Selam edelim biz de o zaman.
5: Kesinlikle. Çok severim. Kendisini çok örnek almışımdır. Onun yolundan ilerlemişimdir. Bugünlere kadar geldik çok şükür. Mesleğimizi yine severek icra etmeye devam ediyoruz.
4: Çok güzel. Hocam gerçekten çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Çünkü dediğiniz gibi yani çocuklar bizim geleceğimiz.
5: Evet.
4: Nasıl bir gelecek tasavvur ediyorsak, nasıl bir gelecek hayal ediyorsak aslında tüm davranışlarımızı, eğilimlerimizi ona göre yapmalıyız. Peki ilk soru da öyle olsun o zaman. Bir çocuk gelişimcisi olarak günümüzdeki çocukların önceki nesillerle kıyaslanmasını demeyelim de yani böyle karşılaştırmasını yapsak herhalde günümüzde biraz daha farklı.
5: Tabii.
4: Diyebiliriz. Şimdi çünkü uzun yıllardır da bu işi yaptığınız, evet, için aradaki değişimi de çok net görmüşsünüzdür.
5: Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi şöyle başlayayım ilk başta. Biz mesleğe ilk başladığımız yıllardaki gördüğümüz o teorik eğitimler vesaireler şimdiki çocuklarla çok işe yaradığını söyleyemem. Şimdi hani teoriyle uygulama da farklıdır.
4: Tabii.
5: İlaki birbirinden, tabii, farklıdır ama bizim o öğrendiklerimiz vesairelerimiz onlar sanırım bizim için geçerliymiş. Ama şimdi çok daha farklı yöntemler öğrenmek zorundayız. Şimdiki çocuklar bilgiye çok daha kolay ulaşıyorlar.
4: Çok
5: bizim
4: güzel.
5: Bilmediğimiz birçok şeye sahipler. Önlerinde çok güzel ulaşabilecekleri, her şeye ulaşabilecekleri teknolojik her şey var. Şimdi bunları bir de var ama bir de anlamlandırmak var. Bunlara bakıyoruz ama anlamlandırmalarını sağlayabiliyor muyuz?
4: Çok doğru.
5: Asıl önemli olan nokta burası. Aynı zamanda işte teknolojiye illaki gireceğiz sizinle şimdi konuşurken ama bunu doğru kullanabiliyor muyuz? Doğru ilerleyebiliyor muyuz? Çocuklara neleri anlatabiliyoruz? Biz biliyor muyuz? Asıl önemli olan bu. Biz onları nasıl yönlendiriyoruz? Ben yapamadım, o yapsınlar var.
4: Ya, çok doğru.
5: Şimdi esas noktaları, aslında evet, bu konu çok uzun uzadıya gider. Evet. Saatlerce konuşabiliriz.
4: Biz sadece bir yayın başlığı olabilir.
5: Doğru. Aynen çok öyle. Çok seminer olur, yayın başlığı. Kitap bile çıkar buradan aslında. Ama söylediğim gibi bahsettiğimiz şeyler... Hep kendimizin yaşadığı, işte ben yapamadım çocuğum yapsın, işte ben şu okula gidemedim çocuğum gitsin, ben onu yapamadım.
4: Ama bu arada onun ona ilgisi var mı falan pek?
5: Ya aslında çok da umursamıyoruz, hani diyoruz, evet, ki evet maalesef. Çocuklara yarış atı gibi işte o kurs, evet, senin, bu kurs benim, şurası senin, hı-hı, burası benim, çocuğun sıkılmaya bile vakti yok.
4: Evet.
5: Sadece yorgunluk ve inanılmaz bir bilgi bombardımanı var internette, yarı doğru yarı yanlış. İşte hani belirli bir süzgeçten geçmemiş, bilen bilmeyen herkes, çok özür diliyorum ama bilen bilmeyen herkes çocuk gelişimi hakkında her şeyi çok biliyormuşçasına yorumlar yapılıyor. Ve kız kardeşim, çok küçük bir örnek vermek isterim, evet, burada. Birkaç gün önce kız kardeşimle birlikte yeni bebekleri oldu.
4: Allah bağışlasın.
5: Amin. Şey diyor eşi bana, abla diyor çocuğun diyor üşüdüğünü nasıl anlarız? Dedim şimdi benim babaannem, benim annem bize derlerdi ki çocuğun burnu üşüyorsa üşümüştür. Yok abla öyle değilmiş o. Nasılmış dedim. İşte göğsüyle sırtı üşüyorsa çocuk üşüyordur. Dedim ki oğlum üşüyorsa dedim göğsü ve sırtı soğuksa bu çocuk hastalanmıştır demektir. Geçmiş olsun demektir. Evet. Yani bu internette işte kaydırırken gördüğünüz
4: hocam sıkıntı o herhalde. Biz anne baba olmayı artık reels videolardan öğrenir hale geliyorsak, evet, sıkıntı var.
5: Sıkıntı dedi orada. Bir de dediğim gibi ben yapamadım o yapsın.
4: Evet.
5: Yani bu esas kilit noktamız burası. Biz biraz çok sıkı büyüdük. Biraz disiplinli büyüdük. Büyürken kısıtlandık da. Ama şimdi söylüyorum, hani hep de diyorum ben hani gelenekselle moderniteyi bir entegre etmemiz lazım artık biz. Çok doğru. Yani gelenekseli hayatımızdan çıkaramayız. Çıkarmamalıyız.
4: Çıkarmamalıyız.
5: Evet. Çocuklarımızı büyütürken. Ben kendim hani hem ben eğitimciyim hem eşim eğitimci. Biz böyle yaparak büyütmeye çalıştık.
4: Evet. Allah yüz aydınlığı çocuklar nasip etsin.
5: Hepimize.
4: Çocuk yetiştirmek her dönemde zordu gerçi hocam. Çok. Her dönemin işte ben anneannemden babaannemden dinlediğim hikayelerde o işte babamları yetiştirirken, annemleri yetiştirirken ki evet. zorluklar anlattılar. Biz kendi çocuğumuza tecrübe ettik. Çocuğum, torunum da tecrübe ediyor. Derken bu bir süreç ama bugünkü en büyük imtihan, anne babaların en büyük imtihanı ne diye sorsam. Yani bu her dönemde farklıydı ama bugün biraz daha farklı. Gerçi teknoloji dediniz.
5: İki başlığımız beraber var.
4: Yoğunlaştık. Bugün en büyük...
5: En büyük problemimiz iki başlığımız var. Biz nedir hocam? Zaten biliyoruz teknoloji. Evet. Bir tanesi de mükemmel ebeveyn olmak.
4: Çok doğru hocam. Evet.
5: Evet. Geçenlerde bu konuyu işledik biz annelerimle birlikte. Küçük bir toplantı yaptık. Hı hı. Mükemmel anne olmak efsanesi diye bir konumuz vardı.
4: Çok güzel.
5: Hepimiz orada bildiklerimizi, yaşadıklarımızı anlattık. Hiçbirimiz mükemmel değiliz, olamayız. Mükemmel ebeveyn diye bir kavram hayatımızda zaten olmamalı. Ama hani hep şunu görüyoruz şimdi. Kendim gördüklerimi söylüyorum. Sadece yaşadığım hani ebeveynlerden vesairelerden, yakın çevremden. İşte sen bu çocuğa bakamamışsın, büyümemiş.
4: Çok.
5: Evet. Doymadı bu çocuk.
4: Doğru. Bakamıyor musun?
5: Ya,
4: bakamıyor musun?
5: Sonra işte burada çok da küçük bir detay.
4: İşte annelere travma oluyor değil mi burada?
5: İşte anneye çok travma oluyor burada. Çünkü baba bu sefer diyor ki, ha diyor, büyükler bunu söylediyse vardır benim eşim yapamıyor demek. Sen hastaladın çocuğu. Bu çocuk niye hasta oldu? Sen evde değil miydin? Yanında değil miydin? Yani bir anne çocuğunu hasta etmek ister mi? İster ya da mi? Bir anne çocuğunu aç bırakmak ister mi? Bakımsız bırakmak ister mi?
4: Evet.
5: İstemez. Çünkü onda... Allah'ın vermiş olduğu çok güzel bir merhamet duygusu var annede.
4: Tabii, tabii.
5: Ya emzirmek gibi çok büyük bir lütuf vermiş bize. Aradaki kurduğumuz o bağ o kadar kıymetli ki. Yani Allah bize onu vermiş. Biz onu yaşamak isterken, hani kadın olarak yaşamak isterken bu taraftan işte gelenekseli burada çıkaracağız. Evet. Mesela dediğim entegre ediyoruz dedim ya. Evet. Gelenekseli buradan bir çıkarmamız lazım. Çünkü biz kendimiz de ebeveyn olmayı öğrenmek zorundayız. Hepimizin ilk çocuk nedir?
4: Proje çocuk.
5: Yani çıraklık, kalfalık, ustalık falan diye gidiyor bunlar. Kimisi işte çıraklıkta kalıyor, kimisi kalfalıkta kalıyor. Ama dediğim gibi bunu yaşayarak öğrenmek, bunu dile getirirken de naif bir dille dile getirmek daha önemli diye düşünüyorum.
4: Çok güzel. İşte dediniz ya hocam, kusursuzluk arayışı aslında o da dijitalden evet, çok yüklenen. Kusursuz insanlar görüyoruz durmadan. Kusursuz sofralar, kusursuz anneler, kusursuz babalar, erkekler, kadına derken bu bizim algımızı değişiyor. Bir de çok çabuk ulaşılabilir hale geldi. Önceden işte kırsalda yaşayan birisinin şehirdeki bir şeye ulaşmaya hevesi yoktu. Çünkü öyle bir bilgisi yoktu. Şu anda her şey çok ulaşılabilir gözüküyor. Belki zor veya imkansız olsa da ulaşılabilir gözüküyor. Ve orada gördüğü kusursuz hayatı nefis istiyor büyük ihtimalle. O da dediğiniz çok kıymetli bir nokta. Bu kusursuzluk arayışı bizi problem çözemeyen insanlar haline getiriyor. Halbuki kusursuz insan yoktur. Yok. Biz aslında bugün kıymetli hocamla biz Kayseri Aile Platformu'nda da birlikte çalışıyoruz. Hem kendisi gönüllümüz, çok teşekkür ediyorum. Orada da sıklıkla vurguladığımız bugün aile içindeki kırılganlıkların çoğu sebebi oluşan problemi çözebilme kabiliyetinin olmaması değil mi hocam? Aynen. O iletişim problemi.
5: Aynen, iletişim problemi.
4: Peki biz çocuklardan ele alırsak bu konuyu, aslında biz bir çocuğun gelişiminde anne baba olarak en çok neye dikkat ederiz? Ya da neyi istiyoruz? İyi bir kariyere sahip olsun. Çok iyi bir geliri olan işi olsun. Aman çok güzel bir diploması olsun, güzel okullarda okusun. Bunlar çok güzel ve yerinde, aslında çok da makul istekler ama bununla beraber hocam galiba işte karakterli olsun, değerlerine sahip çıksın, örfünü, ananesini bilsin. Kıymetli değil mi?
5: Çok kıymetli.
4: Ne yapmalıyız peki bu aşamada?
5: Çok kıymetli. Yani örf, anane, adet bunlar bizim için çok kıymetli. Şimdi biz İç Anadolu'da yaşayan insanlarız. Evet. Ve hani zannediyorum ki biraz daha bunu böyle bir sürdürmeye çabalayan kesimiz gibi de geliyor bana. Evet. Israrla. Ben kendimden yola çıkarak söyleyeceğim yine. Çünkü kendim yapmadığım bir şeyi, uygulamadığım bir şeyi size aktarmam çok doğru olmaz. Ben örf, adet, anneneyi çok seviyorum. Neden seviyorum? Bizim bayram yemeklerimiz vardır hocam, evet, bilirsiniz. Evet. Çok kıymetlidir. Evet. Ama küçükken hiçbirimiz o yemeğe gitmeyi istemeyiz.
4: Evet.
5: Ne yiyeceğiz? İşte yani yiyeceğiz.
4: Hiç sabah sabah da yiyecek bir şey değil ama.
5: Aslında değil.
4: Değil.
5: Ama işte büyüklerimiz onu uygun görmüşler. Evet. Yapılmış o yemek. Evet. Yenecek yani.
4: Maksadın onu yemek olmadığını ben seneler sonra anladım
5: çok
4: hocam.
5: Çok yıllar sonra. Ben evlendikten evet. sonra.
4: Çok güzel.
5: Çünkü ben hayatımda ağzına soğan vurmamış bir insandım. Benim babaannem rahmetli, Allah rahmet eylesin. Babaannem soğanını sonradan koyarlar. Yani bana ayırırdı.
4: Evet.
5: Evlendim. Rahmetli kayınvalidem yine, nur içinde yatsın, kendisini çok severdim. Evlendim, bana ayırmayı annem söylemiş ona. Demiş ki, kızım yiyemez Ayşe Hanım, kendini yalnız hissetmesin. Ayırır mısın? O da unutmuş, kimseye ayırmamış şimdiye kadar. Evet. Neyse, hiç şey yapmadık. Sonra kalktım, dedim ki, baktım. Ay dedim, annem ayırmamış bana, soğanlı yiyeceğim. Nasıl ağladım böyle, öyle bir şey oldum, böyle bir zoruma gitti falan. Sonra işte kayınvalidem geldi yanıma. Anne dedim, çok üzüldüm dedim, ayırmamışsın dedim. Hey dedi, ah sen. Oy kurban olsunlar sana dedi. Sarıldık. Yok anacığım dedim, yerim, hiç merak etme dedim. Nasılsa yiyeceğim, ben yiyeceğim, çocuğum yiyecek. İlla ki devam edecek bu dedim. Bu da başlangıç olsun benim için dedim. Yemeye başladık o şekilde. Sonra işte kalabalık bir soframız vardı. Ya. Çok büyük bir soframız ya. Vardı. Ve çocuklarımı gerçekten, ben çünkü kalabalık bir sofrada büyüdüm. Onların da kalabalık bir sofrada büyümesini çok istedim. Kısmet olmadı. Birer birer eksildi bizim soframız. Ama şimdi mesela çocuklarım çok gençler, küçükler. İki tane ergenim var bu arada benim evde. Biri yeni ergen oluyor, birisi ergenliği bitirmek üzere. Şimdi şey diyor, anne evet, bayram yemeği evet olmalı. Ne zaman ki biz o sofraya 4 kişi oturduk, dedik ki evet olmalı.
4: Evet.
5: Birlik beraberlik olmalı. Çocuk bunun içinde büyümeli. Çocuk neden bunun içinde büyümeli? Merhamet duygusu gelişmeli, sosyalleşmeli, iletişim duygusu gelişmeli. Şimdiki çocuklarımızın birçoğunda iletişim problemini çok yaşıyoruz. Konuşma ve dil bozukluğu diye bir üniversitede bölüm açıldı hocam. Bunun için. Daha önce böyle bir bölüme ihtiyacımız yoktu bizim. Şu an neden var? Ekrandan var.
4: Ya.
5: Çocuk ekrana da diyorlar ki işte, kimi uzmanlar diyorlar ki işte konuşmayı etkinleştir. Hayır, etkinleştirmez. Konuşmayı asla etkinleştirmez. Özellikle üstüne basa basa bütün eğitimlerde kiminle konuşursam konuşayım 0-3 yaş arası ekran kesinlikle verilmemeli. Sesini dahi duyurmamalısınız.
4: O kadar net mi hocam?
5: Bu kadar net hocam. Ben bunu kendim, çocuklarımda da
4: ağlıyor geçiyorum. Hocam.
5: Ağlasın hocam.
4: Ağlasın hocam.
5: Ağlasın, sıkılsın. Az önce de bahsettim size. Sıkılmalı.
4: Evet.
5: Çocuk sıkılsın. Sıkılan çocuk evet. üretir.
4: Biz yayın öncesi Ayten hocamla konuşurken acaba dedik, bizim zamanımızda travma mı yok ya? Yani adı mı travma değildi? Çünkü kızarlardı, engellenirdik, yasaklanırdık.
5: Tabii ki. Ezan hani, okununca eve gitmek zorundasın.
4: Evet. Özgürüm diyemedik hiçbirimiz yani. Ve bugün acaba travmatik şeyler mi, yetişkinler miyiz diye bakıyoruz. Yok değiliz elhamdülillah.
5: Aslında değiliz. Olması gereken.
4: Ama yayından önce güzel bir şey söylediniz hocam. Bunu tekrar etmek lazım. Biz travmanın ne demek olduğunu, bir ölüm, büyük
5: evet.
4: bir afet.
5: Evet.
4: Allah korusun taciz. Bunlar travma, tamam, ama
5: çok büyük travma.
4: Çocuğuma onu yapma dedim. Ya yok ya, burada travma olmadı.
5: Ya tabii ki yapmadı. Ağladı. Ağladı. Acaba ben travma mı oluşturdum? Şimdi evet, toplumda evet. da böyle bir baskı var.
4: Evet,
5: anneye
4: var,
5: böyle
4: var,
5: bir baskı
4: var.
5: Yapılıyor.
4: O da pompalanıyor. Evet.
5: O da işte oradan okuduğunu, dediğiniz gibi mükemmel hayatları uygulamaya çalışıyor
4: çok
5: annede.
4: Doğru.
5: Ama halbuki şunu bir kenara bıraksak. Bakın şimdi bizim yayında bile bizim elimizde.
4: Tabii bunu derken de biz hani devamlı bağıralım çağıralım değil.
5: Hayır.
4: Bunun üslubu var. Hani
5: tabii
4: burada
5: ki. Her
4: öyle
5: şeyin
4: anlaşılmasın.
5: Bir yöntemi
4: kıymetli
5: var.
4: Dostlar, kızalım. Hayır. Efendime söyleyeyim. Devamlı yasaklayalım değil ama... Eğitime ihtiyacı olan kişi yasakları bilecek. Eğitime ihtiyacı olan kişi sınırları bilecek.
5: Sınır.
4: Biz bugün sınırsız, yasaksız bir nesil hayal etmemeliyiz. Bunun için de öğretici nasıl hayır doğrusu bu diyebilecek durumdaki insanın hayır diyebilmeyi bilmesi lazım. Buradaki
5: aynen.
4: kasıt o.
5: Hayır diyebilmeyi. Hem kendi sınırlarımızı ebeveyn olarak hem de çocuklarımıza sınırlarını öğretmeliyiz. Şimdi benim çocuğum evet evin içerisinde özgür. Evet. Ben istediğini yaptırabilirim onu. Evet. İşte en çok şey söyler anneler, çok küçük yaş grubundan bahsediyorum. Hocam duvarları boyamasına engel olamıyorum.
4: Evet.
5: Boyayacak, keşfedecek, evet tamam demiyorum ki hani kocaman duvarları bırakın da yapsın değil. Ama diyeceğiz ki mesela bir elektrik bandı var. Bantı çektik, burası senin. Çok mu duvar boyamak istiyorsun anneciğim? Burayı biraz boyayabilirsin.
4: Ya yazı tahtası falan gibi bir şey.
5: Yani anlat- şimdi tahtayı çok kabul etmiyorlar hocam.
4: Öyle mi hocam?
5: Evet. Yani tamam. Tecrübeyle sabit olarak tamam, söylüyorum.
4: Tamam, o zaman.
5: Onu çok kabul etmiyor. Ufacık bir noktasını kendi odasında, evet, kendi alanında buna müsaade edebiliriz. Hmm. Ya da benim hani sınıfta, ana sınıfında neler yapılıyor ki, evet, derseniz. Evet. Sınıfımda böyle dikdörtgen örtülerim var benim. Montessori örtüleri dersek, evet, eğitimciler, evet, de bilir, evet, bunu. Evet. Böyle örtülerim var benim. Karşılıklı oturtuyorum çocuklarımı. Diyorum ki burası senin alanın, burası senin alanın. Ne yaptım? Örtüyle sınırı çizdim. Hı hı. Dedim ki örtünün bu kısmı senin, bu kısmı benim. Burada oynayacaksın. Diğer arkadaşından ihtiyacın olan bir şey olduğunda alabilir miyim? Buna ihtiyacım var, verebilir misiniz diye seslenirseniz arkadaşınız size destek olur. Yani bu çok böyle basit, serbest zamanda uygulanabilen bir şey. Bunu, evet, hani eğitimcilerimiz bilir. Şimdi sınırları çizmezsek,
4: evet, evet,
5: yapamayız. Şimdi diyoruz ki asla bugün sana telefon yok, bitti. Ekranı yasakladım. Tamam, yasakladın. O gün kararlısın, çok sinirlisin. Ertesi gün kahve içmeye gittik arkadaşımız.
4: Evet.
5: Ama çocuk oturmuyor.
4: Evet.
5: Müsaade etmiyor.
4: Tamam. Üf,
5: tamam, al şunu da işte bir 5 dakika bunu izlesin. 5 dakika ama fazla değil. Şimdi ne yaptım ben? Sınır ihlali,
4: evet,
5: yaptım.
4: Kendiniz, kendi kuralınızı bozdunuz başta.
5: Aynen. Çocuk ne yaptı? Ha, ben demek ki annemi zorlarsam, birazcık zorlarsam bunları yaptırabilirim.
4: Tamam.
5: Dedik. Çocuk orada aldı.
4: Evet.
5: Şimdi çocuklar...
4: O da sizin sınırlarınızı zorluyor.
5: Aynen. Çok... O da sizin sınırlarınızı zorluyor. Ve diyor ki işte ben bunu hallederim. Ağlarsam olur. Baktı ağlamadı, olmadı. Biraz daha volüm yükseldi. Yine olmadı. Baktı kendini yere attı. Atabilir. Olabilir. Bunun için sınırları geç kalmışlık için söylüyorum. Şimdi sınırları baştan koyarsak zaten bunları yaşamayacaksınız hiçbir, evet, zaman. Ama sınırları sonrasında koymaya çalışırsak ya da yeni fark ettiğimiz durumlar varsa bunlar için, evet, biraz sancılı bir süreç olabilir bu. Ağlayacak, bir gün ağlar, iki gün ağlar, maksimum üç gün ağlayabilir. Ama üç günün sonunda tabii ki de onu ağlamaya terk etmek değil anlatmaya çalıştığım. Ağlarken yanında olacaksınız. Göz hizasına inmek zorundayız. Yukarıdan tepeden değil. Şimdi de tersten bakarak düşünecek olursak o çocuk bize bu şekilde bakıyor ve bizi devasa olarak görüyor.
4: Evet.
5: Onun göz hizasına inmemiz bu yüzden önemli. İletişim kurarken biz bunları ona sağlarsak yarın bir gün o da bize aynı şekilde geri dönecek.
4: Şey mi hocam, orada bir soru sormak istiyorum. Mesela etrafımda sık gördüğüm, belki de yadırgadığım şeylerden biri, 3 yaşındaki, 5 yaşındaki bir çocuğa büyük insanmış gibi bir konuyu anlatmak doğru mu? Yani bu bir kişisel gelişim ya da çocuk gelişimi konusu mudur, yoksa bunun pedagojik bir dili olması lazım mı? Yani
5: şimdi şöyle söyleyeyim, pedagojik dilini yapamayız. Şimdi bu işi okuyan insanlar...
4: Onun uzmanı işte, ayrı ama uzman, anne baba ne yapacak?
5: O uzmanın işi. Anne baba evet anlatmalı.
4: Ama, bana anlatır gibi anlatmalı.
5: Ama işte onun bir dili olmalı illaki. Şimdi 3 yaş çocuğuna uzun süre anlatamazsınız. Dinlemez de zaten sizi. Maksimum 2-3 dakika dinleyecek. Şimdi 2-3 dakika için o çocuğu hayır beni dinleyeceksin diye ısrarla söyleyen anneler var, biliyorum bunu.
4: Evet.
5: Hatta bir ara komedisi döndü bunun internette. Anne ne olur konuşma beni döv. diye böyle bir şey de vardı. Uzun uzadıya anlatamayız. Kısa ve net.
4: Evet.
5: Baktık davranışa yine devam ediyor ama bu davranış illaki sönecek, sürekli devam etmeyecek. Ya yani sonsuza, evet, kadar bu davranışı sürdürecek diye bir şey yok.
4: Annede de o travma olmasa bu bir dönem ve geçecek. Yani hocam bunu anlatıyorsunuz
5: var,
4: değil mi? Hani bu annelerde,
5: kesinlikle,
4: evet,
5: tabii
4: bu çok
5: ki
4: önemli.
5: Yani ne zaman annelerle bir araya gelsek yaş grubuna göre zaten bu bilgilendirmeleri her zaman yapıyoruz.
4: Hele ilk çocuğuysa.
5: Hele ki ilk çocuğuysa tabii ki de hepimiz aynı dönemlerden geçtik.
4: Çok doğru. Anne babaların söylediklerini elbette çocukların hayat önemli bir yeri var ama aslında sözlerden mi davranışlardan mı daha çok etkileniyor? Yani evdeki aura, yani evdeki genel yaşam şekli mi çocuğu daha çok gelişir, yoksa sözlerle mi şekillenir çocuk diye bir soru sorsam hocam.
5: Yani bu sorunun cevabını aslında hepimiz biliyoruz. Evet. Sözler tabii ki de etkili değil. Çocuklar sözlerimizi değil, ayak izlerimizi takip ederler.
4: Tamam, hepimiz bilmemize rağmen bunu uygulayabiliyor muyuz?
5: Rağmen ısrarla uygulamıyoruz. Çünkü biz öyle büyümedik. Bize kimse söylemedi ya da kimse bunu göstermedi.
4: Doğal sürecinde oldu.
5: Bizim doğal sürecinde gittik biz. Şimdi hani eskiden nasıl oluyordu falan diye de söylemler var ya, ona da bir cevap olsun bu. Kimse bize anlatmadı bunu, söylemedi. Şimdi baştan çocuğu yetiştirirken zaten bir empati duygusu, iki merhamet duygusu. Bunlar çok kıymetli. Bu duyguları tanımak, sabretmek, dikkat, bunlar çok kıymetli. Biz mesela oyun kuruyoruz çocuklara, koyuyoruz buraya, oynuyorlar. Ama kulak illaki açık. Algıların hepsi açık.
4: Değil mi?
5: Bizi illaki duyuyorlar.
4: Evet.
5: Şimdi bunu özellikle söylemek istiyorum. Israrla söylemek lütfen istiyorum. Danışanlarım da bunu, velilerim de çok yapıyorlar. Çocuğun yanında çocuğun yanlış davranışını ya da güzel bir davranışını ısrarla konuşuyoruz. Şimdi bunu çocuğun yanında konuşmak hiç doğru değil. Çocuk diyecek ki bu sefer ben bunu yapıyorum zaten. Ben zaten böyleyim.
4: Evet evet.
5: Kendine bir etiket aldı oradan çocuk. Şimdi her ailenin dinamiği farklıdır. Her evin içinin dediğiniz gibi aurası farklıdır. Çocuk aile içerisinde anne baba birbirine nasıl davranıyorsa çocuğun oyuncaklara davranışından bunu görebilirsiniz. Şimdi oyun odasına giriyoruz, sürekli oyun odasında seanslarda bunları yaşıyoruz. Ya da işte öğretmenim okuldan gelince çocuğumla konuşuyorum, bir şey anlatmıyor. Anlatmaz. Oyun oynayın.
4: Evet.
5: Çocuğun dili oyundur.
4: Oyunda her şeyi anlatır aslında, okuyabilirsen.
5: Ki, hadi bak geldik şuraya, bakayım burada işte en sevdiği oyuncak nedir o gün. İşte iki tane kız çocuğu için bebek aldınız, koydunuz. O zaten size onu şekillendirir. O gün okulda ne yaşadıysa yoğun duygu olarak arkadaşıyla tartıştı mı, öğretmeniyle mi bir şey oldu ya da başkasıyla, ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız oyun oynamalısınız.
4: Çok
5: çocuğun dili oyun. Yani evde ekstra o işte ne bileyim, yok dikkat testleri, yok onlar, yok bunlar. İşte kesin, ben özellikle zaten bütün velilerime de söylerim. Aynı zamanda kurumda öğretmenlik de yapıyorum. Bunu da söylerim. Ne olur yapmayın.
4: Evet.
5: Evde bir şey yapmayın. Evde birlikte vakit geçirin. Beraber sohbet edin. İşte ne bileyim, beraber mutfağa girin. Bunu hep söylüyoruz. Hani bu... Şimdi şaşalandırılmış bir başlık da var. Montessori eğitimi diye bir eğitim başlığı var. Evet, Montessori eğitiminin aslında temeli otizmli çocuklar için Maria Montessori'nin kurmuş olduğu bir sistem.
4: Evet.
5: Otizmli çocukları tespit ediyor. Onların kendi hayatlarını kendi kendilerine idame ettirebilmeleri için bir ortam sağlıyor. Montessori okullarındaki gördüğümüz materyallerin hepsi aslında onlar için hazırlanmış. Sonra Almanya'da diyorlar ki bu sistem çok güzel bir sistem. Biz bunu tüm anaokullarına uygulayalım diyerek böyle bir yola çıkıyorlar. Montessori eğitimi nedir? Çocuğa belirli bir eğitim, belirli bir etkinlik, sanat etkinliği vesaire vermezsin. Materyali verirsin, çocuk yapar. Şimdi esas yapmamız gereken şey de bu. Materyali verirsin, çocuk yapar. Evde ne yapacağız? Maydanoz ayıklamaya. Al sana küçük kas eğitimi, küçük kas gelişimi.
4: Evet.
5: Ne bileyim, fasulye kırın.
4: Hem de annesine yardım etmenin mutluluğunu yaşasın.
5: Annesine yardım edecek. Ne bileyim, bulaşık makinesini boşalt. Bunu artık hani iyi kötü biliniyor. Artık bunları yapıyorlar evde.
4: Evet.
5: Ama biraz anneler falan da sıkılıyorlar. Şimdi şöyle de bir ayrım yapmak lazım orada. Çocuğun evet hem oyun arkadaşıyız anne olarak, hem de annesiyiz. Şimdi bu ayrım çok kıymetli. Bunu asıl işte burada yapacağız ki ergenlikte de bunu toplayalım.
4: Çok. Hocam bir de her yaşın davranış şekli ayrı.
5: Tabii ki.
4: Tabii. Yani bu
5: tabii
4: söylemek bile abes ama.
5: Aynen.
4: Biz çocuğun gelişiminde, yani çocuğumuzun yaşı ilerledikçe de ona davranış şeklimizi, artık ona büyüdüğünü hissettirmek de lazım diye düşünüyorum.
5: Tabii ki sorumluluk.
4: Evet. Sorumluluk, o sorumluluklar vere vere falan. Çünkü aslında çocuk gelişimci, hani sizin de uzmanlık alanınız olduğu için söylüyorum. Böyle birbiri arkasında sanki bir zincirin halkalarıymış gibi, evet, bir sonraki sürecin, hani tamam ya ben işte çocuğum gelişiminde çok önemli bir alanda görev attım. 6 yaşını geçti çok şükür dediniz ve bitmiyor yani.
5: Hayır.
4: Aslında bir sonraki işte ergenliğin ilk adımı, ergenlik, gençlik, evlendi, devam ediyor. Ondan sonra siz yaşlı kategorisine giriyorsun ama hala devam eden bir süreç aslında.
5: Tabii ki.
4: Ve hayat devam ettiği sürece de devam edecek diye düşünüyorum.
5: İlla ki devam edecek tabii ki. Çok sevdiğim bir kitap var. Küçük Prens kitabı, ara ara okurum.
4: Evet.
5: Çok da severim. Kitapta bir söz var. Ölene kadar sorumlusun sevdiğin kalpten. sorumlu ol, ölene kadar sorumlusun sevdiğin bir kalpten.
4: Çok güzel.
5: Yani bu çok kıymetli. Biz evet. ölene kadar sorumluyuz. Evet. İşte evlendirdim, evet. onu yaptım, bunu. Evet. Annelik babalıktan istifa edilmez. Bunu hepimiz biliyoruz.
4: Emekliliği de yok.
5: Emekliliği de yok. İstifası da yok. Hayat boyu devam edecek. Ama bizim için önemli olan mutlu çocuklar yetiştirmek. Doğru. Asıl şu andaki aslında çok kıymetli olan şey bu. Mutlu çocuk. Şu an mutlu doğru, çocuk hocam. Görmek çok az.
4: Çok doğru.
5: Bakın çok böyle 3 ile 6 yaş arasından sesleniyorum. Şu an çocuklarımın yaş grupları benim okulda. Evet, evet. Mutlu çocuklarım çok var. Tabii ki de var içlerinde. Ama anlıyorsunuz, bunu biliyorsunuz. Mutsuz olduklarını biliyorsunuz. Çünkü tatmin olamama var.
4: Hmm.
5: Neden tatmin olamama var? Çünkü her şey önlerinde serili.
4: Hocam tam burada sormak isterim. Çocuğumu ben hayatımın merkezine koydum. Hayatımın merkezinde çocuğum var ve bütün hayat şeklimi onu önceleyerek yapıyorum, geliştiriyorum. Bu onu mutlu eder mi?
5: Etmez. Heh, o zaman... onu hayat boyu mutsuz eder.
4: Şimdi hocam burayı açar mısın? Bu da kıymetli çünkü.
5: O onu hayat boyu mutsuz eder. Çünkü dünya onun etrafında hiçbir zaman dönmez.
4: Ve kimse sizin davrandığınız gibi davranmayacak kimse ileride.
5: De, aynen hocam? Öyle. Kimse yani. De o şekilde davranmayacak. Yani. Fanus içerisinde biz bu çocukları büyütemeyiz. Bir ara bir dönem fanusu aldık. Biliyorum evet. Zorlu koşullar yaşadık. Pandemi gibi bir süreç atlattık. O sürecin gerçekten kalıntılarını hala taşıyoruz, hala evet, atlatamadık. Evet. Ama büyük bir çoğunluğunu halletmeye çalışıyoruz hep birlikte. Fanusu da büyütemeyiz. Başkasının özgürlüğünün başladığı yerde benim çocuğumun özgürlüğü biter. Biz neden okula gönderiyoruz bu çocukları? Şimdi kreş yaşları ben normal şartlarda eskiden derdim ki 4-5 yaşa kadar, 5 yaşa kadar kreşlere göndermeyin derdim. Eskiden derdim ama şimdi diyemiyoruz. Neden? Çünkü çocuk evde sosyalleşemiyor. Çünkü evde iletişim bozukluğu var, iletişim kuramıyoruz. Ya çok aşırı aşırı iletişim kuruyoruz, çocuk bundan sıkılıyor ya da hiç iletişemiyoruz.
4: Çok doğru.
5: Bazen oryantasyon süreçlerinde yaşadığımız durumlar var. Bazı çocuklar şeyi çok isterler işte öğretmenim gelsin benimle konuşsun sürekli başkasıyla konuşmasın, hep benimle evet, ilgilensin.
4: Evet, evet, evet.
5: Bazen böyle olur. Bazı çocuklarım da çok fazla sevgiden sıkılmış olur. Onunla ilgilenmenizi istemez. Ama benim burada olduğumu da bil ister. Hmm. Ya ben buradayım öğretmenim. Beni fark et ama bana yaklaşma. Sınırımı aşma. Çünkü ben artık bundan çok sıkıldım.
4: Evet.
5: Şimdi işte evet uyku saati var. Yemek saati var çocuğumuzun. Valla ben küçükken hatırlıyorum. Biz öyle bir şey yaşamadık. Evet şimdi
4: yani doğal sürecinde ilerledi. Belki o saatimiz vardı ama bunun adı uyku saati değildi.
5: Değildi.
4: Çocuğun aynen uykusu öyle. Geldi uyuyor içerideydi yani öyleydi.
5: Aynen çünkü zaten biz sokakta oynamaktan evet. bitkin düşerdik evet. yemeğimizi yerdik evet. televizyon izlerken uyuyakalırdık.
4: Evet.
5: Televizyon izlerdik. Çünkü akşama kadar biz ekran görmezdik.
4: Adile teyzemiz hadi iyi geceler çocuklar yani, deyince gidip yatardık.
5: Toprakla oynardık biz toprağa dokunurduk parklarda evet. oynardık ne bileyim. İşte sokakta ekmeğimizin arasına bir şey konulur yerdik.
4: Komşu
5: çok
4: teyzeden...
5: güzel bir şey konulmazdı ekmeğimizin arasına ki arkadaşımın evinde yoksa yiyemezse
4: ya.
5: Diye böyle de güzel de bir şeyimiz vardı. Ama biz sanırım bunları yavaş yavaş kaybettik.
4: Maalesef.
5: Şu an kaybettiğimizi düşünüyorum. Çünkü çocuklarda da yaşıyoruz bunu. Ufacık bir oyuncak geliyor mesela. Oyuncak günü olur kreşlerde. Ben yapmıyorum. İşte gelip bak bende bu var.
4: Evet.
5: Sende yok ki.
4: Babam aldı yenisini de alır, daha iyisini alır. Çok
5: çocuğum iyisini. Üzülür. Yani. Şimdi hani bunları yapmıyorum. Şimdi oralar çok karışık. Oralara evet, girersem orası, zaten orası hiç çıkamam o taraflardan ama konu. Çok başka bir konu orası.
4: Çok çok hocam.
5: Dediğim gibi çok evet hayatımızın merkezi. Neden çalışıyoruz? Biz
4: kıymetli olmakla merkez almak aynı şey
5: aynen,
4: değil.
5: Aynı şey değil. Evet. Aynen. Bağlı olmakla bağımlılık gibi. Şimdi çok. Çocuk bize bağımlı olacak evet. bu dönemde. Biz de ona bağımlı olacağız.
4: Çok doğru.
5: İşte yine burada bir önceki konuya dönüyoruz. Sınırlar.
4: Sınırlar.
5: Kendi sınırlarımız ve çocuğumuzun sınırları.
4: Çok doğru. Hocam işte yayının başında da söyledik. Dijital imtihanımız var. Bu dijitalle alakalı. Artık hayatımızın dijitalleşme özellikle vazgeçilmez bir anı. Yani ilk 3 yaşına kadar sizin de dediğiniz gibi kesinlikle göstermeyelim, olmayalım ama bu tanışacak. Hani bunun İllaki. Artık şeyi yok.
5: İllaki.
4: Tanıştığı zaman oradaki süreci yönetebilmek adına tavsiyelerinizi alacağım bir.
5: Evet.
4: İkincisi de bu dijital çağda büyüyen çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu insani beceriler neler? Yani bu da bana merak ettiğim bir konu. Çünkü dijitalle eş zamanlı büyüyeceğiz. Yani o tamam, bu yadsınamaz. Hatta olumlu kullanmakla alakalı bir şey yapacağız ama burada insani becerilerimizi de kaybetmememiz lazım. Bu konuda sizin fikirlerinizi merak ettim doğrusu.
5: Şöyle söyleyelim. Dijitalleşmek evet aslında biraz korkulu rüya gibi görünüyor ama bunu kontrol altına alarak ilerlersek aslında hiçbir sıkıntısı yok. Yine kendimden örneklendirerek söyleyeceğim. Kızım doğduğunda tuşlu telefon vardı.
4: Evet.
5: Çok kısa bir süre sonra işte kaydırmalı telefonlar çıktı.
4: Evet.
5: Benim kızım tuşlu telefonla tanışmamıştı o zaman daha. Pardon, kaydırmalı telefon evimizde yoktu bizim. Tuşlu telefonlarımız vardı. Bir gün işte babası oradan bir oyun açtı. Ekranı böyle yaptı. Kaydırmaya çalıştı. Dedim ki tamam, bunlar biliyorlar. Bunlar biliyorlar. Biz bunlarla evet çocuklarımızla aynı kulvarda yan yana yürümemiz çok zor. Onları anlayabilmemiz hani damdan düşenin halinden damdan düşer anlar gibi düşünebiliriz. Onlar o kadar güzel bir teknolojinin içine doğdular ki diyoruz ki biz hani esirgiyor muyuz bunlardan onu? Hayır, esirgemiyoruz. Biz kontrol altına almaya çalışıyoruz. Dijitali, teknolojiyi kontrollü olarak kullanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi çocuğun eline bunu verdim, odasına gitti. Diyor ki işte benim çocuğum dışarı çıkmıyor. Hayır, senin çocuğun dünyayı geziyor. Çocuk burada dünyayı geziyor. Her şey elinin altında. Yani içeride odada oynuyor deyip de...
4: Evet.
5: Bırakmayacağız. Evet, ilk başlangıçta beraber başlayacağız. Ben kesinlikle bunu öneriyorum. Birlikte. Birlikte. Ve kısıtlı sürelerle başlanılmalı.
4: O dünyayı sizinle beraber keşfetsin diyorsunuz
5: birlikte
4: değil mi hocam?
5: Birlikte keşfetmeli. Evet. Kesinlikle birlikte keşfetmeliyiz. Gerekirse biz ondan önce, daha önce biz bunu yapardık. Evet. Velilerimize de bunu öğrenirdik. Film izleyecek mesela. İzlenecek film var.
4: O filmi önceden bir görün.
5: O filmi önceden ben izliyorum. Çok İzlerdim. Önceden bakardım. Evet, çocuklar için uygun mu? Uygun. Çünkü şu an İnanılmaz kötü içerikler var. Çok temiz güzel. Ekran hareketimiz var, evet, zaten. Evet. Bu konuyu kesinlikle destekliyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz. Sadece televizyon için değil, bütün ekranlar için.
4: Ekran, evet. Bu dijital mecralardan, işte televizyonlardaki ana haberden,
5: kesinlikle,
4: hani ana yayın kuşaklarından tutun, hepsinde artık bir nitelik, bir temiz ekran hareketine geçme zamanı çoktan, evet, geldi. İpin ucu kaçmadan da müdahil olmak zorundayız.
5: Kaçmak üzere. Evet, kaçmak üzere ipin ucu. O yüzden çok hızlı bir şekilde bilmiyorsak da destek alabiliriz.
4: Evet, evet.
5: Şimdi böyle de bir korkulu rüyamız var. Şimdi benim çocuğumda şöyle de bir problem var. Aman söylemeyeyim, gitmeyeyim değil. En ufak bir göz teması eksikliği, en ufak bir seslendiğiniz zaman yanıt verememe. Şimdi evet, bir tane çocuğum vardı. Geçen yıllarda konuşma problemi yaşıyorduk. Ekrandan, evet, dolayı konuşma problemi vardı. Ekranı yasakladık. Televizyonu vesaireyi kaldırdık. Konuşuyoruz şu an çok güzel. Kendimizi ifade ediyoruz. O dönemde bayağı sıkıntılı bir süreçte atlattık. Şu an hafif hafif çizgi film izlemeye başladık. Ama çizgi film izlerken sürekli uyaran veriyoruz çocuğumuza. Sesleniyoruz. İsmiyle sesleniyoruz. Cevap vermezse yanına gidiyoruz. Göz teması kuruyoruz. Gördün mü, bak ben de izledim aslında seninle. Şurası ne kadar komikti değil mi? Gibi gibi. Yalnız bırakmayalım. Çocukları ekranla baş başa bırakmayalım.
4: Çok.
5: Bırakmayacağız. Sonra zaten akışında giderek, kontrollü akışta giderek öğrenecekler.
4: Çok doğru.
5: İlla ki işte söylüyoruz mesela, evin içerisinde şöyle bir şey de var. Şimdi sadece çocuklar üzerinden gidiyoruz ama biz de seviyoruz burayı.
4: Çok.
5: Bu kaydırmayı çok seviyoruz.
4: Konfor alanımız geliştirdi.
5: Kaydırmayı biz de çok seviyoruz. Hoşumuza gidiyor. Kaydırdıkça gülüyoruz. İşte birbirimize, evet, rahatsızlar atıyoruz. Bunu hepimiz yapıyoruz. Evet. Yapamayız diyemeyiz. Evet. Çünkü bunun içerisindeyiz artık.
4: Tamam.
5: Engelleyemeyiz. Ama ne yapacağız? Dediğim gibi kontrollü bir şekilde, evet, gideceğiz. Ve izlediğimiz şeylere biz de dikkat edeceğiz. Çünkü evin içindeki algoritma bile çocuğunun tabletine, televizyonuna, oraya yansıyor. Daha önceki bir eğitimde de bahsetmiştik, hatırlarsınız hocam. Bir ilçeye gitmiştik.
4: Evet.
5: Orada şey söylemiştik. İnterneti değiştiremiyorsak algoritmayı değiştirelim.
4: Aynen.
5: Bunun için bir şeyler yapalım.
4: Evet.
5: Diye söylemişti. Biz de kendi bir izlediğimize, şeyimize birazcık bir dikkat edelim.
4: Tabii. Hocam ben etkilenmiyorum değil. Hani ben
5: etkileniyorum.
4: Etkilendiğimi işte geçenlerde de bahsetmiştim. Eşim dedi ki işte çamaşırla alakalı ya da cam silmeyle alakalı bir gündeminden dolayı bir hava durumuna bakar mısın Ahmet dedi. Yani şey yapacağız. Yani bir ona göre şey yapayım. Ben telefonu elime işte arama motorundan yarınki hava durumuna bakmak için aldım. WhatsApp emojisinin üzerindeki altı işareti beni oraya yönlendirdi. Daha sonra o kadar farklı yerde çıktım. 5 dakika sonra eşimle göz göze geldi kapıda. Hava durumu?
5: Hava durumu
4: dedi. Evet, hava durumu. Dedim ki çok sıkıntılı bir durum. Ben bilgiliyim. Efendim söyleyeyim, ben bu konuda şöyle dikkatliyim değil.
5: Yok.
4: Bu karşı tarafta çalışan ekip, algoritma ekibi çok kuvvetli bir ekip, çok profesyonel bir ekip. Ve bizim onlara karşı, yani bu şeye karşı gelecek endişesi taşıyorsak biraz farkındalığımızı, biraz bilincimizi ve hassasiyetimizi artırmamız lazım.
5: Artırmalıyız, aynen öyle. Bir de çocuklarda şu çok var, görünme arzusu.
4: Evet.
5: Ya yani onda bir bahsetmek istedim. Fark edilmek, görülmek. Bu çocuk evde görülmüyorsa dışarıda görülmek ister. Hani yine hep aslında sorularınız sarmalı. Hep başa aynen. dönüyoruz, sona dönüyoruz tekrardan. Ama evde iletişim bozukluğu varsa, anne çocuk, baba çocuk arasında iletişim bozukluğu varsa, çocuk anneyle babayla konuşamıyor, iletişemiyorsa çocuk buradan kendini arkadaş da bulur. İşte ne bileyim kendini gösterebileceği bir mecra da bulur. Hepsini bulabilir.
4: Duamız o ki doğru kişilere denk gelsin.
5: Duamız hep zaten günümüzde hep diyoruz ya, en büyük edeceğimiz dua çocuklarımızı, Allah çocuklarımızı iyilerle karşılaştırsın. Amin. İyi insanlarla karşılaştırsın. Yani yapacağımız en büyük mücadele bu.
4: Evet.
5: Yani teknolojiyi yok sayamayız. İlla ki belki de çocuğum ileride benim teknolojiyle ilgili bir meslek seçecek.
4: Evet.
5: Belki bunda çok başarılı olacak. Olsun da zaten sonuna kadar da destekleyelim biz bunu.
4: Evet.
5: Ama dediğim gibi bu kontrollü, ilk zamanlar kontrol çok önemli.
4: Çok doğru. Bir diğer konu da hocam bugün mutlaka bahsetmek istedim. Yani bunlar konumuz içerisine geçsin diye düşündüğüm. Birçok anne baba da çocuğuma nasıl bir dünya bırakıyoruz? İşte gelecekle alakalı kaygılarımız. Çocuğum acaba nasıl bir dünyada yaşayacak endişesi. Bu kaygılar yaşarken kontrol edebilme becerimiz de herhalde gittikçe yavaşlıyor. O kaygıları çok hissettiriyor muyuz acaba çocuklarımıza?
5: Çocuklarımıza çok hissettiriyoruz. Çünkü şu an işte üniversite sınavına girecek gençlerle ara ara bir arada oluyorum ben de.
4: Evet.
5: Kızımdan dolayı. Kızlara soruyorum, anlatıyorlar işte, diyorum ki ileride ne yapmak istiyorsunuz? Vallahi çok para, hangisindeyse onu yapacağız. Şimdi bize küçükken derlerdi ki işte büyüyünce ne olacaksın? İşte biz doktor olacağız, öğretmen olacağız falan, işte polis olacağım,
4: evet.
5: İşte çöp kamyonu süreceğim falan gibi böyle çok basit şeyler söylerdik. Ama çocuklarımızın şu an en büyük kaygısı ekonomi. Ve bir de dediğiniz gibi burada hani her şey çok ulaşılabilir gibi göründüğü için çocuklar bunlara nasıl kolay ulaşabiliriz? Çok para kazanırsak ulaşabiliriz. Her şey bizim elimizin altında olur.
4: Çok doğru. Çok doğru. Hocam bir soru gelmiş. İyi yayınlar. Merhabalar. Ahsen hocama sorar mısınız? Bir aylık çocuğum var. Ekransız büyütmek istiyorum fakat en erken kaç yaşında ekranla tanışmalı demiş Eyüp Berat Giden.
5: 3 yaş.
4: Biz 3 yaşına kadar koruyalım.
5: 3 yaşına kadar koruyalım. 3 yaşından sonrasında devam edebiliriz. Birlikte.
4: Birlikte. Ama 3 yaşından sonra da saldım çayıra
5: merhaba. Yok hayır, o şekilde değil. İlla ki. Yani şimdi merak edecek. Bunu kurcalamaya başlayacak.
4: Hı-hı.
5: Göstereceğiz. Vesaire yapacağız. Anlatacağız. Çizgi film. Çizgi filmle başlayacak zaten.
4: Evet, evet.
5: Ki çok da güzel aslında 3 yaş sonrası, 2,5 yaştan sonrasında böyle ufak ufak çok güzel dijital içerikler de var. Bu içeriklere de aslında şey yapabiliriz, ulaşabiliriz. Bunların hepsi, ama önce somut. Önce her şeye somut ulaşmalı çocuk. İşte ne bileyim, dikkat bir şeyse vereceksek, dikkat çalışması vereceksek.
4: Evet.
5: Geçenlerde Instagram'da hatta gördüm ben de yine. Bir tanesi paylaşmış, çocuğun ayağında poşet, market poşeti. Market poşetini geçirmiş, ses çıkarıyor. Hem duysal rahatlatıyor, hem hareketini destekliyor. Tabii büyük kas hareketi, bedensel hareketini destekliyor. Ayaklarıyla ettirdikçe işitme de ses veriyor. Algıyı açıyor, ses nereden geliyor bunu arıyor. Çok basit bir şey, poşet. Bu poşeti aslında görünce aklıma annem geldi. Kız kardeşimle benim aramda 10 yaş var. O da benim kızım gibi aslında, büyük kızım gibi elimde büyüdü benim. Şevval, annem ona verirdi. İşte iki tane yastığı koltuğun altına koyardı. Eline de poşeti verirdi. Şevval onunla böyle yırtardı, parçalardı. Parlak kağıtlar vesaireler çok dikkat çeker çocuklarda. Evet. Duysal olarak şimdi bir de çok küçük bir dipnot açabiliriz aslında orada. Başlıklarımızda yok ama duysal diyoruz. Son zamanlarda da hani şeyimize, lügatımıza girdi bu bizim. Evet. Duysal ne demek diyoruz. Şimdi bunun konunun ayrıca uzmanları var ama bir kısmı da bize dokunur. Çocuk gelişimine dokunur. İşte şöyle tanımlayayım size ilk başta. Çocuklar, yeni bir doğan bebekler işte böyle birkaç aylık olduktan sonra çimlere basmak istemezler. Ayaklarını kaçırırlar, korkarlar. Çünkü uyaran merkezleri var ayak altında. Ayak altı ve avuç içi reseptörleri dediğimiz. Bu reseptörleri harekete geçiriyoruz. Bu reseptörler çocuk teknolojiye bağımlı kalırsa, somut şeylerle ilgilenmezse, evin içerisindeki işte oyuncaklarıyla işte anneye babaya temas etmezse, dokunmazsa, bunların hiçbirisi olmazsa çocukta duysal hassasiyet oluşur. Yeme bozukluğuna kadar gider.
4: Aa, çok kıymetli hocam burası. Evet. Duysal reseptörlerin harekete geçirmek lazım.
5: Aynen, duysal reseptörlerin hepsinin hareket halinde olması lazım. Şimdi duysal reseptör, denge, koordinasyon vesaire, bunların hepsini söylüyoruz. Kaldırımda yürürken biz şöyle şey yaparız. Hani yürümeye çalışırdık. Evet. Küçükken hep bir denge kaybederiz. Evet, evet. Şimdi ne yapıyoruz? Çocuklar kaldırımda yürüyemez. Hangi kaldırımda yürüteceğim çocuğumu? Bunun için ayrıca spor merkezleri açıldı. Çocuklara ekstra parkur kuruyoruz biz. Neden? Çocuğun o algısı, beden koordinasyonu gelişsin diye.
4: Tamam.
5: İşte hani çok teknik bir şey ama vestibüler sistem, işte beyinle vücudun dengede olması vesairesi, regüle olması, bunlar çok kıymetli şeyler. Biz bunları çok yeni aslında lügatımızı aldık, içeriğimizi aldık. Aslında bunlar bizim eskiden sokakta oynarken ki yaptığımız her şey burada var. Tamam. Ama biz şimdi ne yapıyoruz? Çok daha başka oyunlar vermeye çalışıyoruz çocuklara. Sınıfta veriyorum mesela, topun üzerine hamurla kaplıyorum. Hadi bunu kazıyın. Neden kazıyor? Elma soymayı öğrenecek.
4: Evet.
5: Bunu ben öğretmek zorundayım. Benden öğrenmiyor çocuk artık bunu. Doğru. Biz eskiden annemiz babamız nasıl soyarsa bakardık, onlardan öğrenirdik. Şimdi bu tür el becerilerini ekstra vermek zorundayız. Evet,
4: motor becerilerin gelişmesi lazım.
5: Motor becerilerin gelişmesi lazım. O yüzden hep söylüyorum. Çok mu ağladı? Çok mu ağlama krizleri var? Sinir krizi mi geçiriyor çocuğumuz? Hiçbir şey yapmayın. Hava sıcaksa da soğuksa da bir battaniyeye sarıp hemen bir dışarı atabiliriz kendimizi. Temiz hava, oksijen çocuğu rahatlatır.
4: Evet, ortam değişikliği.
5: Bir ortam değişikliği. Anne çok gerginse, anne ısrarla annenin sakinleştirmesini değil. Babalar bu konuda daha sakinler. Babanın kalp atışıyla annenin kalp atışı o anda aynı değil. Anne endişe ve kaygı duyduğu için, çocuğum neden ağlıyor diye kaygılandığı için kalp atışı hızlanır.
4: Evet.
5: Anne karnında çocuk bunu bilir. Evet. Zaten hisseder annesinin kalp atışlarını.
4: Evet.
5: O yüzden baba daha sakinleştirici unsur olarak burada devreye girmeli. Şimdi eskiden babalar çok karışmıyordu bebek büyütürken ama artık
4: sürecin içerisinde.
5: Mecbur karışmak içerisinde. Zorundayız. O çocuğu hep birlikte büyüteceğiz.
4: Evet.
5: Çok kıymetli.
4: Çünkü bunlar bizim geleceğimiz.
5: Evet, geleceğimiz.
4: Hocam, bilgiye ulaşmak da çok kolay bugün. Biliyorsunuz artık dünyanın bir ucundaki güzel bilgiyi de kötü bilgiyi de saniyeler içerisinde öğrenebiliyoruz. Bu bilgi kolay ulaşabiliyoruz da karakter gelişimi için bizzat kendi ailenden başlayan, ki aile insanın ilkokuludur, ilk mektebidir, ilk öğrendiği kişidir. Ailenden başlayarak bu karakter gelişimi aslında aile vazgeçilmezdir diye düşünüyorum.
5: Tabii ki.
4: Burada işte bu karakter gelişiminde değerlerin o verilmesinde, o değerlere eğitiminde ailenin önemi, ebeveynlerin oradaki kıymeti hakkında görüşlerinizi de almak isterim doğrusu.
5: Ebeveynler, evet, orada çok kıymetli bir nokta aslında söylediğiniz yer. Çok önce de söylediğimiz gibi adet anneni.
4: Evet.
5: Bunları işleyerek gitmeliyiz. Merhamet duygusu, empati,
4: diğer gamlar,
5: başkasının yerine koyma kendini, dikkat, duyguları tanıma. Bunların hepsi çocuğun yapabilmesi gereken şeyler ve bunları da aile içerisindeki anne babanın, dediğim, birbirine davranışından, kendisine davranışından, çocuk bir süzgeç gibi hepsini çeker.
4: Alır.
5: Hepsini alır. Biz evde, ben eşime nasıl davranıyorsam çocuğum da dışarıda başkasına ya da oyuncağına, bunu hissedebilirsiniz, görebilirsiniz, en yakın arkadaşına.
4: Evet.
5: Şimdi çocuklarda şey vardır, ilk başladığımda sınıfımla yıllar önce bir şey vardı. Şimdi sınıfta birisi, birinin elinde işte kalem var. O kalemi o kullanmak istiyor. Çekip alıyoruz. Neden çekiyorsun? İsteyebilirsin. Demek ki bir şey o çocuğun elinden zorla alınmış. Sorulmamış, fikri bile sorulmamış. Evet. Şimdi hani konuşmak gerekir mi diyoruz ya, işte konuşmak gerekir, onu anlatmak gerekir. Bu eski çağdaki şeye gitmiş olur o zaman. Doğru kelimeyi bulalım orada. Yani çok eskilere gidersek bize de sorulmazdı ama bilirdik.
4: Evet.
5: Bunun neden olduğunu bilirdik. Şimdi bu çocuklar bunu bilmiyorlar. Neden bunun böyle yapıldığını bilmiyorlar. Sonra da diyoruz ki işte ah travma mı oldu? Çocuğum üzüldü ve travmaya karıştı. Karakter eğitimi 0-6 yaş grubunda zaten çok kıymetli deriz. Bunu Peygamber Efendimiz de söyler. Yani bizim zaten oradan gelen bir karakter eğitimimiz var. Değerler eğitimi önemli. Anneanne, babaanne, dede, büyük dede, bunlar bizim için çok kıymetli değerler. Biz şimdi o değerleri aslında yavaş yavaş kaybediyoruz. İşte kayınvalidem geldi evime karıştı. Karışmadı aslında. O da onu gördü. O da onu görerek gelinlik yaptı. Evet. Şimdi ben gelin kayınvalide ilişkisine girdim ama yine.
4: Orada çok hassas
5: ama. Ben çok güzel bir gelin kayınvalide ilişkisi yaşadığım için ben bunu anlatmak isterim. Evet. Herkes bilsin isterim. Evet. Bunun kıymetini anlayın isterim. Geçenlerde bir arkadaşım anlatıyor, böyle hayıflanıyor işte.
4: Buradan şöyle söyleyeyim mi? Gelinler kayınvalidelerinizi sevin.
5: Sevsin lütfen. Sevin. Yani şimdi eşimizi seviyorsak onu da seveceğiz.
4: Evet.
5: Bazen doğru olmayabilir. Evet. Bize uymayabilir.
4: Evet.
5: Bizim dediğimiz

0: örnek olduğunu düşünüyorum. Kayseri'nin yaylısıyız. Bizim belirli adetlerimiz var, evet, vesairelerimiz var. Bunlara uymak zorundayız. Ben çok öyle büyümedim. İşte evet, çok anneyle öyle çok yazmaya falan gitmezdim. Evet. O yüzden bilmem. Kayınvalidemle rahmetliyi çok andık bugün, rahmet istedim bizden. Gezmeye gittik. İşte kayınvalidem oturdu. Ben de gelinim, işte böyle giyindik kuşandık falan, yeni şıkır evliyiz. Şıkır şıkır, şıkır tabii canım, işte her şeyimizi taktık takıştırdık. Kuaföre bile gittik. Neyse işte el öpmeye başladık. Herkesi öptüm, kayınvalideme atladım ve geçtim. Çünkü aynı evden geldik.
1: Birlikte gittiniz o
0: eve. Beraber gittik. Evet. Çünkü ben kayınvalidemle beraber oturuyorum zaten bir de. Neyse beraber gittik. Hiç şey olmadı. Gayet güzel gezmemiz. İşte pastamızı yedik, bilmem ne yaptık. İndik aşağıya. Gezmeden inince de bak çok büyük bir dipnottur aslında bu. Evet. Kayınvalidem üzerimi değiştirmezdi benim. Sen yemeğe girme. Ben yaparım. Üzerine soğan kokmasın, eşin de seni böyle görsün. Orası da çok ince bir dipnot. Çok ince bir ayrıntıdır. Girdirmez çünkü saçın falan, kuaföre gittin vesaire yaptın. O da görsün yazayım, kadınlar görmesin. Neyse kayınvalidem şey yaptı, böyle yemeğe geçecek. Sana bir şey diyeceğim Ahsen dedi. Ay dedim, ne yaptım anne, çok mu konuştum dedim. Ben pot mu kırdım dedim. Bir şey yaptım kesin dedim. Dur dur dedi. Öyle değil dedi. Gezmeye gidince kızım dedi, önce dedi benden el öpmeye başlayacağım dedi. Anne. Anne niye gitmeden söylemedin bunu bana dedim.
1: Bilecek kızım ama.
0: Yok öyle deme. Yok. Dün ne dedi? Bilmediğini bildim Aslan dedi. Ha, bilmediğini ya bildim kuzum dedi. Biliyorum dedi. Bilsen dedi yapardım, ben seni biliyorum dedi. Bir dahakine yapma diye söyledim annem dedi. Ben de benim için şey değil ama dedi. İşte etraftan şey olmasın.
1: Evet.
0: Duyulmasın. Böyle de bir hikayem. Aslında bizim böyle çok hikayelerimiz var kayınvalidemle beraber. Ben diyorum ben ondan razıydım. Allah da razı olsun. Ama annem de bu konuda çok etkilidir benim. Annem de çok güzel şeyler öğretmiştir bana. Bunları öğrenmek, almak lazım.
1: Tabii.
0: Şimdi işte annenin, babanın söylediği, kayınvalidenin, işte ne bileyim görümcenin, söyledi.
1: Ama oradaki siz söylerken şimdi onu anlıyorum ben.
0: Söylemek var.
1: Söyleme tarzı var ya, o mesela bildim kızım bildim demesi çok şey değiştiriyor.
0: Tabii.
1: Hiçbir şey söylemeden size surat da asabilirdi.
0: Küsebilirdi.
1: İşte o zaman her şey değişiyor. Bugün belki kaybettiğimiz şey, büyüklerin kaybettiği ya... Hani üzüldüğün şeyi ben bilemem ki, fal da açamam sana.
0: Bilemem, söylemen lazım.
1: Evet doğru, bak bu kısımlar çok kıymetli.
0: Bunlar
1: hocam
0: çok kıymetli, evet, aynen evet öyle. Yani şimdi ben hem iki taraflı da, benim annem de kayınvalide. Annemin davranışlarına da bakıyorum gelinine karşı. Diyorum ki, hatta bazen şey dedim, bizim eve de ya gelin olacaksın ya damat dedim. Annemle babama. Şimdi buradan sürpriz yaptık gittik, anneme evet sarıldık falan. Annem evet bizim gideceğimizi bilmiyordu. Bana sarıldı ağlamadı ama eşime sarılıp ağladı.
1: Ya.
0: Ya dedim. Tamam. Orada tamam dedim. Siz olmuşsunuz.
1: Çok güzel.
0: Bunlar hocam, kıymetli şeyler.
1: Çok çok güzel şeyler. Çok güzel bunları böyle dinleyicilerimize buluşturmak da kıymetli. Çünkü bu örneklerin, yani bu güzel anlatıldığında yüze tebessüm oluşturacak. Aa evet bak, kaybetmememiz lazım dediğimiz duyguların duyulması, yaygınlaşması lazım. Onun için de çok kıymetliydi. Peki hocam, yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz yayınımızın. Başta konuştuk. Acaba nasıl geçecek dedik ama çok hızlı da geçtiğini gördünüz.
0: Hızlı geçti vallahi, hemen bitti.
1: Muhabbetiniz çok güzel olunca. Hocam 2050 yılında bir yetişkin olacak çocuğa bugün hangi tohumları atmalıyız hayatına?
0: Hangi tohumları atmalıyız? Birincisi, onun yoluna her şeyi sermemeliyiz. Bütün yolları biz açmamalıyız. Yolları bazen kendisi açmalı. Kendisi
1: mücadele etmeyi öğrenmeli.
0: Mücadele etmeyi öğrenmeli. Çünkü en başta en küçüklerden demiştik, mücadele etmeden çok şeye sahip oluyorlar.
1: Evet,
0: ben
1: evet
0: yapamadım, o yapsınlar, işte buralarda devrelere evet giriyor. Evet. İşte yarın bir gün diyorum, şimdi kızım ergen, oğlum büyüdü, işte öbürüne onu söyledim, buna bunu söyledim. Yani geride güzel bir miras bırakabilmek lazım. Evet. Attığımız tohumlar illaki yeşerecek. Evet. Hocam ben bunu yaptım ama çocuğum yapmıyor, olmuyor değil. O attığınız tohum illaki bir yerde yeşerecek. Siz bunu mutlaka göreceksiniz. Merhamet duygusu, empati duygusu, sağduyu, çevresine karşı sağduyulu olmalı. Bunları vermeliyiz. Örf adetleri bilmeli, büyüğünü küçüğünü bilmeli. Bu benim için çok kıymetli. Büyük küçük bilinmeli, saygı kaybedilmemeli.
1: Çok
0: yani şimdi işte ağlayarak isteyen

0: vesaire her şeyi yaptırıyoruz. Sınırları çizemiyoruz, onu yapamıyoruz. Ama en kıymetli şeylerden bir tanesi bu. Eğer saygı çerçevesinde ilerlemek istiyorsak, yarın bir gün büyüdüğümüzde geriye baktığımızda çocuğumuz ailesine nasıl davranıyor? Kendi çocuğuna nasıl davranıyor? Ben ona nasıl davrandıysam o da ona öyle davranacak.
1: Çok doğru.
0: Çünkü hani biz bu nesli değiştirdik artık. Bizden öncekiler gibi değiliz. Biz o yükleri attık. Ama atarken de biraz fazla başkalaştık.
1: Doğru.
0: Fazla başkalaştık. Fazla kaptırdık kendimizi. Biz küçüklerin nasıl söyleyeyim size? Hani hayatın merkezine almayalım demiştik ya. Merkezde onlar varmış gibi değil de merkezde hepimiz varmış gibi, aile varmış gibi bu kavramı öğreterek büyütmek çok daha kıymetli diye düşünüyorum.
1: Çok güzel söylediniz. Peki hocam, şimdi gelin geleceğe mektubumuzu yazalım. O
0: Yazalım.
1: mektubun ilgili satırını dolduralım. Bundan yıllar yıllar sonra, hatta bizim efendime söyleyeyim olmadığımız bir zamana, torunlarımızın torunlarına bir mektup yazıyoruz şu anda. Ahsen hocam, ilgili satırı ne olurdu? Böyle neslinize ne derdiniz? Okuduğunda ya Ahsen nenem ne güzel şey yazmış diye böyle
0: Nenem de çok konuşmuş. Kuş
1: anacakları.
0: aslında.
1: Hadi bakalım.
0: Neler söyleyebiliriz geleceğe? Onu biraz şöyle topar. Aslında söyleyecek çok fazla şey var. Ama benim için en önemli, en kıymetli olan şey sevgi.
1: Ya.
0: Sevgi. Sevginin olduğu bir seversek her şey olur. Seversek her şey düzelir. Yeter ki sevelim. Bakarak görelim. Boş bakmayalım. Görmeye çalışalım derim.
1: Çok güzel. Hocam ağzınıza, yüreğinize sağlık.
0: Çok teşekkür
1: Ben
0: ederim.
1: çok güzel bir program
0: Çok
1: oldu.
0: kıymetli.
1: Umarım dinleyicilerimiz, takipçilerimiz için de istifade edilen bir zaman dilimi
0: İnşallah. Ne
1: olmuştur.
0: mutlu bize. İnşallah öyle bir şey yapabildiysek ne
1: Diyorum.
0: mutlu.
1: Teşekkür ederim. Vakti ikileyelim. Bir program daha
0: Ne
1: yaparız
0: zaman? Ne
1: sizinle.
0: zaman isterseniz.
1: Sizi
0: Her
1: tekrar
0: zaman.
1: duyuyoruz.
0: Her
1: Kıymetli
0: zaman.
1: dostlar, bugün Ahsen Soyçolak hocam ile böyle çocuk gelişim üzerine, yarın hazırladığımız çocuklar üzerine konuştuk. Ve en son dedi ki sevgi kaybedeceğimiz en son şey olsun. Sevgiyi kaybetmediğimiz sürece tekrar inşa edeceğimiz çok şey var. Bu da bugünün mottosu olsun diyor. Allah ömür verirse önümüzdeki hafta yine bir konu ve konuk ile karşınızda olmak üzere. O vakte kadar hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
4: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri mağazamıza bir

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya, lafta değil.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül Mobilya.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: Gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları, bölgesel gelişmeleri değerlendirmek ve ABD ile İran arasında varılan mutabakatın uygulanma sürecini ele almak üzere bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO parlamenter zirvesine ev sahipliği yapacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için verilen sürenin 26 Haziran mesai bitimine dek uzatıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt vererek, hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını, aksine hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandı. Gümrükler muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon TL olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ile geçirildi.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
5: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
6: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Bulutsuzluk Özlemi grubunu ağırlayacağız.

0: bir sürü kişi. Sanki bir uykuda korkunç bir uğultu vardı. Uyutucu, uyutucu.
1: Grubun temeli Nejat Yavaşlıoğulları tarafından atıldı. Genç yaşta müziğe başlayan, üniversite yılları döneminde çeşitli gruplarla çalıştıktan sonra 84 yılında piyanist Sina Kaloğlu ile tanışan Yavaşlıoğulları, önce akustik gitar ve piyano eşliğinde müzik yaptıktan sonra bas gitar ve davul eşliğinde daha rock bir hale geldi. Bu dönemde Yavaşlıoğulları konserlerinin adı olarak Mümtaz Soysal'ın bir makalesi başlığından esinlenerek bulutsuzluk özlemini kullanmaya başladı. 1986 yılında Pika Troy ile anlaşan Yavaşlıoğulları, Koloğlu ve bas gitarist Kanöz Ozan'la ilk albümü Bulutsuzluk Özlemini kısa bir zaman içinde kaydetti ve kendi adını da kapakta kullanarak yayımladı.

Bulutsuzluk Özlemi albümünden hemen sonra gruba baterist olarak Filip Sümbülkaya ve ikinci gitarist olarak Murat Net katıldı. Kısa bir süre sonra da Net'in yerine gruba Akın Eldes dahil oldu ve grubun ilk kadrosu son halini aldı. Gruba ayrıca saksafonda Richard Hames eşlik ediyordu.

0: Verdiği konserlerle kendi kitlesini yavaş yavaş ortaya çıkaran grubun en dikkat çekici hareketlerinden biri, 1989 yılında Cem Karaca gibi isimlerle beraber verdikleri İnsan Hakları Derneği konseri oldu. Bu konserde grubun yeni şarkılarından Acil Demokrasi özellikle dikkatleri çekti.
1: Nesli tükenen kaplumbağalar,
2: 84. madde beni ilgilendirmez, varlığın varlığına armağan olmuş bir kere.

1987-89 yılları arasında kaydedilen grubun ikinci albümü Uçtu Uçtu, 89 yılının sonlarında yayınlandı. Bu albümde grubun en büyük hitlerinden Sözlerimi Geri Alamam, Tepedeki Çimenlik ve Uçtu Uçtu bulunmaktaydı. Albümün hemen ardından bas gitarist Ozan yerini Demirhan Baylan'a bıraktı. Bu dönemde Koloğlu ise Milliyet Gazetesi'ndeki görevine odaklanmak için müziğe bir süre ara verdi. Bu kadro 1993 yılında Güneşimden Kaç albümünü yayınladı.

4 Temmuz 1993'te İnönü Stadı'nda konser veren Sting'in ön grubu olarak sahneye çıkan grup, bu konser sonrası yine değişikliklere gitti. Baylan yerine Murat Tükenmez, Sümbül Kaya yerine de Cihangir Bıyıkoğlu geldi. Kololu da gruba tekrar döndü. Grup bu kadroyla yurt dışındaki örnekleri olan Unplugged akustik konserlerden birini vererek bu kaydı Yaşamaya Mecbursun adı ile piyasaya sürdü. Oldukça verimli geçen 1990'ları yeni elemanları Utku Ünal ve Sunay Özgür'le kaydettikleri Yol albümüyle sonlandırdı.

2000 yılına girilirken grubun en önemli elemanlarından Akın Eldes başka projelere odaklanmak için gruptan ayrıldı. Yerine gelen Süleyman Bağcıoğlu ve yeni bas gitarist Burak Güvenli 2001 yılında Numara albümü kaydedildi. Ancak kayıtlardan sonra gruba gitarist olarak Serdar Öztop dahil oldu. Grup Türkiye'de daha önce nadir görülen çalışmalardan birine imza atarak 1 Ağustos 2003'te Orhan Şanlıer yönetimindeki Senfoni Orkestrası eşliğinde şarkılarını yorumladıkları bir konser verdi. Grup Sözlerimi Geri Alamam'da Hakan Aysev'le düet yaptı. Bu çalışma bir yıl sonra Bulutsuzluk Senfoni adıyla DVD ve albüm olarak yayımlandı.

2005 yılında Irak Savaşı sırasında grup Felüs Bağdat single'ını çıkardı. Bu single'daki Bağdat Kafe şarkısına çekilen klipte Nejat Yavaşlıoğulları'nın gitarının üzerindeki Savaşa Hayır yazısı Power Türk TV kanalı tarafından silikleştirilmişti. Söz konusu kanalda sonradan yayından da kaldırılan klip, gelen tepkiler üzerine sansürsüz olarak tekrar yayınlandı. 2007 yılında 20. yaşını kutlayan grup, eski üyelerinin yanı sıra Aylin Aslım, Duman, Mor ve Ötesi, Red, Şebnem Ferah ve Zuhal Olcay'ın da yer aldığı bir kadroyla büyük bir konser verdi. Bu konser Bulutsuzluk 20 Yaşında adıyla yayımlandı. Aynı yıl grup yeni albümleri Zamska üzerinde çalışmaya başladı. Bu albüm de 2009 yılında yayımlandı.

Grubun son albümü Bedrettin, 14. yüzyılda yaşayan Şeyh Bedrettin'in hikayesini anlatan Nazım Hikmet'in eseri üzerinden rock, oratorya tarzında ve kimi eski grup üyelerinin de katılımıyla 2 CD olarak kaydedildi. Fırat Tanış anlatıcı olarak albüme katkı sundu. Grup hala aktif olarak stüdyo çalışmaları, albüm kayıtları, canlı konserler ve sahne gösterimleri yapmakta. Aynı zamanda sosyal ve politik gündem maddeleriyle de yakından ilgilenmekte.

Şarkılarında özgürlük, barış, çevre sorunları, bireysel yalnızlıklar ve toplumsal çatışmalar gibi konulara değinen grup, müziğe sadece eğlence aracı olarak değil, bir ifade biçimi, bir anlatım yolu gözüyle baktı. İşte bu yüzden Bulutsuzluk Özlemi, yıllar boyunca hep bir fikir grubu olarak da anıldı.

91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de bulutsuzluk özlemini konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Bünyan 23, Akkışlı, Felaye, Pınarbaşı, Özvatan, Sarız, Tomarza, Develi 24, İncesu, Sarıoğlan, Yahyalı 25, Yeşilhisar 27 derece, çevre illerde Yozgat 22, Nevşehir, Sivas 23, Kırşehir, Niğde 25 derece, büyük kentlerde Ankara 26, İstanbul 28, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. 15 Nisan Pazartesi. Haftanın ilk gününde Beştepe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik bir kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyor. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor.
0: Haftanın özeti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgesel istikrara vurgu yaparak Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli ve kesintisiz geçişine açık tutulması küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. Öte yandan olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imza genel merkeze iletildi ve 9 milletvekilinin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edilmesinin ardından bazı grup başkan vekillerinin isim tabelalarının kaldırıldığı bildirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 ilde kurasız olarak satışa sunulacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular başladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl, 1 ay, 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalandı. 101 şahıs ise tutuklandı.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Haziran Salı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının bölgesel istikrar ve küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Vali Gökmen Çiçek konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahit ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Haziran Çarşamba. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kurulda ABD ile İran arasındaki mütabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci gibi kritik önemli konular masaya yatırıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 listesinde bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tebliğde Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8 olarak belirlendi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Haziran Perşembe. Türkiye Büyük Millet Meclisi normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Meclis gündemi gündeminde yargı paketi, öğrenci affı ve emekli aylıkları bulunuyor. Emniyet ve jandarma koordinesinde Kayseri'nin de dahil olduğu onlarca ilde yapılan operasyonlarda siber suçlardan 330 şüpheli, narkopars uyuşturucu operasyonunda ise 352 şüpheli yakalandı. Kayseri Üniversitesi Uygulama ve Proje Odaklı Üniversite Misyonunu yürüten Kayseri Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs unvanı verildi.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Haziran Cuma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek tarihi bir eşikten geçildiğini belirtti. Kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir çağrısında bulundu. 26 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesiyle trafikte makas atma sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 37,380'den 3306'ya gerilediği açıklandı. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit ederek 101 milyon kişisel veri ile 145 milyon GPS verisini ele geçiren 17 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor.

0: Meslekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
6: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları, bölgesel gelişmeleri değerlendirmek ve ABD ile İran arasında varılan mutabakatın uygulanma sürecini ele almak üzere bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO parlamenter zirvesine ev sahipliği yapacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için verilen sürenin 26 Haziran mesai bitimine dek uzatıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt vererek, hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını, aksine hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandı. Gümrükler muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon TL olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ile geçirildi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
3: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken, yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle, araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
0: Yayın tekrarı.
4: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
5: Radyo Radar ve Kayseri Radar izleyici ve dinleyicilerimiz, Gündem Turizm programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet Doğan. Bugün turizmin en lezzetli tarafını konuşacağız. Çünkü artık insanlar sadece ziyaret değil, gittikleri şehrin tatlarını da bilmek istiyorlar. Bugünkü misafirimiz, bugünkü konuğum ise Mustafa Ülker hocam. Doktor Mustafa Ülker, Kayseri Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı. Sevgili hocam, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk Mehmet Bey.
5: Nasılsınız?
6: İyiyim, siz nasılsınız?
5: Siz de ayağınızın tozuyla geldiniz yurt dışından.
6: Evet. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
5: Ne demek, memnuniyetle. Çok memnun oldum geldiğiniz için.
6: Sağ olun.
5: Hocam, önce sizi biraz tanıyalım. Ondan sonra sohbete başlayalım isterseniz.
6: Tabii ki. Ben Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısıyım. Aynı zamanda Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesiyim. Gastronomi alanında yetiştim. Gençliğimden, çocukluğumdan beri, 13-14 yaşından beri turizm lisesinden başlayan bir serüven benimkisi açıkçası. Yine mutfak bölümü mezunuyum liseden. Üniversitede yiyecek içecek işletmeciliği bölümünü bitirdim. Yüksek lisans ve doktora tezlerimi de yine yiyecek içecek alanında yürüttüm. Bu anlamda yani gastronomiyle dolu bir hayat benim açıkçası. 13-14 yaşından beri bu alana hizmet vermeye devam ediyorum.
5: Ne güzel hocam, ellerinize sağlık. Bir arada bir dernekle ilgiliniz vardı. O da devam ediyor mu?
6: Evet, aslında ben yine 13-14 yaşından beri diyeyim. Türkiye'de ve Avrupa'da birçok yemek yarışmasında yarıştık, katıldık. Aynı zamanda birçok da sivil toplum kuruluşlarında hem bulunduk hem yöneticilik yaptık. Bu sivil toplum kuruluşlarındaki deneyimlerimiz de aslında bizim için çok önemliydi. Sektörle akademi arasındaki bağlantıyı burada çok daha rahat kurabildik. Hem öğrencilerimize hem bize hem akademiye önemli katkılar sağladı bu işbirlikleri.
5: Hocam, gastronomi deyince insanların aklına yemek geliyor. Sizinkine sadece yemek gelmiyordur herhalde. Siz ne düşünüyorsunuz gastronomi deyince?
6: Aslında yemek tabii gastronominin temel unsuru. Ama aslında atladığımız başka bir nokta da var. İçecek kültürünü biz birazcık geride bırakıyoruz. Veya o kadar ilgi duymuyoruz aslında. Günümüzde mesela baristalık da çok önemli bir kültür. Veya içecek kahve kültürü çok önemli bir yerde. Yine şarap, bira tüketimi, bunlar dünyada önemli kültürlerden bazıları. Dolayısıyla biz içecek boyutunu biraz kenarda bırakıyoruz. Bununla beraber elbette gastronomiyi sadece yemekle adlandırmak doğru değil. Bununla beraber mesela coğrafyayla bir bağlantısı var. Hani yediğimiz, biz ne yersek oyuz aslında. Şimdi İç Anadolu insanıyla Ege insanının yaşam tarzı da farklı, yemek tarzı da farklı. Bununla beraber kültürleri de çok farklı.
5: Evet, bir restoranta gittiğinizde menüler de çok farklı.
6: Değişiyor.
5: Evet.
6: Dolayısıyla gastronominin 50'den fazla alanla doğrudan ilişkili olduğunu söylemek mümkün. Mesela tarihle de önemli bir bağlantısı var. Yani bugün pastırma, Kayseri'deki pastırma kültürü aslında çok eski yıllara dayanan bir kültür aslında.
5: Pastırma ile ilgili araya kısacık ekleyeyim. Geçen hafta Fikri hocamız konuğumuzdu. Pastırmayı biz şey diyebiliyorduk, hani en geri tarihlerde seyahatnamede geçiyor diyebiliyorduk. Fakat tabletler, yaklaşık 25 bin tablet çevrilmiş. Tabletlerde pastırma geçiyor.
6: Bir de kuru baklagiller sanırım.
5: Evet.
6: Kuru baklagiller de var.
5: Evet, o yemekler de geçiyor. Hala günümüzde o gün yenip hala bugün kullandığımız, yediğimiz soframızdaki ürünler.
6: Zaten biliyorsunuz pastırma biraz da etin suyunun çıkartılması ve saklanmasıyla ilgili de bir durum. O yüzden hem bu coğrafyanın önemli bir ürünü olmakla beraber önemli bir de tekniktir aslında. Biz bu yüzden gastronomiyi önemli bir kültürel miras olarak görürüz. Mesela ekonomi ile doğrudan ilgisi vardır gastronominin. Ne demek istiyorum? Bazen bu konu konuşurken şu örneği vermek istiyorum. Hangi ülke hatırlamıyorum ama Amerika ile farklı bir Güney Amerika ülkesinin basketbol maçı, U16 basketbol maçı, kadın basketbol maçı hakkında bir fotoğraf vermişler. Amerikalı U16 sporcular neredeyse iki kat daha fazla uzun, neredeyse iki kat daha fazla kalın. Dolayısıyla burada ekonominin, coğrafyanın olduğu kadar ekonominin de çok önemli bir rolü vardır. Yine benzer şekilde mesela 2007 yılında fotoğrafik bir çalışma yapılmış Menzel ve Dealicio tarafından.
5: Bu arada hocamız, çok pardon hocam, yeni Venezuela'dan geldi. Onun şu an arkadan da videoları dönüyor.
6: Görüntüler dönüyor.
5: Görüntüleri veriyoruz.
6: Sağ olun. Ya o akademik araştırma da şunu gösterdi bize. O fotoğrafik araştırma mesela şunu yapmışlar. Türkiye'de bir aile bir haftada ne kadar tüketim yapıyor ve bunun için ne kadar harcıyor. İşte bunu 30'dan fazla ülkede yapmışlar. Ekonomiyle bağlantıyı şurada göstermek istiyorum açıkçası. Daha gelir düzeyi düşük ülkelerde, hane halkı gelir düzeyi düşük ülkelerde, yüksek olan ülkelere göre insanların fiziki yapıları bile farklı. O yüzden gastronomiyi dediğiniz gibi sadece yemekle adlandırmak doğru değil, 50'den fazla alanla yakın ilişkili olduğunu söylemek de mümkün.
5: Evet. Ya artık şehirden şehire insanlar sadece yemek yemek için gidiyor. Yani siz buna ne dersiniz? Atıyorum Antep'e gidiyoruz, Adana'ya gidiyoruz, Kayseri'ye de artık yavaş yavaş getiririz inşallah insanları.
6: Aslında biraz bizim Kayseri açısından kanayan bir yaramız var. Bu UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na biliyorsunuz bir adaylık süreci vardı. Umarım yakın zamanda Kayseri gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alır. Çünkü Gaziantep, Afyonkarahisar, ve Hatay bunun önemli düzeyde katkısını gören şehirlerin başında geliyor. Dediğiniz gibi Gaziantep'e ana seyahat motivasyonu yemek, gastronomi olarak seyahat eden çok fazla insan var. Ama yine araştırmalar üzerinden gideceğim. Araştırmalar bize şunu gösteriyor. Aslında turistlerin çok çok önemli bir kısmı temel seyahat motivasyonu yemek olarak o destinasyona gitmiyor. Destekleyici bir deneyim olarak bunu görüyor. Ne demek istiyorum? Mesela Kayseri'ye de gelen turist Erciyes Dağı'nı görmeye gelmek istiyor. Erciyes Dağı'nda kayak deneyimi yaşamak istiyor. Ama gelmişken de en önemli destekleyici motivasyonlarından biri de gastronomi. Yani Erciyes Dağı'na gelen turist aynı zamanda yöresel yemekleri deneyimlemek için de restoranları tercih ediyor diyebiliriz. Biz aslında bu noktadan tutarsak turist davranışlarını bu noktadan daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum ben. Yani biz farklı seyahat motivasyonları için gelse bile, mesela spor turizmi de bunlardan biri, kano için gelmiş olabilir. Biz destekleyici bir deneyim olarak yöresel yemeklerimizi, yerel yiyecek muhakkak turistlerin tüketimine sunmak zorundayız.
5: Evet. Kayseri mutfağını Türkiye mutfağına göre yorumlarsak avantajları da var, dezavantajları da var bence. Siz ne dersiniz?
6: Şimdi az önce de bahsettiğiniz gibi o tabletlerden karşımıza çıkan husus bence asıl odaklanmamız gereken nokta. Dolayısıyla Orta Asya'dan Anadolu'ya burada çok zengin bir yemek kültürünün olduğunu söylemek çok doğru. Şimdi benim bile, yani ben Antalyalıyım, 12 senedir Kayseri'de yaşıyorum. Bir çırpıda en az 15 Kayseri mutfağına dair ürünü sayabiliyorum. Bu bence büyük bir zenginliktir. Bunun her şehirde böyle olduğunu düşünmüyorum ben. Yani birçok şehirde böyle olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bir çırpıda bu yemekleri sayıp bu yemekleri de evlerde sıklıkla tüketmek önemli bir gastronomik miras aslında. Türkiye'deki diğer birçok şehirden önemli oranda farklılığı bence Kayseri'nin gastronomisinin zengin olması. Bunun yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu, birçok yerel yönetim gastronomiyi artık önemli bir tanıtım aracı olarak da kullanıyor. Ben bunu da çok kıymetli görüyorum. Yani diğer şehirlerden önemli bir farkı da bu coğrafyanın insanının bu coğrafyanın gastronomik kültürünü tanıtmak için var gücüyle çalıştığını görüyorum. Bence önemli iki farkı bu. Yine hamur işi tabii. Et ve et ürünlerinin ağırlıkta olması bu coğrafyanın bir kültürü.
5: Ama hocam şey, bence pastırmayla, pastırma diyorum, mantıyla yağlamayı yapmak bence, hani aynı kişi bile yapsa her yaptığında farklı bir lezzet çıkabiliyor.
6: Kesinlikle.
5: Yani mantıyı suya atmanızdaki biraz geç atarsanız, işte buzluktan çıkarttığınızda, ne bileyim, ya da sosunu hazırlarken içine fazla bir şey koysanız, eksik bir şey koysanız lezzetini direkt değiştiriyor.
6: Kesinlikle.
5: O yüzden bence çok dezavantajlı iki yemek aslında. Çok zor. Yani Antep gibi, ne bileyim, Adana gibi eti yapıp da geçmiyorsunuz ki. İçinde dünya kadar yapılana kadar da bir sürü emek geçiyor.
6: Aslında endüstriyel üretim, yani mantı noktasında özellikle, işte şebit noktasında da söyleyebiliriz bunu. Endüstriyel üretim biraz bunu standartize etmiş durumda. Ama dediğiniz gibi bu ürünleri nihai tüketiciye ulaştırırken bir pişirilmesi söz konusu. Şimdi biz mantının sosunu biraz fazla tuz eklediğimiz zaman insanlar elbette rahatsız olur. Dediğiniz gibi gastronomi alanında standartlaştırmayı sağlamak nihai tüketiciye ulaşma aşamasında nispeten zor, ama endüstriyelleşme, yani nihai üretimden önceki aşamada bir standartlaşmadan söz edilebilir. Bu anlamda biz mantı, yağlama gibi ürünleri daha çok mesela el yapımı diyoruz, değil mi? Bunlara göre yaparız, ama bence asıl bir zorluğu daha var. Kayseri mutfağının mesela yöresel restoran sayımız maalesef Kayseri'de az. Ama bunun nedeni, sanmayın ki hiç girişimci yok, sanmayın ki hiç yatırımcı yok bu alanda. Kayseri'deki halka Kayseri mutfağını restoranda deneyimletmek de çok zor.
5: Evet.
6: Önemli bir restoran işletmesinin yöneticisi bana şundan bahsetmişti. Hocam, ben annemi babamı restoranımda mantı yemeye getiremiyorum. Çünkü mantı evde yenir diye bir anlayış söz konusu. Dolayısıyla işletmecileri, yatırımcıları, girişimcileri elini bağlayan veya daha zor durumda bırakan bir husus da bu açıkçası. Takdir edersiniz ki sadece turiste de hizmet eden yiyecek içecek işletmelerinin de sürdürülebilirliği diğer restoranlar gibi olmuyor en azından.
5: Bugün sorsak en güzel mantıyı yağlamayı kim yapıyor diye. Benim annem yapıyor.
6: Aynen öyle.
5: Kime sorsak benim annem yapıyor diyor.
6: Ya anneyle değen şey tabii ki en lezzetli olan ama biraz da şunu da aşmamız gerekir bence. Bu restoran girişimlerini motive ederek yöresel mutfağın şehirdeki merkezi konumdaki yerlerde uygulanmasını, sunulmasını sağlamak lazım. Bu anlamda şu konuda da teşekkür etmek isterim açıkçası. Birçok belediyemiz, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bu alanda önemli girişimler yapıyor. Mesela Mutfak Sanatları Merkezi önemli bir girişim bu anlamda. Çünkü neden? Kamu kurumu işletmeleri temel amacı, kar amacı gütmemek olduğu için en rahat bu işletmeleri açacak olan kişiler de kendileri. Bu anlamda Büyükşehir Belediye'mizin Mutfak Sanatları Merkezi, yine ev yemeklerini yaptığı yer, şimdi kalenin içerisinde
5: yerler de güzel.
6: Kesinlikle kalenin içerisinde şimdi bir yöresel restoranımız açılıyor. Melik Gazi Çarşı'yı çok çok çok önemsiyorum. Yani Melik Gazi Çarşı'nın mentalitesi veya yapısı veya yapmak istediği düşünce bugün Madrid'de de, Barcelona'da da, hatta Avrupa'nın birçok başkentinde de uygulanan bir sistem. Yiyecek pazarı formatı. Bu anlamda ben çok başarılı olacağını düşünüyorum.
5: İnşallah. Projesi de çok güzel, dışı da çok güzel.
6: Hem mimari açıdan evet. Hem de içerik hı-hı. açısından çok zengin.
5: İçerideki markalar da hep yerel markalar zaten. Kayseri'ye hitap eden, hani Kayseri'den çıkan ürünler.
6: Kesinlikle.
5: Bir de mantıyı yemeği anlatmamız lazım. Mantı şimdi sıcak geliyor, sulu. Bir kere biz makarna yemiyoruz, susuz yenmez mantı. Değil diyebiliyorum ben.
6: Evet.
5: Üzerine yoğurdu böyle boca edip döküyorlar. Yoğurt komple dökülmez.
6: Azar azar.
5: Gezdirilir. Üzerine de hafif sumak atılır. Ve karıştırılmaz. Hani sıcakla soğuğu aynı anda tadarsınız ağzınıza aldığınızda evet. kaşıkla. Bunu da restoranttaki arkadaşlarımızın misafirlerimize anlatması gerekiyor bence. Çünkü onun üstüne sen yoğurdu döküp de karıştırdığın anda eline sağlık. Gitti lezzeti mantının. Bozuldu tadı bence.
6: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi tabii tüketiciyi şurada eleştirmemek lazım. Ben de Kayseri'ye gelene kadar mantının bir çorba kıvamında sulu bir şekilde yenildiğini bilmiyordum. Süzerek, yoğurtlanarak yenen bir üründü bizim için. Ama buraya geldiğimde Kayseri mantısı yedikten sonra artık bunun bir hayranı olduktan sonra artık diğer mantıyı gözümüz görmez oldu. Aslında burada önemli nokta artık bizim bunu tüm Türkiye'ye anlatma tarzımızdır. Bu anlamda bir eksiklikten bahsetmek istiyorum. Biz Gastronomi Akademisi'nin bir parçası olduğumuz için Kayseri'de bazı toplantılarda yer alıyoruz ve şehirdeki bazı gelişmelere yönelik neler yapabiliriz diye fikir üretmeye çalışıyoruz. Bu toplantıların bir tanesinde turistik bir destinasyonumuzda konaklama işletmelerinin az sayıda da olsa tüketici mantıyı sulu yemek istemiyor diye süzerek aynı az önce bahsettiğimiz yoğurtla mantının karışımı şeklinde talebi olduğu için bu şekilde servis edildiğini öğrendim. Burada bir problem var, burada bir sıkıntı var. Elbette biz tüketicilerin, turistlerin isteklerine cevap vermeliyiz, taleplerine yanıt vermeliyiz ama bu gibi yöresel mutfakların korunabilmesi açısından bunu biz tüketiciye ilk etapta en azından anlatabilmeliyiz. Bir bunun böyle yendiğini, böyle daha lezzetli olduğunu, menşeinin de bu şekilde olduğunu aktarabilmeliyiz ve yöresel mutfaklarımızın itibarını da bir anlamda korumalıyız. Ama tabii eleştirirken şunu da göz ardı etmiyorum. Konaklama işletmeleri de çok zor durumda kalıyor bu durumda. Bir yerde yöresel kültürü aktarma noktasında savunması gerekiyor. Bir yerde de tüketiciyi, turisti memnun etmesi gerekiyor. Bu anlamda hani onların da çok hakkını yemeyeyim ama bu anlamda yönlendirmek istiyorum.
5: Bence vermesinler. Böyle yiyecekseniz yemeyin desinler.
6: Talep edilmesin diyorsunuz.
5: Evet, yani talep ederler insanlar bilmeyerek. Ama benim restoranım olsa beyefendi bu böyle yenmez. Yiyorsanız bu şekilde yiyin. Sebebi de şu, anlatırım. İstiyorsa yok arkadaş senin aklında ya mantıyı bilmeyecek ki adam mantı değil ya diye.
6: Kayseri mantısı değil.
5: Evet.
6: Ama dediğim gibi işte Türkiye'nin diğer bölgelerinde mantı bu şekilde yendiği için öyle de bir alışkanlığı da oluyor. Belki şu şöyle de açılabilir. Türkiye'nin farklı bölgelerinde nasıl yağlama son 2-3 yılda çok popüler bir, Türkiye'de popüler bir yemek haline geldi ve hemen hemen her şehirde bunu yapan insan sayısı ve restoranda yapan insan sayısı arttı. Duyuldu ve nasıl yenilmesi gerektiği bile biliniyor hala. Belki Kayseri mantısı için de böyle bir tanıtım atağı yapılabilir.
5: Bence yani tanıtım için bunu da yapmalıyız bence. Hatta restoranlarda karekotlu işte mantı nasıl denir diye bir tane karekot altına mantı nasıl denir açıp izlettirsek videoyu falan daha çekici de olabilir.
6: Olabilir. Hem bu sayede servis süresi bazen 20-25 dakikaları bulabiliyor özel yemeklerde. Anlık hazırlanan yemeklerde. Bu sürede de tüketicinin zaman geçirmesi için önemli bir husus olabilir.
5: Bu arada bazı restoranlarımız bu şeffaf incecik eldivenler var ya tek kullanımlık. O eldivenleri yağlama istendiğinde eldivenle birlikte sipariş veriyor, getiriyorlarmış masaya. Onu da öğrendim.
6: Kesinlikle. Ben de karşılaştım birkaç noktada. Mantıklı.
5: Evet. Venezuela'ya gidelim mi? Siz gittiniz gerçi de. Anlatın neler yaptınız.
6: Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Evet. Aslında tabii gitmeden önce bizim de bazı tereddütlerimiz vardı ama gittiğimizde çok...
5: Ya ne önemli... alaka? Nereden aklınıza geldi? Niye Venezuela'ya gittiniz?
6: Şimdi biliyorsunuz her büyük ülkelerde, büyük şehirlerde büyük elçiliklerimiz bulunuyor. Bununla beraber Yunus Emre Enstitülerimiz, Maarif Vakfımız bazı noktalarda gerçekten çok olumlu hareketler yapıyorlar. Yine bunlardan bir tanesi hem Caracas Büyükelçiliğimiz, Venezuela'nın başkenti, hem de özellikle Caracas Yunus Emre Enstitümüz ve kıymetli müdürü Hasan Hocam. Fakültemize ulaşıyor. Dekanımız Profesör Doktor Kenan Güllü hocamıza ulaşıyor. Ve orada Kayseri mutfağını, Türk mutfağını tanıtma fırsatını sunuyor açıkçası bize. Büyük bir programdı. İşin içerisinde hem Caracas Büyükelçiliği himayesinde aynı zamanda ama Caracas Yunus Emre Enstitüsü, Caracas'taki Maarif Okulumuz ve Türk Hava Yolları'mızın işbirliğinde bir organizasyondu bu. Biz toplamda 7 gün kaldık Caracas'ta. Ve orada toplamda 5 farklı organizasyona imza attık hep birlikte. Bunlardan bir tanesi oradaki önemli üniversitelerden birindeki öğrencilerle Kayseri yağlaması atölyesi yaptık. Öğrencilerin Kayseri'yi ve yağlamayı tanıtmasına katkı sağladık açıkçası biraz. Aynı zamanda ertesi gün Yunus Emre Enstitümüz'de bu sefer Venezuelalı orta yaş grubuna hitap eden bir kitleyle Kayseri yağlamasını yaptık. Ve ondan sonra da Maarif Vakfımızda, Maarif Okullarımızda velilere, öğrencilerin velilerine yönelik yine Kayseri yağlaması atölyesi yaptık. Yani biz Kayseri yağlamasını hem genç hem de orta yaş grubu hem de üst yaş grubuna hitap eden kitlelerle bunu tanıtmış olduk. Öncelikle şunu söylemeliyim ki lezzetine bayıldılar. Evde tekrar yapabileceklerini söylediler. Ve onların da damak tadına uygun bir yiyecek olduğunu söylediler. Bunun gerçeği yansıttığını nasıl anladım? Atölye çalışmalarındaki yaptığımız bütün yağlamaların anlık olarak tüketilmesinden anladım açıkçası. Hmm. Çok sevdikleri için bir an, yani 3 atölyemizde de böyle gerçekleşti. Hemen tüketildi. Ardından ertesi gün yine Venezuela'nın televizyon programlarından bir tanesinde bir sabah kuşağı programına katıldık. Burada da ilk önce Türk mutfağını ve Kayseri mutfağını kısa da olsa anlatma şansına sahip olduk. Ardından da program yapımcılarıyla beraber geçtik Kayseri yağlamasını bir de ekranlarda beraber pişirdik, yaptık. Tabii bazı aksaklıklar da yaşadık orada. İşte şebitin kuruması, harcın tam anlamıyla hazırlanamaması. Çünkü biliyorsunuz televizyon ekranları biraz hız gerektiriyor. Ve hız gerektirdiği için de bizim de ona uygun hareket etmemiz gerekiyor. Orada bazı eksiklikler de var stüdyo mutfağı ile alakalı açıkçası. Bu gibi nedenlerden dolayı belki dört dörtlük yansıtamadık Kayseri yağlamasını ama sosyal medyadaki hareketliliği baktığımız zaman yani milyonlarca insanın Kayseri yağlamasını, Kayseri'yi tanıdığına ikna olmuş durumdayım açıkçası. Aslında bu bir gastro diplomasi hareketidir. Yani gastronomi bir yumuşak güç olarak kullanma hamlesidir. Bu anlamda biz Bu organizasyonun önemli olduğunu düşünüyorum. Programın son aşamasında ise yine Caracas Büyükelçiliğimiz tarafından Yunus Emre Enstitümüzün merkezinde Türk toplumuna bir bayram yemeği. Bayramın birinci gününe, Kurban Bayramımızın birinci gününe denk geliyordu. Kayseri mutfağına özgü yemekler yaptık. Oradaki Türk toplumumuz da Kayseri daha doğrusu Türk mutfağını çok özlemiş. Biz onlara Kayseri yağlaması, Kayseri pastırması, Kayseri mantısı, pastırmalı kuru fasulye gibi gibi nevzinemiz, mesela nevzine çok beğenildi açıkçası. Nevzine gibi, gül baklavası gibi birçok ürünü sunmuş olduk ve onların tatmasına vesile olduk.
5: Ellerinize sağlık. Aslında sadece yemek tanıtmıyorsunuz. Gittiğinizde şehri tanıtıyorsunuz, ülkeyi tanıtıyorsunuz. Yani bir kere ülkeyi tanıtıyorsunuz. Türksünüz, Türkiye'yi anlatıyorsunuz. Daha sonra da Kayseri'yi anlatıyorsunuz. O da çok kıymetli bence yemeğin dışında.
6: Ben de çok kıymetli görüyorum gerçekten. Yemek aslında burada biraz da araç. Dediğiniz gibi bizim orada bulunmamız insanların hem Kayseri'yi hem Türkiye'yi daha fazla tanımasına vesile oluyor. Yemeği de biz burada bir araç olarak kullanıyoruz ama önemli bir yumuşak güç olduğunu tekrar söylemeliyim. Yani insanlar yedikleri zaman yemekleri daha çok kültüre yaklaşıyor. Bu nedenle mesela Kapadokya destinasyonuna gelen birisi işte peri bacalarını gezdikten sonra testi kebabını yemeye o yüzden gitmek istiyor. Veya oturup elle yapılan
5: çömlek
6: mesela ona o yüzden başına oturmak istiyor. Yani kısacası tüketici deneyim istiyor. Hı. Yemek de gastronomi de bu deneyimlerin gerçekten başında geliyor. Bu anlamda şunu da belirtmemiz lazım. Venezuela ve Türk halkına yönelik çok büyük sempatileri var. Özellikle dizilerimizin, filmlerimizin ve iki ülkenin birbirine yakın temasta olması bence şeye de çok fazla yansımış. Oradaki kültürlerin birbirini sevmesine de çok fazla yansımış. O yüzden bizi çok sıcakkanlı karşıladılar. Ama bunun da ötesinde birkaç benzerlik dikkatimi çekti. Onu da belirtmek isterim. Mesela bizim için kuru fasulye ve pilav Türk mutfağında önemli bir eşlikçidir. Okay. Orada da siyah fasulyeyle yine pirinç pilavı. Hmm. Bizden tabii farklı tarzda pişiriyorlar ama yine ana ürünlerinden bir tanesi. Yine benzeyen bir başka unsurumuz kullanılan daha doğrusu misafirperverlik. Burada bizim Türk misafirperverliğinin bir benzerini Venezuela'daki yemek yediğimiz birçok restoranda görebildim ben. Dolayısıyla misafirperverlik açısından da biz yakın sıcak, evet, hem sıcakkanlılar hem de biz kendimize benzettim açıkçası.
5: Sizce Kayseri'nin yemeklerinden birini öne çıkartacak olsanız tanıtım için bu yağlama mı olurdu?
6: Açıkçası bu son iki yıla kadar mantıydı.
5: Mantı mıydı?
6: Mantıyla tanıtıyorduk her yerde. Mantı, ya mesela bu bahsettiğiniz sivil toplum kuruluşları önemli bir yer tutuyor. Siz de turizm açısından sadece Kayseri değil Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından birinde yöneticisiniz. O yüzden sizin de katkılarınızı, Murat Bey'in katkılarını ben çok çok görüyorum. Çok da teşekkür ediyorum açıkçası. Teşekkür. Bizim ekmek yediğimiz bu destinasyonda bu şehrin tanıtımı için birçok fuara katıldığınızı, ne kadar çok emek harcadığınızı yakinen biliyorum, yakinen tanıklık ettim. Aslında bu gastronomi alanı da bunun için bir temel oluşturabilir. Mantı bu zamana kadar evet bizim temel ürünümüzdü ve temel tanıtım ürünümüzdü açıkçası. Ama yağlama son iki yılda özellikle televizyon programlarının etkisi çok büyük bunda. Neredeyse mantıyı en azından son iki senedir geçti diyebiliriz. Dolayısıyla yağlama kullanılabilir ama ben farklı bir bakış açısı getireceğim. Dünyaya açılabilmemiz için bizim pöçümüzü de kullanmamız lazım. Mesela cırgalan biberimizi de kullanmamız lazım. Bu ürünlerimizin de tanıtımını yapabiliyor olmamız lazım. Biz bu anlamda bundan 2 yıl önce Kayseri'de Slow Food Kayseri topluluğunu kurduk. Slow Food Kayseri topluluğu belki hani çok fazla tanıtamadık. Belki çok fazla medyanın hizmetine sunamadık bunu ama özellikle Yeşim Hanım, Yeşim Bekyürek topluluk liderimiz, yöneticimiz öncülüğünde hem cırgalan biberi hem de Develi Gaceri'ni Arkof Taste'e soktuk. Yani aslında bir nevi bu bir coğrafi işaret. Yani Slow Food'un kendi içerisinde Arkof Taste adında katalogladığı ürünlerin başında geliyor. Biz de bu iki ürün için başvuruda bulunduk. Yeşim Hanım'ın öncülüğünde ve bu anlamda da bir katkı sağlamış olduk. Bunun gibi çok ürün var Kayseri'de. Bunların her birinin tanıtımını yapmamız gerekir.
5: Bir yemeği değerli yapan şey illaki lezzeti ama hikaye çok önemli. Anlattığınız şeyleri hikayeselleştirip, atıyorum mantının hikayesini yazarken işte ata tohumlarından elde ettiğimiz buğdaylardan elde ettiğimiz unumuzla işte yaptığımız hamur, işte ne bileyim Pınarbaşı'ndaki hayvanlarımızdan aldığımız et, üzerine işte Cırgalan'ın biberi, şuradaki Eldağ'ın eteklerinden aldığımız kekikle birlikte şöyle bir harmanladık, sunduk gibi bir, yani şu an eksik olan şey mantının ve yağlamanın hikayesini yazıp her yerde bunu artık sunmamız gerekiyor. Burada bence herkese iş düşüyor. Sadece işte siz hocalarımıza değil. Bunu kim yaparsa yapsın yani. Kimin aklına bir şey geliyorsa.
6: Ne çok diyorsunuz? Doğru, çok doğru. Yani hikayeleştirme, şu an az önce bahsettiğimiz turistlerin deneyim beklentisi var ya. Hikayeleştirdiğin zaman ürün çok daha kolay satıyor. Çok daha fazla kitlelere hitap ediyor. Kesinlikle katılıyorum. Bunu hikayeleştirmek de dediğiniz gibi sadece hocaların, sadece işletmecilerin görevi değil. Sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin önemli bir rolü de olmalı burada. Evet. Ki başarılı bir şekilde uygulanan noktalar da var, yok değil. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Ben sanıyorum 2017 yılıydı. Romanya'da bir Erasmus faaliyeti için Romanya'da bulunmuştum 9 gün. Bu deneyimlerimden bir tanesinde, restoran deneyimlerimden bir tanesi de yöresel bir restoran üzerineydi. Ne öğlen saati ne akşam saati, arada bir saatte gittiğim için de boş bir restoranla karşılaştım. Yöresel bir restoran ve bana yöresel yemeklerinden servis etmelerini söyledim. Tatmak istedim. Yemekler gelirken bir müzik sesi duyuldu restoranda. İlk önce şaşırdım çünkü aşina olduğum bir müzik değil. O yöreye ait bir müzikmiş, sonra öğrendim. Ardından iki çift yöresel kıyafetleriyle yöresel danslarını yapmaya başladılar. Bakın restoranda neredeyse tek kişi bendim, yemek deneyimi yaşayan. Orada da ayrı bir nezaket açıkçası, göstergesi bence. O iki çift yöresel danslarını yaptı yöresel kıyafetleriyle. Yani ben ne yapmış oldum? Yöresel yemeklerini, yöresel müziklerini dinleyerek, yöresel danslarını izleyerek o yemekleri tüketmiş oldum. Aslında ben o kültüre yaklaşmış oldum. O kültürü nispeten de olsa tanımış oldum. Burada da aslında bir hikayeleştirme veya bir deneyimselleştirme söz konusu. Bizim böyle deneyimi olan restoranlara da ihtiyacımız var. Veya Ankara'da şimdi yaşayan bir müzemiz var mesela. İlçemizin adını hatırlayamadım. O yaşayan müzede de öyleydi yani. İnsanların müzede o dönemi yaşatmaya çalışması tüketicileri, turistleri ilgisinin daha fazla olmasına katkı sağlıyor. Bu anlamda bizim de yaşayan belki restoranlara, böyle isimlendirebiliriz belki, ihtiyacımız var. Dediğiniz gibi hem hikayeleştirmeliyiz, hikayesini yazmalıyız, hem de bunu aktarabilmeliyiz. Bağlantılı bir şekilde bu soru için son sözümü şöyle söylemek istiyorum. Çok yakın sürede mesela Kayseri'de hizmet veren bisküvit Kayseri Park işletmemiz fakültemize geldi ve dedi ki biz Türkiye'deki tüm bisküvitlerde yer alabilecek bir menü kalemi arıyoruz. Bir tatlı arıyoruz ve bunu sizin gastronomi bölümü öğrencilerinizle yarışma yaparak yapmak istiyoruz. Bakın hikayeleştirme budur işte. Yani biz bir yarışma yaptık. O yarışmada bir kazanan öğrencimiz oldu. O kazanan öğrencimizin reçetesini biz ilgili işletmeye aktardık. İlgili işletme yakın sürede tüm Türkiye'deki işletmelerinde bu menü kalemini sunacak ve o hikayeyle. Altında bizim öğrencimizin adı da yazacak. Öğrencimizin nasıl bu ürünü tasarladığı da yazacak. İşte hikayeleştirme budur. Hikayeleştirme her zaman turizmde satar diyebiliriz amiyane tabirle.
5: Bence de. Ya geçenlerde bir restoranta gittik il dışında. Patates istedik. Küçük baby patatesler var ya, onlar haşlanmış, üzeri biraz kaşarlı. Fakat sunuma geldi. İşte yılın sadece Nisan ayında yağmur alan tarlalarımızda yetişen patateslerimizi hazırladık diye koydular mesela. Patatese bile adam hikaye yazmış.
6: Hikaye yazmış, evet. Ne kadar kıymetli değil mi yani? Evet. İnsan ilgisini çekiyor. Aynı şey gibi hani bu Türkiye'de çok fazla yok, hani yaygın değil bu, ama hani yemek yerken yukarıdan tabağınızda görseller tasarlıyorlar ya. O da mesela benim çok ilgimi çekiyor. Böyle bir restoranda yemek deneyimi yaşamadım ama teknolojinin de bu anlamda kullanımıyla ürün zenginleşebiliyor.
5: Ne güzel. Bir yerde de şöyle bir şey oldu. İlk oturduğumuzda büyük bir tabağın içerisinde iki tane zeytin koymuşlar sadece. Zeytini koydu adam. İşte Çanakkale boğazımızdaki zeytin bahçelerimizden, ağaçlarımızdan gelen zeytinler dedi. Ondan sonra üzerine zeytinyağını dökerken de işte şu bölgenin soğuk sıkımıyla elde ettiğimiz zeytinyağlar dedi. Üstüne zeytinyağı döktü biraz. Biraz da kekik attı. İşte şuradaki dağlardan falan diye ona da bir şeyler yazmışlar. Yani zeytinyağı ve üzerine keki 3 dakika 5 dakika anlattılar bize yemeden önce. Ama merak ediyorsun ondan sonra, Allah Allah diyorsun, bir bakıyorsun yemeyeceksen de.
6: Anlatımı dinlerken doymuşsunuzdur, evet. Muhtemelen yani. Evet. İşte az önce bahsettiğimiz noktaya dönüyoruz sürekli, ama tüketicinin deneyim istemesi buradan geliyor. Bazen yemek güzel olmasa bile orada yaşayacağı deneyim tüketiciyi oraya çekiyor. Benzer bir örnek vereyim. Bir sene önce falan Prag'da bulunduk bir seyahatimizde. Teknolojik bir restoran, tren raylarının olduğu bir restoran. Yemekleri tren raylarından gönderiyorlar. Garson yok. Yani ray sizin önünüze geldiği zaman, daha doğrusu tren sizin önünüze geldiği zaman siz yemeğinizi almalısınız. Bunun için 10-15 saniye süreniz var ve devam ediyor. İnsanlar sırf burada fotoğraf çekmek, video çekmek veya garip farklı bir deneyimi yaşayabilmek için o teknolojik restorana gidiyor. Sorun bana şimdi yemekten zevk aldım mı? Hayır, almadım. Ama o deneyimi yaşamak bir daha ister miyim? Evet, o deneyimi yaşamak bir daha isterim. Dolayısıyla teknolojik restoranlar veya teknolojinin gastronomiyle birleşmesi, bütünleşmesi de bence önemli bir husus.
5: Çok farklıymış. Buralarda yok aslında.
6: Denenebilir.
5: Denenebilir.
6: Girişimci adaylarına da buradan bir önerimiz olsun.
5: İyi bir fikir. Kesinlikle. Bence. Bu arada teknoloji deyince aklıma şey geldi hocam. Kanis Karum'da Fikri hocamızla da görüştük geçenlerde. Şunu anlattı. Bir izleyicilerimize anlatalım tekrar. Bu tabletler çevrildikçe, okundukça ilk defa ortaya çıkıyor her şey. Şimdi bu tabletleri yapay zekaya yüklenecek. İşte VR gözlükle gideceğiz biz. VR gözlükle oradaki insanların hani ticaretine, işlerine falan sahne veya orada rol oynayacaksın, oturacaksın. Aynı zamanda oradaki insanların masasına da oturacağız. Yemek masalarının da hikayesi yazılacak. Ne yedikleri, nasıl yedikleri, nasıl sofra oldukları. Bunu da anlatalım dedim şimdi.
6: Muazzam bir deneyim. Fikri hocam da buradan selamımızı iletelim. Aynı zamanda fakültemizde turizm rehberliği bölümü öğrencilerimize de dersler veriyor. Onun engin deneyimlerinden de böyle faydalanmış oluyoruz. O anlamda da tekrar teşekkür ederiz kendisine.
5: Eğitim ve gençler bölümüne geleyim hocam. Gastronomi bölümü her geçen yıl artık popüler hale geldi. Ve yüksek puanlarla da bildiğim kadarıyla yani birçok bölümden daha yüksek puanla alıyorsunuz öğrencileri. Bunu neye bağlarsınız? Yani programlara mı, internete mi, sosyal medyaya mı, yoksa hepsine mi? Ne dersiniz?
6: Aslında hepsinin biraz payı var. Mesela televizyon programları belki en büyük payı alıyor burada. Yani televizyon programlarında gastronomi temalı yarışmaların ve programların bu denli izleniyor olması insanları o alana açıkçası ısıttı. Daha artık sıcak bakıyorlar gastronomi alanına. Eskiden geleneksel aileler çocuklarını işte aşçı mı olacaksın, garson mu olacaksın diye konaklama işletmelerine göndermezken şimdi bu alanda eğitim almaları için çok yüksek maliyetlere katlanabiliyorlar aynı aileler.
5: Evet, bence de.
6: Dolayısıyla televizyon programlarının önemli bir rolü var. Türkiye'deki birçok şehrimizde bulunan turizm liselerimizin önemli bir payı var. Turizm liseleri kendi içerisinde mutfak servis gibi bizim alanımızdan da bölümlere yer veriyorlar. Bu da çok çok önemli. Hemen hemen yanlış hatırlamıyorsam 81 şehrimizin 79'unda turizm lisesinde bu mutfak eğitimi veriliyor. Yine lisans, ön lisans ve lisans düzeyinde de Türkiye'nin hemen hemen her yerinde, artık ilçelerde bile gastronomi ve gastronomi ile ilişkili aşçılık programları mesela yer alıyor. Bu kadar yaygınlaşması da halkın bu bölümü veya bu programları tanımasına vesile oldu. Bizim gibi Kayseri'deki yaptığımız uygulamalar gibi sektörle ve halkla bütünleşen programların sayısının da giderek artıyor olması, ülkede vatandaşların gastronomi alanına yönelik hem bilincinin oluşmasına hem de o alandan keyif almalarına, yaklaşmalarına vesile oldu. Bu da tabii ki bizim bölümlerimize gelen öğrencilerin daha yüksek puanla gelmesine vesile oldu. Mesela Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü bu yıl 15 bin sıralamadan öğrenci aldı. Sözel bölümde 15 bin, yani bunu sayısaldaki 15 binle kıyaslarsanız ne kadar önemli düzeyde olduğunu söylemek mümkün. Öğrencilerimizin bir yılın sonundaki memnuniyet düzeyine baktığımız zaman da, tabii ki ölçmedik ama yüzlerinden anladığımız memnuniyete baktığımız zaman da bunun da yüksek düzeyde olduğunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla biz bu alanın, gastronomi alanının tüm Türkiye'deki zenginliğini hem televizyon programlarına hem sosyal medyaya, sizin de öyle mi bilmiyorum ama benim sosyal medyada önüme çıkan her 3 şeyden bir tanesi gastronomi temalı. Yani %30-%35 oranında ben gastronomi temalı şeyler izliyorum. Dolayısıyla bunların da fazla olması, içeriklerin, sosyal medya içeriklerinin de gastronomi alanında fazla olması da önemli bir etken. Yapılaşma, gastronomi ve aşçılık programlarının yapılaşması da tüm Türkiye'deki üniversitelerimizde yaygın olması, milli eğitim düzeyinde yaygın olması, bunların her biri bir tuğla koyuyor açıkçası. Gastronomi mutfak sanatları bölümünün evini bu şekilde oluşturuyorlar açıkçası.
5: Peki iyi bir şef sonradan olunur mu, doğulur mu? Nasıl olur?
6: Benim fikrim burada sonradan olunabilir düzeyinde açıkçası.
5: Peki biri geldiğinde direkt siz şey hissediyor musunuz? Ya bu çocuk da çok yetenekli ya da bir şeyler yaptığında bu yetenekli nasıl belli ediyor? Ne yapıyorsunuz?
6: Açıkçası önce onları mutfağa alıyoruz. Mutfakta denemeye başlıyoruz onları. Eskiden ustalar çıraklarını şöyle bir şey vardır biliyorsunuz. Böyle ilk önce hazırlarlar onu yemek pişirmeye. Sonra yemeğin en böyle can alıcı noktasında bir şey almaya gönderirler ve o sırada başka bir şeyler ekleyerek yemeğin lezzetini değiştirirler. Evet. Şimdi eskisi gibi bu kültür kalmadı açıkçası. Biz o yüzden öğrencilerimize ne biliyorsak, ne kadar biliyorsak bunu aktarmaya çalışıyoruz. Kimisi tabii daha canla başla bunu alıyor, kimisi daha az alıyor. Ama ben bunu kavramsallaştırırsam 3 yetenek çok önemli bizim alanda. Bunlardan bir tanesi kavramsal yetenek. Yani öğrencinin bilişsel düzeyi açık olması gerekir. Veya bilişsel düzeyi yüksek olması gerekir. Ki bu kavramlara hakim olsun. Bizim verdiğimiz teorik eğitimi alabilsin. Bir sonraki, bir diğer unsurumuz bizim kavramsal yetenekle beraber beşeri yetenek. İnsani yeteneği yüksek olması gerekir. Mesela yiyecek ve içecek alanındaki bütün personel iletişime açık olmalı. Eğer iletişime kapalıysa bu alan onun için doğru bir alan değildir. Çünkü tüketiciyle veya kendi çalışma arkadaşıyla iletişim kurması gerekir. 15-20 dakika içerisinde bir tabağı servis etmesi gerekir. Dolayısıyla bu güçlü bir iletişimden geçer bunun yolu. O yüzden biz diğer bir yeteneğimize beşeri bir yetenek diyoruz. Tabii bunu açabiliriz. İnsan kaynakları açısından da düşünebiliriz. Beşeri yeteneği zengin olan bir turizm çalışanı açıkçası o sektörde daha fazla sadakatli olur. Daha fazla çalışmaya istekli olur. Üçüncü bizim yeteneğimiz de teknik yetenek, teknik beceri. Burada da kullandığı tavayı, tencereyi, fırını iyi biliyor mu? Endüstriyel ürünlere hakim mi? Bir endüstriyel mutfakta mesela soğutucular var. Bizim de bu işin akademisinin de takip etmesi gerekiyor. Mesela Suvit denilen bir makine var. 10 yıldır kullanılıyor Türkiye'de de. Yemeği belirli sabit bir sıcaklıkta pişirme, vakumlayarak pişirme, etlerin mesela balıkların yumuşak ve dokusunun kaybolmadan lezzetini de içerisinde olarak bırakarak lezzetli olmasına katkı sağlıyor. Mesela anlık soğutucular, bunlar 15 sene önce yoktu mesela. Bir anda -60-70 derecelere getirip ürünleri anlık olarak soğutma noktasında önemli bir işlev görüyorlar. Biz bunları öğretmeliyiz. Veya teknik beceri anlamında öğrencilerimiz bunu yaptığı stajlarda ve iş yeri eğitimlerinde bence almalılar ve bunu değerlendirebilirler. Dolayısıyla özetlemek gerekirse biz hem teknik beceri, hem beşeri beceri, hem de kavramsal becerinin önemli olduğunu söyleyebiliriz.
5: Bence çok kıymetli oldu. Ben çok memnun oldum. Daha doğrusu biz hepimiz memnun olduk. Hem Kayseri Üniversitemizde gastronomi bölümü açıldı. Hem Erciyes Üniversitemizde açıldı. Şimdiye kadar herkes alaylıydı. Mektepli olan veya alaylı olup mektepli hale gelip piyasaya çıkan pek kişi, yani çok az kişi vardı, yoktu neredeyse. Şimdi artık yeni yeni şefler gelecek. Biz heyecanla bekliyoruz açıkçası.
6: Biz de çok heyecanlıyız. Tabii aşçılık programları da var yine Kayseri'de. Bu aşçılık programları yaklaşık 4-5 yıldır da öğrenim veriyor. Artık ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. 5 sene sonra, 6 sene sonra Kayseri'de gastronomi alanına hizmet verecek personel eksikliğimiz şimdiki gibi olmayacak en azından.
5: Bence de olmayacak. Hatta yani, ihracat bile yapabiliriz bu konuda.
6: Kesinlikle. Şu da sevindirici. Bizim öğrencilerimizin önemli bir kısmı, yarısı belki diyebilirim de, Kayseri'de yaşıyor. Yani Kayserili ailelerin çocukları. Bu anlamda burada girişimci olmaları, bu alanda istihdam edilmeleri şehre de katma bir değer oluşturacak diye düşünüyorum. Şimdiki gördüğümüz eksiklikleri önemli oranda ekarte edebilecek diye düşünüyorum. Önümüzde bir şey var, sınav var, üniversite sınavı ve öğrencilerde gelecekler, tercih edecekler birçok bölümü. Ben gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerini tüm Türkiye'de tabii öneriyorum. Erciyes Üniversitesi'ne ayrıca öneriyorum. Bu bölümü tercih etmelerini, onlara fayda sağlayacağını düşünüyorum. Mesela küçük bir örnek vereyim. Gastronomi bölümleri açısından. Mesela gastronomi ve mutfak sanatları bölümleri harici, hangi bölümde okuyorsanız okuyun, turizm bölümleri haricinde hangi bölümde okuyorsanız okuyun, work and travel programları vardır, bilirsiniz. İşte Amerika'da 4 aylık veya internship programları vardır. 12 aylık çalışma deneyimi kazanır öğrenciler veya mezunlar. Buraya farklı bölümlerden gittiğiniz zaman can kurtaran olarak çalışırsınız. Evet. Ama bizim alanda work and travel yaparsanız, internship yaparsanız, turizm sektöründe ama garson olarak, ama mutfakta aşçı olarak, şef olarak çalışıp veya turizm sektörünün diğer alanlarında kendi alanınızda bir deneyim yaşayabilirsiniz. Bu anlamda hem mevcut öğrencilerimize, hem de daha sonra ileride bizleri tercih edecek öğrencilerimize de uluslararası programları, Erasmus gibi, Work and Travel gibi programlara katılmalarını da isterim açıkçası.
5: Güzel. Biz gençleri İş arayacak ya da yeni mezun insanlar olarak görmüyoruz. Geleceği inşa edecek ve geleceğe vizyon katacak, geleceğin vizyonunu belirleyecek yeni beyinler olarak görüyoruz. O yüzden ayrı kıymet veriyoruz. Kesinlikle. Bir an önce mezuniyetlerini bekliyoruz inşallah.
6: İnşallah.
5: Peki bu yapay zeka veya teknolojiyle alakalı şeflerimizin nasıl bir gelecek bekliyor?
6: Açıkçası teknoloji gastronomi alanına çok hızlı bir giriş yaptı. Yani son 10 yılda teknolojinin bu alanda yer alması insanları da aslında biraz şaşırttı. Hem tüketicileri, hem de onlara hizmet eden çalışanları da çok şaşırttı. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Finansal okuryazarlık diye bir şey var ya. İnsanların o alanda asgari düzeyde bir bilgi birikimine sahip olması gerekir. Bence bizim alanda teknoloji okuryazarlığına da artık şeyimiz var, ihtiyacımız var. Yani o teknolojiyi biz nasıl kullanacağız? O kadar çok hızlı ilerliyor ki. Mesela yapay zeka reçete geliştirmeden stok yönetimine kadar insanların hayatını kolaylaştırıyor. Tüketicilere nasıl cevap vermemiz gerektiği konusunda bile, menünün maliyetini oluşturma noktasında bile bizim teknoloji bütün süreçlerimizi çok kolaylaştırıyor. Ama tabii şunu da belirtmem gerekir. Ne kadar teknolojileşirse bu sektör, teknolojikleşsin, ama biz insana duyulan ihtiyacı belki azaltabilir ama bitirmeyecektir. Yani dolayısıyla biz belki servis eden kişinin insan olmasını istemeyebiliriz, ama arka planda yemeği yapan kişinin insan olmasını isteriz. Evet. Veya söylediğimiz ilave şeylerin yerine getirilmesi için bizim derdimizi anlayan bir kişinin olmasını bekleriz. Bu anlamda teknolojinin elbette etkisini olacaktır, ama insanın yerini alabileceğini bu alanda düşünmüyorum.
5: Ne güzel ya. Robotlar herhalde yemek yapacak değiller. Olur
6: aslında
5: mu acaba?
6: Yapan da var. Mesela kendinden sallanan tavalar var. mutfakta, arka planda. Bu neyi sağlıyor? Mesela olumlu yönü yok mu? Var. Standartizasyonu sağlıyor, evet. Çünkü bir ürünü aynı oranda sallarsan tavayı ve aynı sürede pişirirsen lezzeti birbirine yakın olur. Standartlaşmayı nispeten sağlayabilirsin. Ama yaratıcılığı da öldürdüğünü, kısıtlandırdığını söylemem gerekir.
5: Burada gençlerimize şunu da ben söylemek istiyorum. Yerel kültürle bir şeyleri birleştirmemiz lazım. Şöyle bir aklımıza şöyle bir şey geldi. Cheesecake yiyordum. Dedim ki ya balkabağda ayrı tatlı yapmışlar. Tatlarına bakıyordum. Dedim ki ya balkabaklı cheesecake yapar mısınız? Dediler ki yaparız. Yaptılar, getirdiler. Efsane olmuştu mesela. Evet. İlk defa yedim. Ben daha önce görmemiştim.
6: Kesinlikle farklı lezzetleri bir araya getirmek önemli. Biz buna aslında, eğer farklı kültürlere de hitap ediyorsa, biz buna füzyon mutfak diyoruz, biliyorsunuz. Mesela işte cheesecake'in üzerine yöresel bir ürünümüzü, mesela Gilaburu'dan bir jöle yaptığımız cheesecake'in üzerine, bu aynı zamanda füzyon mutfak ürünü de olur. Biz bunu uluslararası katıldığımız yarışmalarda deniyoruz, yapıyoruz. Mesela Gastro Kayseri Derneği'nden Naci Dündar şefim var, Osman Taştan şefim var. Bu şeflerimiz füzyon mutfak anlamında da başarılı çalışmalar yapıyorlar. Mesela Avrupa'daki bazı yemek yarışmalarında işte pastırmayla levreyi bir araya getirdiler. Ve burada bu ürünle beraber bazı önemli ödüller kazandılar. Dolayısıyla biz buradaki bilgi birikimini uluslararası arenada kullanabilmeliyiz. Pastırmayı daha kolay nasıl anlatabiliriz? Ürünleri birleştirerek anlatabiliriz elbette. Biz bunu arttırmaya çalışıyoruz. Hatta ve hatta gastronomi günleri düzenleniyor, biliyorsunuz. Kayseri Gastronomi Günleri 3 senedir Millet Bahçesi'nin içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından. Biz de üniversite olarak nacizane destek veriyoruz kendilerine. Burada da 3 senedir ünlü şeflerin atölyelerini ben planlıyorum. Burada biz şuna katkı sağlamaya çalıştık. Mesela pöç, değil mi? Önemli bir ürünümüz bizim. Ama pöçü burger olarak yaparsak ve bunu uluslararası veya ulusal tanınan şefler tarafından lanse edebilirsek medyada yer bulur. Hani az önce dediniz ya, nasıl tanıtabiliriz Kayseri mutfağını? Aslında en kolay noktası burası. Biz bunu yaptık. Mesela Hazer Amani ile pöç burger yaptık. Geçtiğimiz sene yanlış hatırlamıyorsam Eyüp Kemal Sevinç şefimle beraber tepsi mantısını sucuk içiyle beraber yaptık. Dolayısıyla biz burada bazı ürünleri geliştirerek ve önemli şeflerimizin, medyatik şeflerimizin tanıtım rolünü de kullanarak ulusalda tanıtmaya çalışıyoruz. Tabii eleştiri her zaman oluyor. Biz bunu yaptıktan sonra yereldeki pöç İşletmecilerimizden bazıları haklı olarak belki de bize sistemlerini ilettiler. Hani pöç burgeri zaten biz yapıyoruz. Hani
5: var mıymış pöç burgeri?
6: Söylediklerine göre var.
5: Hiç ben pöç yerim. Pöççülere de çok giderim. Kellecilere de giderim.
6: Öyle mi?
5: Hiç denk gelmedim hamburgerine.
6: Ya biz orada ne yapmaya çalıştık? Füzyon mutfağı yapmaya çalıştık. Şimdi burger, hamburger özü itibariyle bir yurt dışı menşeli bir ürün. Evet. Ama pöç bizim ürünümüz. Ve pöç burger bir gün yapayım ben sizin için. Beraber tadalım bunu. Çok keyifli, çok lezzetli. Aslında birçok işte Amerika'da lime lime et kültürü yok mu? Var. Var. Ben yeni şimdi Venezuela'dan geldim. Orada etler lime lime yeniyor, bazı etler özellikle. Bizde de pöç öyle. Çok pişmiş, sulu sulu içerisinde hamburgerle, yani burgerle birleştiği zaman da muazzam bir lezzeti oluyor bu ürünün. Pöç burger.
5: Biraz yeşillik, domates, turşu, soğan girdim yanına. Zaten yanında yiyoruz.
6: Efs-

0: parça parça baktığımız zaman işte ticaret odamız pastırmayı uluslararası anlamda tanıtım için çok büyük bir hamle yaptı. Ve buna uluslararası bir coğrafi işaret aldı. İşte ticaret borsamız farklı farklı, et çalıştayını hatırlıyorum en son ben de katılmıştım, destek vermiştim. Bu anlamda bir hamle yapıyor. Zaten Büyükşehir Belediye'mizin Kayseri Gastronomi Günleri başta olmak üzere birçok restoran veya birçok organizasyonda yer alması çok çok önemli. Diğer taraftan ilçe belediyelerine bakıyorsunuz. Melikgazi Çarşı gibi yine Talas Belediyesi'nin birçok yöresel restoranı var. Veya bazıları yöresel anlamda önemli önemli katkıları var. Bir yandan bakıyorsunuz siz başta olmak üzere derneğiniz Kayotet başta olmak üzere, Gastro Kayseri Derneği başta olmak üzere şehrin hem turistik hem de gastronomik unsurlarını Türkiye'nin her yerinde, hatta dünyada farklı fuarlarda, farklı festivallerde katılıyorsunuz. Siz konaklama boyutunu, Gastro Kayseri Derneği yiyecek içecek boyutunu tanıtmaya çalışıyor. Şöyle baktığımız zaman aslında çok payda üniversitelerimiz akademiyle sahip olduğu öğrencileriyle veya akademik birikimiyle hocalarımız önemli katkılar sağlıyor. Yapılan etkinlikler, festivaller, kongreler ve benzeri. Diğer yandan bakıyorsunuz farklı sivil toplum kuruluşları fuarlar düzenliyor. Yanlış hatırlamıyorsam önümüzdeki hafta İstanbul'da Kayserililer 13-14 Haziran önemli bir etkinlik. 3,5-4 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyormuş. Bunların her biri çok çok büyük gelişmeler. Ama benim bu alandaki hayalim UNESCO gastronomi şehri olma yolunda bu girişimlerin her birinin bir çatı altında gerçekleşmesi gerektiği. Yani o çatı aynı Erciyes AŞ'deki gibi mesela. Erciyes AŞ ne kadar başarılı bir proje değil mi?
1: Evet.
0: Milyonlarca turisti bugün Kayseri'de bir sezonda ve hatta kısa bir sezonda yani.
1: 3 ayda diyelim.
0: 3 ayda hadi 4 ay diyelim. 3 ay 4 ayda bu kadar kişiyi ağırlamak ve bunun bir projeyle gerçekleşmesi muazzam bir başarı. Gastronomi alanında da bu şehirdeki zengin çalışmaları bir araya getirecek, toplayacak bir yapının oluşması gerektiğini düşünüyorum. Belki bu sihirli değnek bu örgütün veya bu organizasyonun elinde olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, geçen günde Memduh Başkanımızın yanındaydık. Onun da böyle bir fikri var. Zaten sağ olsun Gökmen Valimiz işte derneğimizin kurulmasına vesile olan, önümüzü açan, projelerimize sürekli destek veren bir kişi sağ olsun. Çok da uyumlu çalışıyorlar. İkisi birlikte. Bence bir çatıda artık yavaş yavaş toplanacağımız hissi oluştu bende.
0: Kesinlikle. Tabii son olarak şunu da söylemek isterim. Kadın kooperatiflerimiz de bugün Kayseri'de 50'den fazla kadın kooperatifimiz var. Bu kadın kooperatiflerimizin de sunduğu ürünlere baktığımız zaman önemli bir yeri de yine gastronomik ürünler. O anlamda onların çabalarını, kadın kooperatiflerimizin girişimlerini de kenara bırakmamalıyız. Tabii programın bir süresi var. Onun içerisinde de sadık kalmak için bazı şeyleri de atlamış olabiliriz. Kimse de kusura bakmasın.
1: Bu arada Türk dünyası, Türkse 2027 kültür başkenti seçildik. Bununla alakalı artık çalışmalara inşallah devam edeceğiz. Başlayacağız hep birlikte.
0: İnşallah.
1: Bütün şehir olarak. 2029 dünya spor başkenti seçildik. Bunu artık her programda söyleyeceğiz. Bilmeyenler, herkes duysun istiyoruz çünkü.
0: Kesinlikle bunlar büyük başarılar. Biz de elimizden gelen her katkıyı sunmak zorundayız.
1: Bu arada geçen yıl ilkini düzenlemiştik Kayotet olarak. Kayseri Turizm Ödülleri Gecesi. Bu yıl ikincisi düzenleniyor. Bu yılın geçen yıldan farkı, siz de jüri üyesi oldunuz. 21 kişilik bir ekip kurduk. İşte hem üniversitelerimiz, turizm müdürlüğümüz, spor, gençlik spor il müdürümüz, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcımız, işte sizler hocalarımız, iki üniversiteden de, influencerımız, işletme sahibimiz, çok güzel bir ekip oldu bence. Harika bir kadro oldu. Kimsenin, herkesin beğeneceği bir kadro oldu.
0: Evet.
1: Daha doğrusu.
0: İtiraz edemeyeceği.
1: İtiraz edemeyeceği bir kadro oldu. Ödüllere başvurular devam ediyor. Az kaldı herhalde, birkaç gün sonra artık başvuru alınmayacak. Çok yoğun bir ilgi varmış.

0: sürdürülebilir bir hale geldi artık bu yıl. Bundan sonra belki birkaç kategori ekleriz, çıkartırız, bir şeyler yaparız ama bu tabloda, bu şablonla artık ilerleyecek gibime geliyor. O da çok güzel oldu. Şimdiden onu da duyuralım, bekleriz herkesi.
1: Kesinlikle bu anlamda size şöyle bir teşekkür etmek lazım ve tebrik etmek lazım. Biz öğrencileri 45-50 dakikalık ders sürecimizde derste tutmakta zorlanıyoruz. Öğrenciler işte sıkılmaya başlıyorlar, işte bazen dinlememeye başlıyorlar. Siz o programda neredeyse 2,5 saat, değil mi? İnsanları orada tutabildiniz yaptığınız programla beraber. Muazzam bir başarıydı bence. Ben de başından sonuna kadar kalmaya çalıştım ve keyif aldım bu programdan. Bu sene üzerine de daha da fazla eklediniz. Daha da profesyonel
0: Birlikte yaptık bu
1: yapıyorsunuz.
0: sene.
1: Evet, sağ olun, davet ettiniz. Biz de elimizden gelen katkıyı vermeye çalıştık. Vermeye de devam edeceğiz aynı zamanda. Dolayısıyla ben bu sene de Kayotet öncülüğünde düzenlenen Turizmin Enleri Ödül Töreni'nin başarılı bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Bu anlamda tüm halkımızı da davet etmekten mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum.
0: Herkesi bekleriz. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa, aklınıza gelen, unuttuğunuz, bir de şunu da konuşalım diyeceğiniz bir şey varsa hocam, ekleyelim.
1: Açıkçası
0: Yoksa...
1: pöçünden mantısına, yağlamasına kadar hemen hemen birçok şeyi konuştuk. Ben davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Şehrin gastronomisine yapılan katkıları yansıttığınız için hem size hem Kayseri Adar'a teşekkürlerimi iletiyorum. Çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık hocam sizin de. Bu arada soğanlı deyince, pörsünce az önce gileboru dediniz ya. Gileboruyla da aklıma benim şöyle bir şey geldi. Orada soğanlı var. Sonuçta Kapadokya krallarının mezarları ve giriş kapısı. Kapadokya krallarının meyve suyu içeceğiymiş diye bir hikaye yazıp sizin aklınızda bulunsun. Bunu yazabilir miyiz acaba? Gileboruya böyle bir hikaye yazabilir miyiz?
1: Olabilir.
0: Turistlere şişelerken, satarken.
1: İnceleyelim. Güzel bir öneri oldu mu? Mehmet Bey.
0: Müsaadenizle ben kapatayım o zaman
1: Sağ olun.
0: programı.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Evet, izleyicilerimiz, Kayseri Radar ve Radyo Radar izleyicilerimiz. Bu topraklar 4-5 bin yıl önce dünya ticaretinin merkeziydi. Kaniş, Karun bu coğrafyanın dünyaya açılan ilk kapısıydı. Bu topraklardan Mimar Sinan çıktı ve dünya mimarlık tarihine damga vurdu. Vadilerde inanç, medreselerde ilim, dağlarda güç, bağlarda üretim vardı. Kapadokya bir il değil, bir hafıza. Kayseri bir durak değil, bir başlangıç noktasıdır. Bir dahaki program görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Mehmet Doğan'ın hazırlayıp sunduğu Gündem Turizm sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

Selen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya, lafta değil.
8: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları, bölgesel gelişmeleri değerlendirmek ve ABD ile İran arasında varılan mutabakatın uygulanma sürecini ele almak üzere bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO parlamenter zirvesine ev sahipliği yapacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için verilen sürenin 26 Haziran mesai bitimine dek uzatıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt vererek, hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını, aksine hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandı. Gümrükler muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon TL olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ile geçirildi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
3: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak, dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik, hayattır.
0: Radarın rotası.
4: Radyo Radar'dan herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Radar'ın rotasında Kayseri'de hafta sonu doğayla iç içe, göl manzaralı ve huzurlu bir şekilde geçirmek isteyenler için harika bir önerimiz var. Bu haftaki rotamız Yamula Barajı. Kayseri şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta Kızılırmak üzerinde yer alan Yamula Barajı, hem doğa severlerin hem de fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından birisi. 2005 yılında hizmete açılan baraj, yalnızca enerji üretimiyle değil, sunduğu doğal güzelliklerle de dikkat çekiyor. Baraj çevresinde geniş su yüzeyleri, kıvrılarak ilerleyen kıyı şeritleri ve sarp kayalık tepelerle çevrili eşsiz bir manzara bulunuyor. Gün batımında suyun üzerine yansıyan renkler, ziyaretçilere adeta tablo gibi bir görüntü sunuyor. Özellikle fotoğrafçılar için Yamula, Kayseri'nin en etkileyici manzaralarından birine sahip. Baraj gölü aynı zamanda zengin bir sualtı ekosistemine ev sahipliği yapıyor. Tatlı su balıkları açısından oldukça zengin olan bölgede sazan, levrek ve turna gibi türler avlanabiliyor. Bu nedenle Yamula amatör balıkçılar için de popüler bir hafta sonu rotası haline gelmiş durumda. Baraj kıyısında yürüyüş yapmak, piknik yapmak ya da sadece su sesini dinleyerek dinlenmek isteyenler için uygun alanlar mevcut. Yaz aylarında kano, deniz bisikleti ve tekne turları da düzenleniyor. Gölde süzülürken çevredeki kayalık yamaçları ve barajın karşısında uzanan yeşil vadileri izlemek, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Yamula Barajı'nın bir diğer özelliği ise çevresinde bulunan kuşçu, mahzemin ve erkez gibi yerleşimlerin sunduğu yöresel lezzetler. Özellikle hafta sonları bölgeye gelen ziyaretçiler, yerel esnafın hazırladığı tandır ekmeği, köy peyniri ve doğal ürünlerle keyifli bir piknik yapabiliyor. Bunun yanı sıra Yamula'ya gitmişken Yamula'nın o güzel patlıcanlarının tadına bakmayı da unutmayın. Ancak ziyaretçilerin dikkat etmesi gereken önemli bir nokta da var. Yamula Barajı'nda yüzmek kesinlikle yasak ve son derece tehlikelidir. Barajın derin suları, ani akıntılar ve sualtı girdapları nedeniyle can güvenliği açısından risk taşımaktadır. Doğayla iç içe şehir gürültüsünden uzak bir hafta sonu geçirmek isteyenler için Yamula Barajı Kayseri'nin keşfedilmeyi bekleyen mavi bir cenneti. Eğer siz de bu haftaki rotanızı çizmediyseniz doğru rota Yamula Barajı olabilir. Radar'ın rotasında bu haftaki rotamız Mavi Cennet Yamula Barajı'ydı. Bir sonraki hafta farklı rotalarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: Radar'ın rotası.
0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde yaşanan elektrik kesintileri, durumu kritik olan ve sürekli tıbbi gözetim gerektiren hastaların yaşamını tehdit ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bakanlarından ABD Başkanı Trump'ı eleştirmemelerini istediği iddia edildi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD ile varılan mutabakat metnindeki maddelerin ülkesinin lehine olduğunu belirterek, Katar'da bloke edilen 6 milyar doların İran'a döneceğini söyledi. ABD Başkanı Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda, 4'ü aynı aileden, biri Al Jazeera foto muhabiri olmak üzere 10 Filistinli yaşamını yitirdi. Katil İsrail'in eli kanlı bakanı Ben-Gvir, Lübnan'daki askeri operasyonlar sırasında 4 İsrail askerinin hayatını kaybetmesinin ardından "Bütün Lübnan yanmalı" açıklamasında bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, savaşı bitirmek için Rusya ile müzakerelerin tekrar başlayacağını düşündüğünü belirterek "Ruslara formatı seçme fırsatı veriyoruz" ifadesini kullandı.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Bünyan 23, Akkışlı, Felaye, Pınarbaşı, Özvatan, Sarız, Tomarza, Develi 24, İncesu, Sarıoğlan, Yahyalı 25, Yeşilhisar 27 derece, çevre illerde Yozgat 22, Nevşehir, Sivas 23, Kırşehir, Niğde 25 derece, büyük kentlerde Ankara 26, İstanbul 28, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. 15 Nisan Pazartesi. Haftanın ilk gününde Beştepe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik bir kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyor. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor.
0: Haftanın özeti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgesel istikrara vurgu yaparak Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli ve kesintisiz geçişine açık tutulması küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. Öte yandan olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imza genel merkeze iletildi ve 9 milletvekilinin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edilmesinin ardından bazı grup başkan vekillerinin isim tabelalarının kaldırıldığı bildirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 ilde kurasız olarak satışa sunulacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular başladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl, 1 ay, 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalandı. 101 şahıs ise tutuklandı.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Haziran Salı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının bölgesel istikrar ve küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Vali Gökmen Çiçek konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahitlik ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Haziran Çarşamba. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kurulda ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci gibi kritik önemli konular masaya yatırıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 listesinde bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tebliğde Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 18 olarak belirlendi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Haziran Perşembe. Türkiye Büyük Millet Meclisi normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Meclis gündeminde yargı paketi, öğrenci affı ve emekli aylıkları bulunuyor. Emniyet ve Jandarma Koordinesi'nde Kayseri'nin de dahil olduğu onlarca ilde yapılan operasyonlarda siber suçlardan 330 şüpheli, narkopars uyuşturucu operasyonunda ise 352 şüpheli yakalandı. Kayseri Üniversitesi uygulama ve proje odaklı üniversite misyonunu yürüten Kayseri Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs unvanı verildi.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Haziran Cuma. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek tarihi bir eşikten geçildiğini belirtti. Kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir çağrısında bulundu. 26 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesiyle trafikte makas atma sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 37,380'den 3306'ya gerilediği açıklandı. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit ederek 101 milyon kişisel veri ile 145 milyon GPS verisini ele geçiren 17 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
4: Dünya turu başlıyor.
5: Sınırları aşmaya, bambaşka hayatlara konuk olmaya hazır mısınız? Her bölümde farklı bir durak, her dakikada yeni bir keşif. Kısa bir mola verin ve dünyaya açılalım. Bugün dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı yere, Finlandiya'ya konuk oluyoruz. Burada ev sayısından bile daha fazla sauna var. Öyle ki iş toplantıları bazen takım elbiselerle değil, saunalarda havlularla yapılıyor. Ama dikkatli olun. Burada hız yapmanın bedeli sandığınızdan çok daha ağır olabilir. Çünkü trafik cezaları maaşlarınıza göre belirleniyor. Eğer çok zenginseniz basit bir kırmızı ışık ihlali size bir araba fiyatına patlayabilir. Ayrıca içinde bulunduğumuz 2026 yılının Avrupa kültür başkentlerinden biri olan Oulu şehri de burada. Kusursuz eğitim sistemi ve uçsuz bucaksız doğasıyla Finlandiya, kuralların aslında ne kadar mutluluk getirebileceğinin en büyük kanıtı. Bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik. Keşfedilecek çok yer, anlatılacak çok hikaye var. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Merakla kalın, hoşça kalın.
4: Dünya turu sona erdi.

0: Milenyum Radar.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacağım.

0: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
8: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatlafta.
9: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları, bölgesel gelişmeleri değerlendirmek ve ABD ile İran arasında varılan mutabakatın uygulanma sürecini ele almak üzere bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için verilen sürenin 26 Haziran mesai bitimine dek uzatıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt vererek hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını, aksine hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandı. Gümrükler muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon TL olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ile geçirildi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş.

0: Zen, koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızlı harcama.
7: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
8: Yayın tekrarı.
9: Hastalıklardan korunmanın yollarını, doğru beslenmeyi, en yeni tedavi yöntemlerini ve uzman görüşlerini ekranlarınıza getiriyoruz. Sağlık olsun, Bilgenur Ülger'in sunumuyla her Perşembe saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Bilgenur Ülger'in hazırlayıp sunduğu Sağlık Olsun başlıyor.
10: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri, Sağlık Olsun programı ile karşınızdayız. Ben Bilgenur Ülger. Her hafta alanında uzman konukları ağırladığımız, uzman doktorları ağırladığımız Sağlık Olsun programının bu haftaki konuğu kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Ayşe Dişli Gürler. Hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk. Merhabalar.
10: Merhaba. Nasılsınız?
11: Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
10: Ben de iyiyim. Biraz yorgunum. Onun dışında her şey yolunda.
11: Kolaylıkla güzel, keyifli bir yayın diliyorum o zaman.
10: İnşallah efendim. Kadın hastalıkları ve doğum üzerine konuşacağız. Riskli gebelikleri konuşacağız. Gebelikte yaptığımız doğru ve yanlışları konuşacağız bugün hocam. Sizden değerli bilgiler alacağız. O zaman sizi tanıyarak başlayalım, buyurun.
11: Kayseri Acıbadem Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapmaktayım. Gebelerimizi doğurtmaktayız. Jinekolojik hastalarımızın muayenesi ve tedavisi üzerine zaman ayırmaktayız. Güzel, keyifli bir çalışma yürütüyoruz. Buradan da tanışık olduğumuz, doğumunu yaptırdığımız bütün hastalarıma selam söylüyorum. Ben de böyle.
10: Ben de size vesile olan Ersin hocama selam söylemiş olayım, sağ olsun. Siz de beni kırmadınız, ayağınıza, elinize sağlık. İyi ki geldiniz. Hocam, şimdi bunu gerçi ileri yaşlar daha çok söyler ama iki kişilik yemen lazım. Kilo kontrolü açısından bu çok da bilimsel bir bilgi değil sanki. Tabii bizim fizyolojik olarak da kadın psikolojisini de ele aldığımızda bunu da düşünmemiz lazım. Kilo kontrolünü nasıl sağlayacağız?
11: Aslında gebelikte beslenme bizim ana konularımızdan biri. Takipli olan gebelerin bilirler. Bizim ilk muayenede, yani ilk tanışma muayenemizde muayenemizin en uzun kısmını beslenme için ayırırız ve orada kalori hesabı anlatmayız hastalarımıza ama beslenmenin düzenini, dengesini anlatırız. Yani bir gebenin uzak durması gereken kirli gıdalardan bahsederiz. Açıkçası neyi ne kadar yediğinden öte yememesi gerekenlerle daha çok ilgileniriz. Evet, toplum arasında maalesef gebeler için yine söylenen başka yanlış bilgilendirmeler gibi, bu da büyük bir yanlış bilgilendirme. Sen gebesin, iki kişilik ye. Ve fakat bu metabolik olarak gebeye bir takım sıkıntılarla dönüş sağlıyor. Gebelikte tansiyon, gebelikte ödem, gebelikte diyabet. Bazen bebekte normalden çok fazla büyüme, makrozomi dediğimiz, ya da bebeğin normalden çok geride bir büyüme gelişme eğrisi kat etmesi, IUGR dediğimiz durumlara beslenme bozuklukları yol açabilir. O yüzden beslenme bozukluğu gebelikte kesinlikle üzerine alınması ve defaten hastaya aktarılması gereken bir durum.
10: Biraz evvel de söyledim, genelde ileri yaş bunu söyler ama konuya başlarken iki kişilik yemek yenmesi gerektiğini, biz acaba bu çocuğu niye doyuramayacağımızı düşünüyoruz. Yani ben yakın çevreme de bakıyorum. Ağzına şırıngayla meyve püresi sıkan kadınlar tanıyorum. Yani biz bu çocukların vitamini alamayacağından niye bu kadar korkuyoruz? Yani bu annelik psikolojisini de aslında çok çözemiyorum.
11: Evet. Şimdi tabii ki insan gebelikte İçindeki yavrunun, canının, ciğerinin, kanından canından bir parçanın kendisine bağlı olduğunu ve onun için en iyi ne yapabileceğinin kaygısını yaşıyor. Bu çok normal. Yani bir anne olarak da, yıllardır gebelerle iştigal bir hekim olarak da bunu rahatlıkla anlayabiliyorum. Ama hep şu örneği veririm hastalarıma. Halihazırda bebeğin ihtiyaç duyduğu karbonhidrat, protein, yağ, bunların hepsi depo olarak aslında vücudumuzda var. En zayıf annede dahi olmak üzere bunlar yeteri miktarda vücudumuzda mevcut. Bizim vücudumuzda depo olarak bulunmayan tek şey su. Su tüketimine dikkat ederek protein ağırlıklı beslenmeye özen göstermek gerekiyor. Bunun dışında inanın daha abartılı yiyeyim, daha çok yiyeyim, daha çok kalori alayım. Kaloriyi artırırsam bebeğim daha çok büyür kısmında kesinlikle doğru bir taraf yok. Hep şunu söylüyorum, hareketim ve söylemim hep aynı. Diyorum ki bir lokma yemeseniz de sömürür, gene büyür. Onun yaratılışı bu. Su içmeye özen göstermek gerekiyor. Peki bu kadar beslenin, yiyin için derdimiz ne? Annenin de depoları boşalmasını istiyoruz. Çünkü doğum yine anne için biraz meşakkatli bir süreç. Emzirme dönemi hakeza meşakkatli bir süreç. Bu meşakkatli süreçler bizi beklerken annenin de depoları boşalmasını istiyoruz. Ama bunu yaparken asla çok yemek değil bizim kastımız. Bunu yaparken dengeli beslenmek, protein ağırlıklı beslenmek. Ara öğünlerle beraber az az sık sık beslenmek. Eskisi gibi bir öğün için oturduğumda aynı miktarı tüketmek mümkün değil. Ha tüketirsiniz, fiziken mümkün olabilir ama sonrasında tansiyon düşüklükleri, işte veya mide reflüleri, mide yanmaları, kabızlık şikayetleri gibi farklı şikayetlerle geri döner. Anne diyor ki her yemek yediğimde ben rahatsızım. Artık yemek istemiyorum. Çünkü porsiyonlarımızı büyütüyoruz, öğünlerimizi azaltıyoruz. Halbuki tam tersine. Az ve sık öğünler gebelikte başrol oynuyor. Bununla beraber tabii ki yine söylüyorum, kirli beslenmemek, yani pasta, börek, kek, poğaça, meyve suyu, kola, çikolata, cips, bisküvi, bunları istemiyoruz. Yani aparatif gıdalar, fast foodlar, bunları istemiyoruz. Biz protein ağırlıklı bir beslenme, kuru yemişlerle ve kuru meyvelerle ara öğün destekleri istiyoruz. Sıvı gıda desteği istiyoruz. Kefir, ayran, yoğurt gibi öğünlerin arasına ara öğünler, bunlardan faydalanmamızı istiyoruz. Yine et, tavuk, balık, hasta ne seviyorsa. Böyle söyleyince hocam ben buna işte yaklaşamıyorum, kokusu irit ediyor, şuna alerjim var. Sevdiğinizi seçin diyoruz, sevdiğinizi seçin. Ama yeter ki protein ağırlıklı. Yine bitkisel protein de çok önemli tabii. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Hayvansal proteinler kadar hayatımızda bitkisel proteinler de çok büyük rol oynuyor. Onlardan da çok büyük destek alabiliriz. Az az ve sık sık beslenirsek gebelikteki birçok sindirim sistemi şikayetinin önüne geçeceğiz ve metabolik, gebeliğin hazırladığı metabolik hastalıklardan uzak durmuş olacağız, kurtulmuş olacağız.
10: Bitkisel protein derken hocam baklagilleri mi kastediyoruz?
11: Evet, baklagillerden, kırmızı mercimekten, yeşil mercimekten faydalanabiliriz protein konusunda. Yine bir diğer aramızı sıcak tutmamız gereken gıdalar da işte brokoli, karnabahar, avokado gibi gıdalar ve işte baklagiller de bitkisel proteinin kaynağı olarak tüketilmeli gebelikte.
10: Siz aslında biraz evvel gebelikten ziyade bir insanın beslenmesi için zengin bir içerik saydınız. Evet. Aslında vücuduna değer veren, kendine değer veren her insanın yapması gereken, yemesi gereken şeyler bunlar. Yani tabii biz de arada kaçamak yapıyoruz ama hani diyetisyen seçerken de buna dikkat edilir ya. Dengeli beslen. Yoğurt da yiyeceksin, karbonhidrat da alacaksın, protein de alacaksın. Aslında olması gereken bu. Şimdi bunu diyen diyetisyen, ben ellerinden öferim ama evet. Şu kadar yiyeceksin, şu kadar kalori hesabı yapacaksın, şu şöyle oluyor. Böyle bir hayat yok.
11: Tabii.
10: Ya bir evde bir yemek pişiyorsa, ya sana ilave olarak artı bir yemek hazırlama lüksü bu her zaman geçerli değil. Yaşayacağımız şu zamansız hayatlarımız da çok mümkün değil.
11: Kesinlikle öyle. Ya gerçekten bunlar mümkün. Çok güzel bir yere değindiniz. Gebelerim aynı şeyi söylüyorum. Bu kadar şeyi anlatınca akıllarında şöyle bir düşünce oluyordur. Ya bir gün değil, iki gün değil, 9 ay. Ne zaman yemeyeyim? Diyorum ki bunları size söylediğime bakmayın. Ben de böyle yapmaya çalışıyorum. Mümkün değil ki bir bisküvi alayım. İşte bir çikolata aman oradan ucundan kırayım yiyeyim, öğün geçiştireyim. Hazır meyve suyu tüketeyim. Mümkün değil. Çok mu serinlemek istedim? Bir tane portakal sıkar, üzerine maden suyuyla tamamlar. Onu serin serin hem gazlı bir gıda içebilirsiniz. Ya da herkese işte yumurtadan sıkıldım hocam, pişmiş yumurta diyorsunuz diyor, sıkıldım. Ona hemen yumurtayı işlemenin farklı yollarını söylüyorum. Diyorum ki krep yapın çavdar unuyla, kepekli unla krep yapın. İyice böyle pişirin, bolca kaynamış bir yumurtayı işte zeytinyağında kızartın, üzerine biraz kekik vesaire baharatlarla süsleyin gibi. Yani tabii bunun ucu açık, bu çoğaltılabilir ama dengeli ve temiz beslenmek isteyen herkes için inanın bu çok kolay. Öyle çok da zor bir şey anlatmıyorum aslında. Neyi ne kadar yedikleriyle ilgilenmiyorum. Temiz gıda ile ilgileniyoruz. Yani cipstir, bisküvidir, çikolatadır, hazır meyve suyu koladır. Özellikle bu paket gıdalardan kesinlikle uzak durmak gerekiyor. Sıklıkla bunu söylememe rağmen anneler ay bugün yüzünü görecek miyiz? Çikolata yedim geldim. Çok olur. Artık bir şey demiyorum, devreye girmiyorum orada ama ya çikolata yiyeceğimize bir bardak ılık süte bir kaşık balık ayı karıştırıp içebiliriz. Ve çok daha etkili olur, çok daha çabuk emilir. Bebek için de çok daha faydalı olur. Bu kadar basit aslında. Fakat bir düzen var zannediyorum hayatımızda süre gelen. Bunu değiştirmek biraz zor oluyor.
10: Evet.
11: Ben de işte bu zorluğu kolaylaştırmak için her seferinde baştan etini yiyorum.
10: Hocam zor ama şimdi şöyle baktığımız zaman çikolatasız ben de çok düşünemiyorum kendimi. Hatta dolabım çekmecem falan çikolata dolu. Aşağıda size ikram edeyim.
11: Ay teşekkür ediyorum.
10: Zor, evet. Beslenme insan nefsi ya da işte bunu bir dengede tutabilmek çok kolay değil. Hem gebe için hem de normal süreçteki insanlar için. Bir de çok fazla şu var. Gebelikte spor yapan böyle çok sağlıklı kadınlar olduğu gibi yine de bu eski bir inanış mıdır, süregelen geleneksel bir söylem midir? Hareket etme, bebeğin yerine otursun. Düşer, düşme tehlikesi yaşayabiliriz. Bizim gebelikte yaşayacağımız acaba o tehlikeler neler, nelere dikkat etmeliyiz?
11: Şimdi açıkçası gebelikte biz fiziki aktiviteyi kısıtlama yolunda gitmiyoruz. Yani böyle bir yaklaşımımız yok. Gebelikte evet gebeliğin ilk 12 ile 14 haftası biraz daha riskli gebeliktir. Bu bütün dünyada böyle, hatta yurt dışında birçok yerde birçok mevkide ilk 12 hafta gebeleri muayene etmezler. Hiç ultrasonografi ya da doktor muayenesi olmaz. Çünkü 12 haftaya kadar gelirse sonra bakacağız diyor. Hani ilk 12 hafta kayıplar sıklıkla görülebiliyor çünkü. Şimdi bunun ama hareketle, fiziki hareketle vesaireyle ilgisi yok. Bir takım tanılar var tabii ki. Rahim ağzı kısalıkları, erken doğum öyküleri, EMR öyküleri gibi gibi. Hani bir takım evet geçirilmiş cerrahiler gibi bir takım kıstaslar var. Ama böyle parmakla sayılır birkaç tanı dışında hiçbir gebeye fiziksel aktivite kısıtlaması önermiyoruz. İlk 12 hafta için biraz yürüyüşten destek almalarını söylüyoruz. Günlük 20 dakika yarım saat arasında yavaş tempo, nabzımızı yükseltmeyecek kadar açık hava yürüyüşleri, tabii ki yürüme bandı yok, açık hava yürüyüşleri yapabiliriz. 12. 14. haftadan sonra da gebelik yogası, gebelik pilatesi gibi uzman bir eğitmen kontrolünde. Çünkü bunlar basit hareketler ama yaparken de biraz dikkatli olmak gerekiyor bazen.
10: Evet.
11: Uzman bir eğitmen kontrolünde yapılmasını özellikle öneriyoruz. Çünkü gebelikler kadın vücudunda bir takım geleceğe yönelik deformitelere neden olurlar. Bunlardan en önemlilerinden biri de pelvik tabandaki güçsüzlük, yetmezlik. Bu tabii ilerleyen dönemde kadınlarda pelvik sarkma, rahim sarkması, idrar kaçırması, varisler gibi durumlara neden olabilir. O yüzden fiziksel aktivite gebelikte iyidir. İlk 12 ile 14 hafta yürüyüşle, daha sonrasında da gebelik yogası, gebelik pilatesi ve hatta temiz olduğuna emin oldukları bir havuzda haftada iki kez yüzmeyle aktivitelerini devam ettirebilirler.
10: Hocam rahim sarkması spor yaparak düzeltilebilecek bir şey mi? Ya da bu sarkmanın sebep olduğu tek şey gebelik mi acaba?
11: Hayır. Şimdi biz gebeyle beraber dediğim gibi jinekolojik hastalarımızın yönetimini de sağlamaktayız bulunduğumuz hastanede. Hastalarımız bazen işte idrar kaçırmayla gelirler. Bazen Lavabodan sonra özellikle kişisel temizliklerini yaparken ellerine gelen fazla bir dokudan, değişik bir dokudan bahsederler. Muayenelerimizde vajen dokusunun gevşediğini, bazen rahmin, rahim ağzının aşağı doğru görünebilir şekilde sarktığını ya da bunların hiçbirini görmeden hastanın sadece işte su içsem lavaboya yetişmek için gözüm düşüyor gibi şikayetlerini alırız. Mesela bugün buna örnek bir hastamız mevcuttu. Anlattı, işte bu bahsettiğim şikayetlerden bahsetti. Normal doğumu yaptık dedim. Hayır, 3 doğum var, 3 de sezaryen dedi. Aslında normal doğum eşittir pelvik taban sarkması değil. Zaten gebeliklerin kendisi buna hazırlayıcı faktör. Yani büyük bebek buna hazırlayıcı bir faktör. Doğum tabii şekli buna yine etkili bir faktör. Ama 2 kere 2 eşittir 4 değil burada. Sezaryenle çok da böyle makul gramajlarda bebekler de doğurmuş olsak rahim sarkması, idrar kaçırması, vajinal genişlik yaşayabiliriz. Tabii ki bunun birçok tedavisi var ama öncelikle hele ki başlarda alınabilecek bir takım önlemlerle, pelvik taban egzersizleri, pilates, yoga gibi önlemlerle sonuç olarak pelvik tabanda idrar torbasını ve rahmi de yukarıda tutan kaslar var. Nasıl ki zamanla yüzümüz sarkıyor, nasıl ki zamanla tuzluk dediğimiz kol kaslarımıza bir sarkma görüyoruz, bacak iç kısımlarında kaslarda bir sarkma görüyoruz ve bunlar toparlansın diye hayatımıza spor entegre ediyoruz. Aynı mevzu, pelvik taban kasları da iç organları yerinde tutmak için görevli, onların sarkmasını engelleyici kaslar ve bunları çalıştırıp güçlendirirsek, kas güçlerini artırırsak, bu yaşayacağımız şikayetlerden uzak kalabiliriz ya da bu şikayetlerin bir nebze olsun daha yaşanabilir hale gelecek kadar gerilemesini sağlayabiliriz. Tabii ki kilo, karın çevresinin yağlı olması, geniş olması karın içi basıncı artırdığı için bu da etkili. Tabii ki şeker hastalığı, çünkü santral obezite karın çevresi genişliği yapar yine. Bu da. Bununla beraber kabızlık, sürekli ıkınıyor olmak, lifli beslenmiyor olmak, bununla beraber yine normal hayatımızda da protein ağırlıklı beslenmemek, daha çok karbonhidrat ağırlıklı beslenmek, çünkü kas gücü proteine bağlıdır. Karbonhidrat ağırlıklı beslenirsek evet enerji olarak yakılır ama kas gücü olarak geri dönmez. Bunlar da hazırlayıcı faktör olarak gördüğümüz kriterler.
10: O zaman spor hayatımızda
11: hep olmalı, hep ya. Olmalı. Hep olmalı. Evet, yani bizi mutlu eder gerçekten. Endorfin salgılar bizi mutlu eder. İlla mod kapalı kapılar ardında bir spordan bahsetmiyorum. Hı hı. Tenis de oynanabilir, yüzülebilir ya da daha farklı sporlar da yapılabilir. Evde basit bir step aerobik alanı da oluşturabilirsiniz, hı hı, kendinize. Hani bunu dinleyen anneler genelde hastalarımız savubu oluyor. Bebek var ya hocam. Bebeğinizle beraber bile bu sporu yapabilirsiniz. Artık dünya global, elimizin altında sosyal medyalar akıyor. Evde kendi bebeğiyle bu sporu yapıp ve bunu yayınlayan annelere, yeni doğum yapmış annelere destek olan sayfalar var. Bunlardan da faydalanabilirler.
10: Ben diyecektim hocam, yani çok güzel kilo vermiş, hani sağlıklı da görünen, bebeği de sağlıklı, iyi anlamda sürecini geçirmiş anneler de var. Örnek alınması gerek. Hocam aşermek bilimsel mi? Bir de mesela bir şey aşerdik ve yiyemedik, o an yok. İşte ben çilek aşerdim, buramda çilek çıktı. Yani bunun bilimsel bir tabanı var mı?
11: Şöyle, yıllar geçti tabii artık mesleğe başlamanın üzerinden, binlerce hasta oldu. Tanıştığımız, takip ettiğimiz, görüştüğümüz klinik bir tecrübe oturuyor tabii ki bu sayede. Bununla beraber tabii bir de göz ardı edemeyeceğimiz bir literatür var. Milyon gibi üzerinde yapılmış literatürler var. Biz hiçbir zaman bu ilimin ve bilimin ışığı açıkçası bu tarz söylemlere götürmüyor. Yani aşerdim, yemeliyim, yemezsem işte meme dokunda şişlik olur, yemezsem kolunda leke olur ya da yedim sürdüm bu oldu. Yani bizim bilimsel olarak tabanını ortaya koyabileceğimiz bir durum değil bu. Ama işte ben her ne kadar bunun bilimsel olmadığını ifade etsem de gebelerim genelde yakınlarıyla gelirler. İşte büyük anneler gelir, dayılar gelir, amcalar gelir, babalar gelir. Yakınların söylemi, olur mu hocam? İşte bir yakınımız şöyle yapmış, ayva yemiş, sürmüş. Burada kocaman güzel bir kamze var. Biz de kızımız için yaptık, denedik, bakacağız diyenler de oluyor. Ama biz bilimsel bir tabana oturtamıyoruz. Bir gün oturtursam mutlaka açıklayacağım.
10: Ben de tam olarak böyle tahmin etmiştim. Çünkü çok duyuyorum hocam, yani çevremde. Şunu yedim şöyle oldu, bunu yemedim böyle oldu. Keşke işte o dönem ben sana dedim bulamadın. Yani bir de biraz şımarıklık mı acaba gebeliğin getirmiş olduğu?
11: Ya gebelikte annenin birçok şeye ihtiyacı var. Proteine, karbonhidrata, yağ, suya, fiziksel aktiviteye ama en çok da duygusal desteğe ihtiyacı var.
10: Evet.
11: Yani inanın öyle bir kısıtlanma hali ki gebeliğin kendisi fiziken kısıtlanma değil, ruhen kısıtlanmış hissediyorsunuz. Sanki hiçbir şey elinizde değil artık. Bedeniniz sizin değil, ruhunuz sizin değil, beyniniz sizin değil. Yani artık hiçbir şey sanki sizinle değil, sizin hükmünüzde değil. Bambaşka bir dünya gebelik. O yüzden sırf bunu doyurmak için bile yakınlarımıza bazen işte canım bunu istedi yapar mısın, bunu istedi alır mısın ama şimdi falan gibi böyle bazen nazlarımız, niyazlarımız oluyor. Ben şunu biliyorum, tabii en büyük destek de babadan gelmesi gerekiyor. Bazen işte babalarımız uzakta oluyor, işte iş gereği vesaire. Global dünyanın gerekliliği malum, hep böyle dip dibe olamıyor anne baba. Babamız uzakta oluyor. Aileler tabii ki böyle el bebek gül bebek gebemize bakıyor. Ama ne olursa olsun o anne mutlu olmuyor, yüzü gülmüyor. Ne zaman ki muayeneye babayla beraber geldi, o gün yüzünde güller açıyor. Diyorum ki bugün başka biri olarak geldiniz siz buraya. Çünkü baba yanında. Yani babalara biraz tabii nazını yazı olacak gebenin. Babalar da ne yapalım? Artık o gebeliğin tanısı konduysa kürek mahkumu. Çekecekler.
10: Sadece değil mi, kadınlar taşıyorsun, erkekler de biraz... Evet,
11: erkekler yapar ya, erkekler yapar. Bunu da memnun olarak yaparlar diye düşünüyorum. Kendilerinden bir parça dünyaya gelecek ve baba olacaklar. Kucaklarına aldıkları ana kadar belki bunu böyle özümseyerek hissedemiyorlar ama ben eminim o gebelik döneminde kendi bebeğini taşıyan anneye yaptığı her destek babayı da böyle yüceltiyordur. Yani ruhen doyuruyordur diye düşünüyorum.
10: Hocam o kadar güzel ifade ediyorsunuz ki böyle sabaha kadar program yapsak herhalde aynı keyfi alırım. Vallahi iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hocam, gebelikte yapmamamız gereken şeyler var. İşte bitki çayları söylendiği kadarıyla röntgen ve işte saç boyama gibi işlemler. Biz bunları neden yapamıyoruz?
11: Şimdi malum gebeliklerde vücuda, yani bebek annenin vücuduna entegre. Yani böbreğimiz bebeğin böbreği, karaciğerimiz bebeğin karaciğeri vesaire, işte organlarımız, kanımız, damarımız, yani her şeyimiz aslında bebekle bölüşür haldeyiz. Ve anne vücuduna bir şekilde giren birçok şey plasentadan ve kordondan bebeğe nüfus ediyor. Haliyle de bebeğin henüz organ gelişimi sırasında ya da büyüme gelişme erişi sırasında bebeğe zarar verebileceğini düşündüğümüz her türlü şeyden uzak durmaya çalışıyoruz. Tabii ki bunun en elzem olan dönemi ilk 12 ile 14 hafta. Çünkü o gebeliğin ilk trimesteri, gebeliği 3'e bölecek olursak ilk bölüm en önemli bölümlerden biri. Özellikle o ilk trimester 12 ile 14 hafta bizim için çok mühim. Yani evet, radyasyondan uzak durmaya çalışırız, gelişi güzel gereksiz ilaçtan uzak durmaya çalışırız, saç boyası vesaire hakeza yine öyle, ama abartıldığı kadar aman hiçbir şey de yapmayalım, bu da değil. Sıklıkla şöyle dönüşler alıyorum ben, daha dün böyle bir hastamızla tanıştık. Yeni tanıştığımız bir gebemiz dedi ki hocam ben 6 haftayım, gebeliğim içerisinde bir trafik kazası geçirdim ve bir tomografi çekindim. Beraberinde de şöyle bir enfeksiyonum oldu ve şöyle bir antibiyotik kullandım. Şimdi bu bebeğin sakat kalmasından çok endişe ediyorum. Henüz daha 6 hafta bir gün bana geldiğinde bütün bunlar ne zaman oldu dedim. İşte 3 hafta kadar önce, bebek 3 haftalıkmış dedi. Ve ona dedim ki işte korkutmuşlar, bebek sakat olabilir, sonlandırmak gerekebilir falan gibi. Kendisinin söylemiyle de etraftan böyle duyumlar almış. Şöyle bir gerçeklik var tıpta. İlk 6 hafta ya hep ya hiç. 6 haftalık gebe kaldığımızı anlayamayacağımız dönemde, hani diyoruz ya adet bazen 40. güne kadar gecikebilir, normal. Anne normal bir gecikme zannedebilir ama 6 haftalık gebedir. İşte tam da orada yaratılışın güzelliğine bakın ki yaptığınız, aldığınız işte vesaire dışarıdan hiçbir etkinin bebeğe kesin, keskin zarar var denemiyor. 6 hafta ya hep ya hiç. Yani eğer bebek bütün bunlardan zarar görmüşse o gebelik devam etmiyor zaten. Olumsuz gebelik olup sonlanıyor. Halihazırda devam etmekte bir gebelikse, 3 haftalıktı, ben haberim yoktu, şurada tomografi çekilmiştim. Halihazırda devam ediyor mu? Ediyor. Tamam, o gebeliği normal kabul etmek, bütün gebeler gibi takipli kalmak lazım. Halihazırda bu öyküleri olmayan gebe için de yine işte gebelik testleri, yakın taramalar, ayrıntılı ultrasonografiler vesaire gibi bir gebelik takip programı oluşturuyoruz. Bunlardan bağımsız her gebeye oluşturduğumuz. Bu gebeyi de aynı programa dahil edip devam edip gitmek lazım. Ama dediğim gibi gebeliğin diğer haftalarında da tabii ki radyasyon gibi tomografi gibi yani yüksek radyasyon içerikli grafiler vesaireler çektirmek istemiyoruz ama bazen çok mecbur kaldığımız oluyor. Bazen yani hep böyle standartize gitmiyor gebelikler. Çok farklı travmalar, çok farklı hadiseler meydana geliyor. Orada mevzu olan şey şu: aciliyet nedir? Anne için hayati midir? Aciliyet anne için hayati mi? Önce bu değerlendirilir. Çünkü önce anne. Anne yoksa bebek de yok. Eğer anne için hayati bir durum söz konusuysa o saatten sonra batın korumalı vesaire gibi farklı farklı yollara gidilebilir. Mecburiyetler değerlendirilebilir. Hatta bu konuyu tek bir hekimle değil de gerekirse bir konsensus yapılarak, konsey yapılarak birkaç kadın doğum hekimi daha sağlıklı bir fikir yürüterek ortak bir karara vararak yol izleyebilir. Ama rutin şartlarda zaten bir gebeyi durduk yere işte radyasyona maruz bırakmak gibi, X grubu ilaçlar dediğimiz bebek için kesin sınırları olan ilaçlara maruz bırakmak gibi hadiseler gerçekleştirmiyoruz. Ama saç boyası vesaire o kadar da kısıtlamıyoruz. Hani açıcı tamam istemiyoruz amonyaklı bir ürün ama tek renk boyalar vesaire boyatıyoruz yani.
10: Hocam peki riskli gebeliklerde yaş ne kadar risk?
11: Şimdi riskli gebelikler konusu o kadar derya deniz ki. Ben özel hastanede riskli gebelik yönetimi yapan bir hekimim. Yani riskli gebelik yönetimini çok seviyorum çünkü. Hani genel özel hastane mantığı vardır ya, aman elim eteğim bir şeye değmesin. Bebekte ya da annede doğumda bir sıkıntı olursa başım ağrır. Burası özel hastane. Daha böyle aman ağzı size benziyor annesi, burnu size benziyor babası. Oradan ortayı bulayım, ikinizden de almış biraz falan diyeyim. Taburcu edeyim hastayı. Hep böyle gebeliklerle ilerleyeyim değil tabii ki. Seviyorum riskli gebelik takibini. Riskli gebelik dediğimizde yaş neredeyse en basit risk olarak kalıyor. Çünkü artık elimiz ayağımız yani birçok kriterle dolu dolu. Yani testlerimiz var, takip yöntemlerimiz var. Artık yaş küçük bir risk kalıyor. Yani riskli gebelik dediğimizde tabii gebelik şekeri, gebelik kolestazı, gebelik tansiyonu, IUGR dediğimiz gebelikler işte bebeğin küçük kaldığı, gelişim geriliğine maruz kaldığı ya da bebeğin çok fazla önden gittiği makrozomik fetus dediğimiz hadiseler, su azlığı, su çokluğu, plasentanın rahim duvarına yapışık oluşu ya da rahim ağzında oluşu gibi yani ya da annenin başka ekdahillerinin de mevcut olduğu, annede de var olan başka ekdahil de mevcut olduğu bir takım durumlar var. Bunları daha yakın takiple, daha farklı bir takip programıyla yürütüp yönetip çok şükür hayırla sağlıkla doğurtuyoruz. Yani elimizden geleni yapıyoruz. Tökezlemiyoruz da. İyilik Allah'tan tabii ki ama bu tedbirlerde aracı olarak işte bizim sıklıkla uyguladığımız şeyler ve çok şükür şimdiye kadar bir sıkıntımız olmadı. Neden riskli gebelik takip ettik demedik, pişman olmadık yani.
10: Kolaylıklar diliyorum hocam. Amin. Size. Gebelikte şeker ve yüksek tansiyon bebeği nasıl etkiler, anneyi nasıl etkiler, anne bunu hangi belirtilerle anlar?
11: Şimdi gebelikte şeker yüksekliği, diyabet ve gebelikte tansiyon bizim için sıklıkla gördüğümüz riskli gebelik tanıları. Çünkü plasentanın kendine has salgıladığı bir takım hormonlar var. Bu hormonlar bazı annelerde özellikle gebelik diyabetin tetikliyor. Benim yatkınlığım yok ya hocam, şeker içmem, yemem. Annem de yok, babam da yok, kimsem de yok. İşte ben öcü gibi kaçarım şekerden, ilk çocuğumda yaptırdım çıkmadı falan. Tamam, bunların hepsi çok olumlu kriterler. Fakat riski sıfırlamıyor. Ve bizim gebelik şekeri tanısını koymamızın tek yolu oral glikoz tolerans testi. Halk arasında şeker yükleme. Hı hı. Buradan ilk Türkçeleştiren hekim arkadaşıma selam olsun. Şeker yükleme diye Türkçeleştirdiği için. Çünkü
10: herkesin gözünü korkutuyor.
11: Tabii bir gebe olarak şimdi düşünüyorum. Kendimi hemen çemberin dışına alıyorum. Kadın doğumcu değilim. Çiçeği burnunda bir anneyim, gebeyim. Korumakla yükümlü olduğum bir bebeğim var. Birbirleri diyor ki şeker yükleme. Neyi yüklüyorsun el kadar çocuğa? Ne kadar sakıncalı geliyor değil mi kulağa? Peki hal böyle ama bir yanı da şu, yani bu tarafı basit. Şunu söylüyoruz, bakın literatürde milyon gebe üzerinde yapılmış çalışmalarda oral glikoz tolerans testlerinin anne ya da bebeğe hiçbir olumsuz etkisi yok. Bu ne gebelikte ne de sonrasında. Katı altını çizerek söylüyoruz ve diyoruz katiyen bir olumsuz tarafı yok oral glikoz tolerans testinin. Peki yap, tamam ama ben içim rahat değil, yaptırmasam ne olur diye soru geliyor hemen oradan. İşte anneannemiz istemiyor, babaannemiz istemiyor. İşte arkadaşım böyle diyor, komşunun geleni böyle söylüyor. Evet. Mahallenin muhtarları anlatıyor. Eğer gebelikte diyabetin tanısını koyamazsak ki yine söylüyorum açlık, tokluk, kan şekeri baktım. Hemoglobin A1C'ye baktım. Aman şekerden uzak durdum, kaçtım. Asla bunlar anlamlı savlar değil. Eğer biz gebelikte diyabetin tanısını koyamamışsak, gebelikte bizi özellikle 20. haftalardan 24-28'den itibaren aniden çıkan şeker bekliyor. Aniden inen ve aniden yükselen şeker bebekte plasental akımı, kordon akımını bozar. Ani pıhtılaşmalara neden olabilir. Bebeğin ani strese girmesine ve anne karnında daha miyada olmadan, doğum zamanı gelmeden kakasını yapmasına neden olabilir. Üstüne üstlük gebelik diyabetinde NST'nin çok daha erken haftalarda başlatılması ve yorumlarken de ona göre yorumlanması gerekir. Çünkü gebelikte eğer diyabet varsa NST güvenilirliğini kaybediyor bir nebze. Yani şimdi diyabeti olmayan bir hasta da NST'ye bakıp o iyiymiş dediğimiz gibi tak diye iyiyiz diyemiyoruz. NST güvenilirliğini kaybediyor ve halihazırda bunun tanısını koymanın tek yolu OGTT. Keşke bilinen kişiler tarafından, popüler kişiler tarafından daha çok görünür olmak üzere OGTT hakkında yapılacak programlar gebelikte beslenme üzerine, gebelikte karbonhidrat üzerine veya gebelikte diyabetin bebek üzerine ne kadar olumsuz etkisi olduğu üzerine yapılsa çok daha faydalı ve anlamlı olacaktır.
10: Hocam yine bir kadın doğumcuyu konuk aldım. Şeker yükleme testi dediniz, iki dilim baklava dedi.
11: Evet.
10: Siz bunu zaten normal hayatınızda yiyorsunuz. Yani buna bu kadar büyük anlamlar yüklemek ve bundan kaçınmak.
11: Kesinlikle.
10: Ne kadar çocuğunuzu riske soktuğunuzun farkında bile değilsiniz dedi.
11: İnanın gebelikte diyabet tahmin edemeyeceğiniz kadar riskli. Gebelikte tansiyon yine bir yere kadar götürülür. Neden? Çünkü gebelikte tansiyonu da hiç sevmiyoruz. Bazen bebek küçük kalıyor, bazen suyu bitiyor. Bazen hareketleri azalıyor, bazen NST'si bozuluyor. Ama daha çok gösterge veriyor. Daha çok gösterge veriyor. Şimdi göstergesi çalışan bir arabanın benzini bitse korkar mısınız? Korkmazsınız, gider yakıtını doldurursunuz. Hı hı. Ama göstergesi bozuk bir aracın yakıtının bitmesinden korkarsınız. Çünkü gösterge bozuk. Diyabetik gebede de aynı bu şekilde. Hipertansiyon olan gebede bulgu daha çok. NST'ye yansır, bebeğin suyuna yansır, bebek küçük kalır, büyüme gelişme evresine yansır vesaire vesaire. Ama gebekte diyabet her zaman yansımıyor bir yerlere. Bu yüzden de belki daha çok tedirgin oluşumuz. Gebekte diyabetten tabii ki daha çok tedirgin oluyoruz. Hiçbiri olmasın tabii ki ama temkinli olmakta fayda var. Korkarak değil, temkinli yaklaşarak en sağlıklı gebelik takibi bu şekilde olur.
10: Tabii önlem alarak, tedbir alarak ya da bilerek ilerleyerek daha hızlı süreç ve daha kolay yönetilebilir. Doğum sancısından bütün genç anneler ya da bir çocuğunu kucağına almış diğer anneler de korkuyor. Bu doğum sancısı psikolojisini nasıl atacağız? Aslında bütün genç kadınlarda da var bu. Sonuç olarak içinden bir can çıkarıyorsun ve zorlu bir süreç.
11: Şimdi doğum sancısı bizim kliniğimizde şöyle karşılıklı konuşmalar çok geçer. Peki hocam şimdi biz ağrı olduğunu nereden bileceğiz? İşte çok ağrıyacak. Peki hocam zaten benim her yerim ağrıyor, belim ağrıyor, karnım ağrıyor, bazen buradan da giriyor falan. Diyorum ki cevap şu: hiç bilmediğiniz bir ağrı. Hiç bilmediğiniz bir ağrı. Ben bu ağrıyı hiç bilmiyorum diyor anne. Nasıl bileceğim? Hiç bilmediğiniz bir ağrı. Emin olun oturun desem de oturamazsınız. Azıcık durun, sabah gelin desem de duramazsınız. Eşim sıklıkla bana sorar. Der ki ya telefon çalıyor, hasta ağrım var diyor. Birkaç cümle konuşuyorsun. Yarın sabah davet ediyorsun. Haftaya davet ediyorsun. Hasta ağrım var diyor. Birinde hemen gelin, acil gelin falan diyorsun. Dedim ki yani yıllardır bu işi yapıyorum. Ben hastanın ses tonundan anlarım. Hastanın şikayetinin başlama devam etme şeklinden anlarım nasıl bir ağrı olduğunu. Daha özellikle bahsedecek olursak gerçek bir doğum ağrısı geldiğinde 30 saniye ile 1 dakika arasında sürer. Daha fazla süren bir ağrı doğum ağrısı değildir. Hocam 5 dakikadır belime bir ağrı girdi, çıkmıyor. Değil, doğum ağrısı değil. Bebeğin bas ağrısı olabilir, farklı ağrılar olabilir. Ama gerçek bir doğum ağrısı 30 saniye ile 1 dakikadan uzun katiyen sürmez. Aralıklı gelir. Gelir sizi bir terletir gider. Ay iyi ki gitti, biraz daha kalsa dayanamayacaktım dersiniz. Savıştırdığınızı zannedersiniz ama sonra 10 dakika sonra tekrar geliverir. Derken orada uyanırsınız. 10 dakika geçti üzerinden. Bir sayayım bakayım, hakikaten 10 dakika mı falan. Bakarsınız evet, keskin aralıklarla geliyor. Sonra aralıklar sıklaşıyor gibi. O zaman anlarsınız ki doğum ağrısı yıllardır anlamayan hastam hiç olmadı. Bilmediğiniz bir ağrı. Ve ağrı yönetiminde şunu söylüyorum. Ağrınız olduğunda neden ağrım var? Çok ağrım var. Ne olur kesin. Benim ağrım var, ağrım var, ağrım geldi. Hayır. Kafamız bu kafa olmayacak. Ağrı olduğunda sevineceğiz. Bir krema torbasına krem şanti koyun ve tutun. Akmıyor. Ne yapıyoruz? Basıyoruz. Doğum yolu gibi bir yaratılıştan, rutinde iki parmakla muayene ettiğimiz bir genişlikten koskoca bebek sıyrılıyor geliyor. Düşünebiliyor musunuz rahim nasıl sıkıyor krem şanti sıkar gibi? Ağrı olmaz mı? Adet döneminde içeride birken iki damla kanın gelebilmesi için bile rahim iki sıkınca ağrıdan kıvranıyoruz. Koskoca bebeği itiyor rahim. Şiddetle sıkıyor rahim. Olmaz mı ağrı? Ağrı olduğunda nasıl geçer? Geçmesi lazım, çoğalmasın. Bunun kaygısını yaşamayacağız. Ağrı olduğunda ağrıyla senkronize şekilde karın içi basıncımızı artırarak ağrı varken destek olacağız. Bebeği aşağıya itmek için biz de ıkınacağız. Tabii ki o sırada ebelerimiz destekliyor, bizler destekliyoruz. Ağrı var mı? Tamam, boş geçmeyin. Hadi derince bir nefes. Doldurun akciğerlerinizi. Morarana kadar 1, 2, 3 diyene kadar işte 9, 10 diyoruz. Bir morarana kadar ıkındırıyoruz. Bırakın dinlenin diyoruz. Orada nefes egzersizleri de öğretiyoruz tabii ki ama bu ağrıları boş geçmemek lazım. Bu konuda hastalarıma yine şöyle bir mottom var. Diyorum ki yaratılışınıza inanın. Biz normal doğum yapabilecek fizikte yaratıldık. Tabii ki her anne değil. Değerlendiriyoruz. Çatı muayenesi yapıyoruz. Bebeğin baş büyüklüğüne bakıyoruz. Bebeğin gramajına bakıyoruz. Evet net gramajlar değil ama 3 aşağı 5 yukarı doğru gramajlar gibi bir takım kriterleri zaten değerlendiriyoruz. Eğer hekiminiz tıbben uygunluk veriyorsa ve siz istiyorsanız korkmayın. Yaratılışınıza inanın. Doğurabiliriz.
10: Hocam bazı anneler sezaryen doğumu alternatif olarak görüyor. Yani alternatif derken şöyle daha tercih edilebilir. Çünkü işte doğum süreci biraz korkunç ve sancılı bir süreç olduğu için orada uyuyorsun. Alınmış bebek vesaire vesaire. Sağlık Bakanlığı da bildiğiniz üzere normal olanı doğal doğum, normal doğumu destekliyor. Siz bir hekim olarak ne dersiniz?
11: Şimdi şöyle Sağlık Bakanlığı evet uzun zamandır yürüttüğü güzel bir çalışma var. Normal doğum oranlarını artırmak için. Aslında derdimiz şu, doğumu daha fizyolojik bir halle yaşatmak, anneye doğumu daha fizyolojik bir halle yaşatmak ve ardından çok fazla sağlık müdahalesine, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymadan bir an önce bebeğine bakabilir, besleyebilir hale gelmesini sağlamak ve ardından iyileşme sürecini hızlandırmak. Aslında normal doğum için bu kadar çalışma yürütmemizin sebebi bu. Ve ben diyorum ki tıbben uygunluğu olan hastalarda neden yapılamasın? Ama burada sezaryanın bizim ülkemizde alternatif olarak görülmesinin sebebini şuna bağlıyorum. Mahallenin muhtarlarına. Neden? Çünkü farkında mısınız? Bakın şeker yükleme için yalan yanlış bir sürü söylem var. Çatı muayenesi için yalan yanlış bir sürü söylem var. Gebelik takibi için yalan yanlış bir sürü söylem var. İnanın duyduklarımı dinlediğimde kendimi böyle fırında ekmek yapan bir fırıncı gibi. Hani olaydan o kadar bağımsız hissediyorum. Yani bırakın kadın doğumcu olmayı. Yani hekim gibi bile hissetmiyorum. Dinlediklerim doğruysa ben bunların hiçbirini bilmiyorum çünkü. Halihazırda o kadar çok yanlış yönlendirme ve kirli bilgi var ki. Biz normal doğuma yönlendirilirken ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. Aslında gerçek anlamda eğitimler artırılsa, anne normal doğumda nasıl bir süreç yaşayacağını bilerek normal doğum istese inanın doğuracağız.
10: Hocam ben de tam onu soracaktım. Bu hazırlık eğitimleri, gebelik okulları, son dönemlerde şey de var, doğum koçu. Öyle bir durum da var. Siz bunları nasıl buluyorsunuz? Desteklenmeli mi, olmalı mı hayatımızda?
11: Kesinlikle. Gebeliğin psikolojisinden bahsettim. Gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Gebeliğin fizyolojisi kadar, anatomisi kadar bence hatta onlardan daha çok gebeliğin psikolojisi çok önemli. Annenin burada yapacağı doğuma kanaat etmesi gerekiyor. Bırakın sezaryanın normal doğumu, annelerin birçoğu da 39 hafta, 38 haftada, ileri haftalarda doğuma bile hazır değil. Bırakın doğum şeklini bilmiyorum diyor. Yani bilmiyorum. Bir şey yok kafamda ama doğurabileceğimi de düşünmüyorum. Nasıl olacak hocam? Nasıl doğacak bu bebek? Diyenler oluyor. Anneler doğuma bile hazır değil. Çünkü dediğim gibi inanın o kadar çok bilgi kirliliği var ki anne normal doğum diye böyle pompalanırken, yani normal doğum yönlendirmesi yapılırken ne yaşayacağını bilmiyor kadın. Normal doğum bizim için filmlerden ibaret. Evet. Geçenler yine bir filmde denk geldim. İnanın bir sahnede suyu geldi. Suyu geri gelmez geliyor geliyor falan dedi. Orada bir yere oturttular ve bebek doğdu. Onlar film tabii ki. Gerçekliği yok. Asla gerçekliği yok. Zaten bu kadar hızlı bir doğum doğal değil, normal değil. Asla istemiyoruz. 2 saatten daha kısa süren bir vajinal doğumu istemiyoruz. Aktif eyleme girdikten sonra 2 saat kadar sürsün istiyoruz. Çünkü sonrasında rahmin toparlamaması, kanaması gibi hadiseleri çok görüyoruz. O yüzden onlar film. Su gelip buraya oturup geldi falan, hadi doğurtayım, mümkün değil. O yüzden süreci doğalına bırakmamız gerekiyor ve burada gebeye normal doğumu güzellerken de, bu güzellemeyi yaparken de ne yaşayacağı konusunda ilimli bilimli profesyonel insanların bilgilendirmesi gerekiyor. Bu gebe okulu olarak olur. Bazen çok beğendiğimiz güzel normal doğum anlatan, normal doğum görselleri paylaşan yabancı sayfalar var. Onlarla beraber olur. Bazen normal doğum isteyen gebelerimi onları izletiyorum, anlatıyorum. Çok önemli gerçekten. Ne yaşayacağımızı bilmeliyiz.
10: Evet. Hocam bir de suda doğum var. Oraya da bir küçük giriş yapalım. Suda doğum nasıl olacak? Bunun teknik olarak yapısı nasıl kurulur? Evde olabilir mi? Hastane ortamında nasıl? Suyun sıcaklığı nedir? O çocuk suyun içine doğduktan sonra yani siz poposuna vuruyorsunuz ya ağlasın diye. O suda sudan mı çıkarıyoruz? Süreci şöyle bir genel hatlarıyla alabilir miyiz?
11: Bugün yine bir suda doğum isteyen hastamızla bu süreci biraz konuştuk, yaşadık. Şimdi suda doğum keyifli bir doğum şekli. Yurt dışında birçok yerde evde yaptırılan bir doğum şekli. Yine şimdiden örnek vereceğim ama işte ara ara evde bir aktivite olarak film falan izliyoruz ya. Geçenlerde yabancı bir filmde bir anne evde havasını şişirerek bir havuz oluşturdu. Doğum havuzu oluşturdu. Kendi orada ebesi eve geldi falan. Baba, ebe, anne orada beraber çok da güzel bir doğum gerçekleştirdiler. Şimdi dedi ki bu suda doğum. Evet dedim, suda doğum evde yapıyorlar. Evet, yurt dışında evde yapıyorlar. Ama maalesef Türkiye'de yasal değil. Evde doğum istemiyoruz. Hastanede yapılmasını öneriyor Sağlık Bakanlığı. Kesinlikle hastanede doğum öneriyor. Hastanede de suda doğum için bir odamız var. Büyükçe bir odamız var. Çünkü biz o odada dünya standartlarında bir suda doğum havuzu neyse aynısından şişiriyoruz. Bunlar şişme havuzlar. İçi oturaklı, kat kat olan, kenarda tutacak yerleri olan, hatta annenin falan işte doğum sırasında meşrubatını falan yudumlayıp oraya koyabileceği alanlar bulunduran bir havuz. O büyük bir odaya bu havuzu şişiriyoruz. Yanına böyle mumlar, tütsüler falan hazırlıyoruz. Böyle mayhoş bir oda, bir ambiyans hazırlıyoruz. Annenin de rahatlaması çok önemli tabii. İşte belki isteyen anneler için böyle hafifçe bir rahatlatıcı müzik açıyoruz ve orada suda doğumumuzu havuzun içinde gerçekleştiriyoruz. Havuzun içine her doğum için tek seferlik kullanımı olan büyük kalın bir ambalaj var. Onu seriyoruz tekrar. İçerisine 36 derece sıcak su sistemimiz var. O sistemden sürekli su aynı derecede gelir. Sürekli onunla dolduruyoruz. Havuzun içinde bir devri daim yok. Bizim oluşturduğumuz bir boşaltma sistemi var. Sürekli 36 derece su boşaltıp alttan diğer ılayan suyu boşaltmak üzere suyu sürekli tazeliyoruz. Anne göğüs hizasına kadar o suyun içerisinde oluyor. Peki sıcak su bize ne katıyor? Sıcak su doğumu hızlandırıyor. Doğumu hızlandırmakla birlikte annenin doğum ağrılarını daha çekilebilir bir hale getiriyor. 10 üzerinden 10 vereceği ağrıyı, katlanamayacağı belki doğum şeklini değiştirmek isteyeceği ağrıyı 10 üzerinden 3'e çekiyor. Yani doğumun süresini kısaltmak ve ağrıları katlanabilir hale getirmek için bu sistem dünyanın her yerinde Hacıbadem Hastanesi'de halihazırda uygulanmakta. Aktif eyleme girince, yani öyle işte biz bugün şu kadar hafta olduk geldik yattık falan değil. Rahim ağzı açıklığımız 3 santimi bulunca yatırıyoruz, havuzu alıyoruz. Onun öncesinde aman hasta yatmaya geldi, doğurmaya geldi, açıklık yok ama alalım bakalım havuza gibi bir durumumuz yok. 3 santim aktif eylemde havuzu alıyoruz. Takipler ebe hanımlar tarafından yapılıyor. Bebek bazen suya, bazen suda doğuyor. Yani eğer doğumun son anına kadar, taşlanma evresine kadar bebek gelmiş, suyun içinde doğum gerçekleşmiş ama anne artık orada. Hocam ben ıkınamıyorum. yoruldum ya da şunu yapamıyorum ya da bacaklarım ağrıdı, beni buradan çıkarın gibi bir istemde bulunuyorsa, hemen yanında doğum yatağımız var. Alıyoruz doğum yatağına ve suda doğum yaptırmış oluyoruz. Bebeği orada çıkarıp veriyoruz. Annenin eğer bir sıkıntısı yoksa, bacaklarım ağrıdı gibi, aman ıkınamıyorum, aman şu bu gibi ya da tıbbi bir gereklilik yoksa, havuzda doğum oluyor ve bebek suya doğuyor. Anne karnı zaten 9 ay boyunca suyun içindeki solunum sistemine, suyun içindeki dolaşım sistemine alışık olduğu için de sudan suya doğan bebek için bir risk oluşmuyor. Bebeği yavaşça alıyoruz, annenin göğsüne koyarak teması sağlıyoruz. Biraz bekledikten, o sırada kuruluyoruz bebeği tabii ki üşümesin diye, ısı kaybı olmasın diye. Biraz bekleyip de bebeği orada ağlattıktan sonra da kordonunu klempliyoruz.
10: Her anne suda doğurabilir mi? Bu bir tercih mi?
11: Normal doğuma uygun, tıbbi süreci normal doğuma uygun her anne suda doğum yapabilir eğer isterse.
10: Hocam, benim sorularımın sonuna geldik. İsterim daha uzun program yapalım. Yani her konuyu özellikle size halk ağzından sorular hazırladım ki benim için çok keyifli bir program oldu. Çok teşekkür ederim. Bize geldiniz, çok keyifli bilgiler verdiniz. Biz yayında moda mod değil, daha halk arasında konuşulabilen şeyleri konuştuk. Ben çok mutlu ayrılıyorum programdan. Çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım.
11: Bir mukabil efendim. Bu nazik davetiniz için, zaman ayırdığınız için ben teşekkür ediyorum tüm ekibinize. Güzel bir programdı gerçekten. Yani insanlar, etrafındaki insanlar şunu bilirler, ben konuşmayı çok seviyorum, hastalarımla da öyle, biraz uzun uzun anlatırım çünkü insanlar bildiği şeyden korkmaz ve kafasında soru işareti kalan hasta istemiyoruz.
10: İyi ki sizin gibi doktorlarımız var. Ben size kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
11: Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum, iyi yayınlar.
10: Sağ olun. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri, bu hafta yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
9: Hastalıklardan korunmanın yollarını, doğru beslenmeyi, en yeni tedavi yöntemlerini ve uzman görüşlerini ekranlarınıza getiriyoruz. Sağlık olsun, Bilgenur Ülger'in sunumuyla her Perşembe saat 17'de Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
8: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
12: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Enfekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: bizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatlafta.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül Mobilya

0: Bilya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları, bölgesel gelişmeleri değerlendirmek ve ABD ile İran arasında varılan mutabakatın uygulanma sürecini ele almak üzere bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO parlamenter zirvesine ev sahipliği yapacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için verilen sürenin 26 Haziran mesai bitimine dek uzatıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt vererek hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını, aksine hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandı. Gümrükler muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon TL olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
4: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Johannes Brahms'ı konuk edeceğiz.

Brahms geniş bir ailenin çocuğuydu. Babası Johann Jakob el işçiliğiyle para kazanıyordu. Ayrıca Hamburg'daki birkaç dans lokalinde korno ve kontrabas çalarak küçük gruplarla sahne alıyordu. Brahms, piyano dersleri alarak müziğe 7 yaşında başladı. Ailenin isteği dışında Johann Jakob müzik kariyerine devam etti ve 1826'da Hamburg'a geldi ve burada telli ve nefesli çalgıları çalan bir müzisyen olarak iş buldu. 1830'da kendisinden 17 yaş büyük bir terzi olan Johanna Henrika Christiana Nissen'le evlendi. Aynı yıl Hamburg yedek askerliğine doğal korno müzisyeni olarak atandı. Sonunda Hamburg Devlet Operası ve Hamburg Filarmoni topluluğunda kontrabasçı oldu. Johann Jakob zenginleştikçe aile yıllar içinde Hamburg'da daha iyi bir eve taşındı. İşte tam bu zamanda 1833'te Johannes Brahms doğdu. Müzikle çevrili bu ortam, Brahms'ın geleceğini şekillendirecek ilk adımları da beraberinde getirecekti.

Johann Jakob, oğlu Brahms'a ilk müzik eğitimini verdi. Brahms ayrıca keman çalmayı ve cello çalmanın temellerini öğrendi. 1840'tan itibaren Otto Friedrich Willibald Kossel'le piyano çalıştı. Kossel, 1842'de Brahms'ın bu kadar iyi bir oyuncu olabileceğinden ancak hiç bitmeyen bestesini durduramayacağından şikayet etti. Brahms 10 yaşındayken sanatçı olarak ilk çıkışını Beethoven'ın Piyano ve Nefesliler Beşlisi eser 16 ve Mozart tarafından bir piyano dörtlüsünün de dahil olduğu özel bir konserde yaptı. Ayrıca Henry Hers'in Etude adlı solo eserini de çaldı. 1845'te sol minör bir piyano sonatı da yazmıştı. Ailesi besteci olarak erken çabalarını onaylamadı ve bir sanatçı olarak daha iyi bir kariyer beklentileri olduğunu hissetti. 1845'ten 1848'e kadar Brahms, Kossel'in öğretmeni, piyanist ve besteci Eduard Marxen'le çalıştı. Marxen, Beethoven ve Schubert'in yakın bir arkadaşıydı, Mozart ve Haydn'ın eserlerine hayrandı ve Bach'ın müziğine kendisini adamıştı. Marxen Brahms'a bu bestecilerin geleneğini aktarmış ve Brahms'ın kendi bestelerinin bu gelenek üzerine temellenmesini sağlamıştı. Böylece genç Brahms yalnızca iyi bir piyanist değil, aynı zamanda büyük Alman müzik geleneğinin de mirasçısı olmaya başlamıştı.

1847'de Brahms, ilk kez Hamburg'da solo piyanist olarak Sigismund Thalberg'in bir fantezisini çalarak kamuoyuna çıktı. 1848'deki ilk tam piyano resitali, Bach'ın bir figünü ve bunların yanı sıra Marxen ve Jakob Rosenheim gibi çağdaş virtüözlerin eserlerini içeriyordu. Nisan 1849'daki ikinci bir resitali, Beethoven'ın Wallstein sonatı ve kendi bestesinin bir Waltz fantezisini içeriyordu ve gazetelerden olumlu eleştiriler aldı. 1849'da yazdığı Sevilen Valsler üzerine Fantezi adlı yapıtı, piyano çalarlar için çalınması hiç de kolay olmayan bir yapıttı. Takma adı altında G.W. Marx adıyla bazı piyano düzenlemeleri ve fantezileri 1849'da Hamburg firması Kranz tarafından yayınlandı. Brahms'ın kabul ettiği en eski çalışmaları 1851 tarihliydi. Bununla birlikte Brahms daha sonra tüm erken eserlerini elemek konusunda titiz davrandı. 1880 gibi geç bir tarihte bile Elis Gisman'a koro müziği ile ilgili el yazmalarını yok etmeleri için mektup yazdı. Ancak bu yıllar hakkında anlatılan bazı hikayeler de vardır.

barlarda ve genel evlerde çalan yoksullaşmış ergen Brahms'ın kalıcı hikayeleri yalnızca anekdot kaynaklı ve birçok modern bilim adamı bunları reddetmiştir. Brahms ailesi görece refah içindeydi ve Hamburg mevzuatı genel evlere müziğin ve küçüklerin girmesini çok katı bir şekilde yasaklıyordu. Brahms genç birisi olarak kendine özgü bir anlatım biçimi geliştirmişti. Erken dönem yapıtlarını takma at ile yayınlatıyordu ve bunlara kendine göre yüksek eser numaraları veriyordu. Başlarda yalnızca piyano yapıtları veren Brahms, orkestranın olanakları ve sınırları konusunda kendine henüz tam olarak güvenmiyordu. Daha sonraki yıllarda da orkestra yazısı konusunda yakın çevresinin desteğine başvurdu. Tam da bu dönemde Brahms'ın hayatını değiştirecek karşılaşmalar gerçekleşmeye başladı.

1853 yılında Remeini adı altında icra eden Macar kemancı Eduard Hoffmann, Brahms'ı Hannover'de oturan dönemin büyük kemancısı Josef Joachim ile tanıştırmıştı. Joachim'den çok etkilenen Brahms, onun çalışında yoğun bir ateş gördü. Öyle ki her şeyi kaderine bırakan bir enerji, ritimdeki keskinlik sanatçıyı gösterircesine ve onun yapıtlarında daha şimdiden büyük bir anlatım gücü görüyorum. Yaşıtlarıyla karşılaştırılamayacak bir biçimde özgün diye söz etmişti. Bu tanışıklık Brahms'ın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından birine dönüşecekti. Joachim'in Brahms'a önerisi, kendisini Weimar'da saray müzik direktörü olan Franz Liszt'e tanıtması olmuştu. Liszt'in Brahms'a sözü ise, Breitkopf Hartel yayın evine yazdığı bir mektupta kendisinden söz etmesi olmuştu. Brahms bu durumdan pek bir beklenti çıkarmamış ve Joachim'e bir mektup yazarak kendisini sanat yaşamına sokmasını istemişti. Bunun üzerine Joachim, Brahms'ı Düsseldorf'ta oturan besteci Robert Schumann'la tanışmasını tavsiye etmişti ve gerçekten de bu karşılaşma Brahms'ın yaşamını değiştirecekti.

Robert Schumann Brahms'la tanıştı ve kendi kurduğu Müzik için Yeni dergide ondan bahsetti, müziğini çevresine duyurmak için girişimlere başladı. Schumann, müzik yayın evi Breitkopf Hartel'in de Brahms'ı kabul etmesini dileyerek yayın evinin Brahms'ın birkaç çalışmasını yayınlamasını istedi. Onun kişisel olarak bu konuya yüklenmesi, 20 yaşındaki Brahms'ı Almanya'da sanki bir gecede ünlü birisi yapmıştı. Müzikle ilgilenen bir sürü kişi ondan bir şeyler dinlemek, yapıtlarını görmek, bu yeteneği daha çok tanımak istiyordu. Bu durum Brahms'ı ürkütmüştü, Schumann'a yazdığı mektuplarında korkularını dile getirmiş, kamu ölçütlerine göre yetersiz kalabileceğini belirtmişti. Brahms kendini aşırı eleştirerek bunalıma girip birkaç çalışmasını yakıp yok etmişti. Belki de sanatçının büyüklüğünün bir parçası da burada yatıyordu. Çünkü o başarıdan çok mükemmelliğin peşinde koşuyordu.

Brahms'ın yapıtları bütün Avrupa müzik geleneğini kapsar. Yalnızca Beethoven'a kalmayıp Bach, Handel ve Pierre Ligüi'de Brahms'ın müziğinde etkisi çok büyüktür. Müzik tarihsel çalışmalarının sonucunda Brahms'ın müziği 3 döneme ayrılabilir. Birinci dönem En Doces Regime'e kadar olan kısım, ikincisi ikinci piyano konçertosuna kadar olan kısımdır. Üçüncüsü ise 3. senfoni ile başlar. İlk dönem için romantik temel üzerine oturmuş denilebilir. İkinci dönem güçlü bir klasik vurgudur. Üçüncü dönem içinse romantik ve klasik temelin kendi içinde erimesi denilebilir. İşte bugün dinlediğimiz Brahms, bu uzun yolculuğun, titiz çalışmanın ve büyük müzik geleneğiyle kurduğu derin bağın sonucunda ortaya çıkmıştır.

Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. 15 Nisan Pazartesi. Haftanın ilk gününde Beştepe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik bir kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyor. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor.
0: Haftanın özeti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgesel istikrara vurgu yaparak Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli ve kesintisiz geçişine açık tutulması küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısını yapmama kararı

0: kararı aldığı açıklandı. Öte yandan olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imza genel merkeze iletildi ve 9 milletvekilinin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edilmesinin ardından bazı grup başkan vekillerinin isim tabelalarının kaldırıldığı bildirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 ilde kurasız olarak satışa sunulacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular başladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalandı. 101 şahıs ise tutuklandı.
1: Haftanın özeti.
0: 16 Haziran Salı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının bölgesel istikrar ve küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Vali Gökmen Çiçek konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahitlik ediyor. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız.
1: Haftanın özeti.
0: 17 Haziran Çarşamba. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kurulda ABD ile İran arasındaki mütabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci gibi kritik önemli konular masaya yatırıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 listesinde bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Yeni tebliğde Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8 olarak belirlendi.
1: Haftanın özeti.
0: 18 Haziran Perşembe. Türkiye Büyük Millet Meclisi normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Meclis gündeminde yargı paketi, öğrenci affı ve emekli aylıkları bulunuyor. Emniyet ve Jandarma Koordinesi'nde Kayseri'nin de dahil olduğu onlarca ilde yapılan operasyonlarda siber suçlardan 330 şüpheli, narkopars uyuşturucu operasyonunda ise 352 şüpheli yakalandı. Kayseri Üniversitesi Uygulama ve Proje Odaklı Üniversite Misyonunu yürüten Kayseri Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs ünvanı verildi.
1: Haftanın özeti.
0: 19 Haziran Cuma. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek tarihi bir eşikten geçildiğini belirtti. Kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir çağrısında bulundu. 26 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesiyle trafikte makas atma sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 37,380'den 3306'ya gerilediği açıklandı. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit ederek 101 milyon kişisel veri ile 145 milyon GPS verisini ele geçiren 17 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Yayın tekrarı.
3: Şehirler nasıl yükselir? Güvenli yapılar nasıl inşa edilir? Yapı gündeminde inşaat sektörünün güçlü firmalarını, projeleri ve gelecek vizyonlarını malzeme kalitesinden deprem güvenliğine, şehirleşmeden denetime kadar tüm yönleriyle ele alıyoruz. Yapı gündemi her cumartesi saat 13'te Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un sunumuyla Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un hazırlayıp sunduğu Yapı Gündemi başlıyor.
4: Radyo. Yapı Gündem programından herkese merhabalar. Bugünkü yayın konuğumuz Tevfik İmamoğlu. Tevfik Bey, merhabalar, nasılsınız?
5: Merhabalar Tuğba Hanım, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
4: Ben deyim, çok teşekkür ederim. Evet, bugün çalışma hayatına ilişkin... Evet. Tüm hukuki süreçlerden bahsedeceğiz inşallah.
5: İnşallah.
4: Aynen. Yayınımıza başlayalım. Evet. Türkiye'de bir çalışanın iş yerinde sahip olduğu en temel yasal haklar nelerdir?
5: Şöyle ifade edeyim Tuba Hanım. Türkiye'de bir işçinin çalışma kuralları, şartları, özellikle başta anayasa olmak üzere iş kanunumuzda, Sigortalar ve Sosyal Sağlık Sigortası Kanunu'nda ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda güvence altına alınmıştır bu hakları. Nedir işçilerimizin başlıca temel hakları? Şöyle bahsedebilirim. Ücretin zamanında ve eksik ödenmesi temel olarak budur. En temel hakkı sigortalı çalışmadır. İşçimizin gene bir diğer hakkı. İş sağlığı ve güvenli önlemlerinin alınması, haftalık çalışma süresinden uyulması, fazla mesai ücretinin ödenmesi, yıllık izin ve hafta tatili hakkı, belli şartlarda iş güvencesi hakkı. Bunlar işçilerimizin temel haklarıdır. İşveren bu hakları yerine getirmekle mükelleftir. Bunlar bir sosyal jest ya da bir lütuf değildir işçimize. Bunlar kanundan doğan emredici hukuk kurallarıdır. İşverenin bu hakları sağlaması gerekiyor, yerine getirmesi gerekiyor, gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Yerine getirmediğinde de ister istemez sorumluluğu doğuyor işverenin. Uygulamada en çok ihlal edilen haklardan bahsedeyim öncelikle. Ücret hakkı ihlal edilebiliyor. İşveren geç yatırabiliyor işçinin ücretini veya ne diyor mesela, ekonomik durumu iyi değil diyor, küçülmeye gidiyoruz diyor, biraz sabredin, dişinize sıkın gibi savunmalar oluyor ama bunlar hukuken geçerli değil. Çünkü ücreti geciken bir işçi iş kanunu 24. maddesine göre haklı nedenle fesi yapabiliyor ve kıdem tazminatını talep edebiliyor. Yargıtay bu durumu işçi için çekilmezlik hali olarak kabul etmektedir. Yani işveren işçinin hakkını zamanında ödemesi gerekiyor emeğinin karşılığı olarak. Yine bir diğer ihlal edilen haklardan birisi de sigorta hakkı. İşçinin temel haklarından birisi. Kimi zaman işverenler işçinin primlerini, sigorta primlerini eksik, zamansız, geç yatırabiliyor. Bunun için de işçilerin belli temel hakları var bu konuda. İşçi eksik yatırılan günleri için, primleri için SGK'ya başvurabiliyor. Bildirilmeyen eksik primler için hatta dava da açabiliyor. Hizmet tespit davası diyoruz biz buna. 5 yıl içinde açabiliyor işçi işten ayrıldıktan sonra. İş mahkemesinde görülen bir davadır. Gene dediğimiz gibi eksik yatırılan primler için işçimiz hak nedenle fesi yapabiliyor. Kanunda düzenlenmiştir. Bu hakkı önemli bir hakkıdır işçinin. İşçi bu hakkını kullandığında kıdem tazminatını alıp işten ayrılabiliyor. Aynı zamanda ihbar tazminatı da ödemiyor. Bu tazminatlara geleceğiz zaten birazdan. Bir başka sorun da uygulamada şöyle bir durum var. İşveren elden ödeme yapıyor. İspat durumundan bahsedeceğim. Öncelikle şunu bahsedeyim hatta. Düşük ücret üzerinden bildirdiği için işveren, işçinin de tabii ki emekliliği uzuyor. Primi eksik yattığı için ileride dava durumunda ispat zorlaşıyor. Dolayısıyla işveren işçinin prime esas kazancını gerçek bir ücret üzerinden yatırması gerekiyor. SGK'ya bildirmek zorunda. Bu eksik bildirim yapıldığında SGK gecikme zammıyla birlikte cezasıyla eksik primleri işverenden tahsil ediyor. Aynı zamanda idari para cezası da düzenlenmiş. Gene iş kanunumuzda da madde 24'te bunun bir haklı fesih nedeni olduğunu, ücretin gerçeğe aykırı gösterilmesini, haklı fesih nedeni olduğunu düzenlemiş. Kıdem tazminatı imkanı vermiş işçiye. Toparlayacak olursak çalışma hakkı ve bunun getirdiği yan haklar anayasal haklardır. İşveren bunu yerine getirmek zorundadır. Tercihe bağlı değildir. Kanundan doğan sorumluluktur diyebiliriz.
4: Evet. Çalışanın emeği bir tercih değil, anayasal bir haktır o zaman.
5: Kesinlikle öyle.
4: İşveren bu hakları sağlamakla yükümlüdür.
5: Doğru.
4: Bu bir lütuf değildir. Kesinlikle zorunluluktur.
5: Aynen öyle. Kesinlikle.
4: Evet. O zaman ikinci sorumuza geçelim.
5: Lütfen.
4: Tevfik Bey.
5: Tamam.
4: İş sözleşmesi olan ve olmayan çalışanlar arasında hak kaybı açısından ne gibi farklar vardır?
5: Hı-hı.
4: Sigortasız çalıştırılan bir işçi hangi haklarını talep edebilir?
5: Tamamdır. Ya uygulamada şöyle, iş sözleşmesi olan veya olmayan diye bir kavram var. Ancak hukuken böyle bir ayrım yok. Sadece yazılı sözleşmesi olmayan işçi diyebiliriz. Burada da şöyle bir durum var. Yani sözleşmenin mevcudiyeti ispatı kolaylaştırıyor sadece. Yoksa fiili bir çalışmanın mevcudiyeti, yani işçinin iş yerine gelmesi, başlaması, emir alması, hizmette bulunması zaten fiili bir iş ilişkisi kurulmuş demektir. Dolayısıyla bir sözleşmenin varlığı orada önemli değildir. Sadece dediğim gibi bir uyuşmazlıkta ya da ilerleyen bir dava sürecinde falan orada ispat açısından önemlidir. Yazılı sözleşme hak ve yükümlülüklerin metne döküldüğü sözleşmedir. Sözlü sözleşmede taraftan anlaştığı ancak kağıda dökmediği sözleşme türüdür. Burada gene kanun çalışanı koruyor, fiili çalışmaya esas alıyor. Şöyle diyeyim, ücret aşamasında da yazılı sözleşmede, sözleşmede yazan esas tutar, göz önünde bulunduruluyor. Yazılı sözleşme olmayan iş ilişkilerinde de emsal ücret araştırması veya banka kayıtları ile bu durum ispatlanıyor. Gene çalışma şartlarında da yazılı sözleşmede metindeki yazan şartlar esas alınıyor. Yazılı sözleşme olmayan durumlarda tanık beyanları ve iş yeri uygulamaları esas alınıyor.
4: Hı hı.
5: Yani farkı böyle diyebilirim. Sonra ikinci sorunuz neydi? Sigorta.
4: Evet. İş sözleşmesi hakkında gerekli açıklamayı yaptınız.
5: Evet.
4: Hukuk emeği kayıt dışı bırakmaz.
5: Kesinlikle.
4: Kesinlikle. İkinci sorunun böyle kısa öz ve cevabı bu dersek daha iyi olur.
5: Aynen.
4: Biz onun nazarında üçüncü soruya geçelim. Sizin açıklamak istediğiniz konu aslında üçüncü soruda mevcut.
5: Aynen.
4: Şöyle ifade edelim. Bir işveren çalışanı hangi durumlarda yasal olarak işten çıkarabilir? Geçerli neden ve haklı neden kavramlarını açıklar mısınız?
5: Tabii ki. İş kanunumuzda, daha doğrusu iş mevzuatımızda fesih türleri üçe ayrılmıştır.
4: Hı hı.
5: Bunu çıkarabiliyoruz buradan. Fesih üçe ayrılıyor. Birincisi haklı nedenle derhal fesih dediğimiz madde 25. İş kanunu 25. maddesinde düzenlenen fesih durumu. Burada da genelde tazminat ödenmeden, kıdem tazminat ödenmeden işçi işten çıkarılıyor. Ve burada fesih nedenleri iki ana başlıkta düzenlenmiş. Haklı nedenle derhal fesihte. Sağlık sebepleri ve ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle fesih durumları var burada.
4: Evet.
5: Sağlık sebepleri nedir mesela? İşçinin düzelmeyen bir sağlık sorunu, yani bunu işe yansıması. Ama burada kendi kastı olması lazım. İşçinin kendi kastıyla sağlığına zarar vermiş olması ve bu nedenle de işe devam edememesi, devamını imkansız kılması diyebiliriz. Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık durumuna da şunlara örnek verebiliriz. Mesela çalışanın iş yerinde hırsızlık yapması ya da tacizde bulunması, bunlar ahlaka ve iyi niyet kurallarına aykırıdır. Gene devamsızlığa örnek verebiliriz. Haftada 2 gün mazeretsiz işçinin işe gelmemesi, ayda da toplam 3 iş günü izinsiz işe gelmemesi iyi niyet kurallarına aykırılık olarak gözükmekte. İkinci fesih türümüz geçerli nedenle fesih. O ne demektir? Geçerli, hukuken geçerli bir sebebin olması. İşverenin işçiyi işten çıkarmasına bir sebeptir. Burada genelde tazminat ödeniyor. Ödenir ihbar ve kıdem tazminatları. İhbar sürelerine uymak şartıyla. Burada da şunlara örnek verebiliriz. İşçinin yeterliliğinden kaynaklanan nedenlerden dolayı fesih durumu var. Nedir bu? İşte satış temsilcisinin işte satış hedefinin altında kalması, kendi performansının altında kalması ya da ortalamanın altında kalması ya da işçinin öğrenme güçlüğüne örnek verebiliriz. Gene işçinin davranışlarından atıyorum iş arkadaşlar tartışması ya da işte kişisel telefonla kişisel görüşmeler yapmasını örnek verebiliriz. Bunlar geçerli fesih nedenleri. Bir de işletmeden dolayı kaynaklanan geçerli fesih sebepleri var. Bunlar da iş yerinin küçülmeye gitmesi ya da teknolojik yeniliğe giderek bazı departmanları kapatmasını örnek gösterebiliriz. Veya fabrikanın başka bir şehre taşınması da uygulamada karşılaştığımız durumlar. Bir de geçersiz fesihimiz var. Üçüncü ve son türümüz olarak. Geçersiz fesih, işverenin işçinin sözleşmesini kanunda yazan şartlara, şekil şartlarına uymadan veya fesli sebebinin geçerli ve yeterli olmaması. Bunlar geçersiz fesli sebepleridir. Bunlara da örnek vereyim. Fesli geçersiz kılan durumlar şunlardır özellikle. Yazılı bildirim yapılmaması işçiye fesh ederken doğrudan geçersiz kılar. Savunma alınmaması işçinin işten çıkarırken, özellikle de performans yeterli durumlarında işçinin savunması mutlaka alınması gerekiyor. Aksi takdirde gene usulden geçersiz oluyor. Sebebin açık ve net olmaması fesh sebebinin, yani genelde uygulamada işte görülen lüzum üzerine veya yani genel geçer sebepler gösteriliyor ama bunun somutlaştırılması gerekiyor. Nedir mesela? İşte daha önceki örnek verdiğimiz durumda satış temsilcisinin yani performansının altında kalmasını direkt felsef bildiriminde somut bir şekilde ortaya konulması gerekiyor. Açık ve net olması gerek. Felsin son çare olması gerekiyor. Yani eğitimle giderilebilirse, yani iş öğretilirse, eğer devam edebilirse işçi, burada felsin yapılması gene geçersiz oluyor. Veya felsin gerçek dışı bir sebeple olması nedir mesela? Burada ekonomik krize daralmaya gidiyoruz ekonomik kriz sebebiyle deyip yeni bir kişinin işe alınması da yine gerçekleşi bir durumdur ve geçersiz fes olarak değerlendiriyoruz. Bunlar zaten birazdan bahsederiz, işten çıkarmayı da anlatacağım için. Orada uyulması gereken hususlar bunlar. En son şunu da söyleyeyim. Bu fes şartlarına uyulmadı, prosedüre uyulmadı. Burada ne yapmamız gerekiyor? İşçinin ne yapması gerek? Ondan da biraz bahsedeyim. İşçinin burada işe iade davası açabilir fes geçersiz ise. Ama burada işte şöyle bir sıkıntı oluyor. İş güvencesi olan işçiler sadece işe iade davası açabiliyor. İş güvencesinde ne demek oluyor? Yani kimler yararlanabiliyor? Burada belli şartlar var. Kanunda yazmışlar. İş güvencesinden sadece belli başlı işçilerimiz faydalanabiliyor. Bunlar da iş yerinde en az 30 işçinin çalıştığı yerlerde. İşçinin en az orada 6 aylık kıdemi olması gerekiyor. İş sözleşmesi belirsiz süreli olması gerekiyor. Ve işçinin işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili olmaması gerekiyor. Bu şartlar yerine geldiğinde işçi iş güvencesinden faydalanmış oluyor. İş güvencesinden faydalandığı için de işe iade davası açabiliyor. Ona da gene birazdan geliriz. En sonunda şunu da söyleyeyim. Geçersiz fesin sonuçları nelerdir? İşçi burada geçersiz fesi sebebiyle arabuluculuğa gidebiliyor. Fesi bildirimden bir ay sonra. Arabuluculuğa gittikten sonra da anlaşırsa ne ala, anlaşamazsa da dava yoluna gidebilir. İşe iade davasını iş mahkemesinde açarak. Orada da gene belli hakları oluyor işçinin. Fesin geçersiz olduğuna karar verirse mahkeme, şöyle hakları olabiliyor. Boşta geçirdiği süre için en çok 4 aya kadar ücret talep edebiliyor işçimiz. Aynı şekilde işçi işe başlatmazsa da işveren 4 aylık boşta geçen süre ücretine ek olarak 4 ile 8 ay arasında işe başlatmama tazminatı ödemekle yükümlüdür. Gene işçi, şunu da belirteyim, davayı kazandıktan sonra, işe iade davası kazandıktan 10 gün sonra, mahkeme kararının kesinleştiğinden 10 gün sonra işverene bildirmesi gerekiyor. İşverenin de bu sürede işçiyi işe başlatması gerekiyor diyebilirim.
4: Evet, her fesih yasal değildir. Hukuk keyfi işten çıkarmayı değil, gerekçeli fesih kabul eder. Aynen, diyelim öyle mi?
5: Diyelim, çok iyi olur.
4: Aynen. O zaman dördüncü sorumuza geçelim.
5: Lütfen.
4: İşten çıkarılan bir çalışanın kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alma şartları nelerdir? Evet. Hangi durumlarda bu haklar kaybedilebilir?
5: Tamamdır. Kıdem ve ihbar tazminatı işçinin en önemli iki mali güvencesidir. İki önemli maddi getirisidir. Bunlar zaten yılların karşılığı olarak kıdem tazminatı, emeğinin karşılığı olarak kıdem tazminatını alma hakkı vardır zaten işçilerimizin. Ama bunların belli şartları var. Kıdem tazminatının ayrı şartları var. İhbar tazminatının ayrı şartları var. Kanunda düzenlenmiştir bunlar. Bunun da şartları sayabilirim isterseniz. İşçinin en az bir yıl kıdemi olması gerekiyor. Tam bir yıl çalışması gerekiyor iş yerinde. Gene iş kanununda sayılan işçi statüsünde olması gerekiyor. Bazı sektörler, meslekler iş kanununun dışında tutulmuştur. Gene işçi belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışması gerekiyor iş yerinde. Ve iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın bitmesi gerekiyor işveren açısından. Bunlar da gene özel durumlar da var burada. Yani haklı fesih şartı var. Belli başlı durumlar var, özel durumlar. İsterseniz onlardan bahsedeyim.
4: Tabii ki.
5: İşçi tarafından haklı bir nedenle istifa etmek, askerlik açısından erkek çalışanların muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle ayrılması, emekliler açısından emeklilik hakkını kazanan veya yaşlılık aylığı almak için ayrılanlar, evlilik açısından kadın çalışanların evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde işten ayrılması kıdem tazminatına hak kazandırıyor. Ölüm durumunda da işçinin ölüm halinde tazminat bir açıdan ödeniyor. Burada önemli olan işçinin haklı bir neden göstermeksizin istifa etmesi durumunda kıdem tazminatı alamadığı hususunda belirtmemizde fayda var. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor? 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı hesaplanıyor. Gene para ve parayla ölçülebilen hakları da brüt tutar üzerinden hesaplanarak nedir? Bunlar işte yol parası, yemek parası gibi düzenli işte ikramiyeler de diyebiliriz. Bunlar da gene brüt ücret tutar üzerinden hesaplanabiliyor. İhbar tazminatına gelecek olursak, ihbar tazminatı nedir? İşçinin veya işverenin işten ayrılırken belli sürelere uyması gerekiyor. Bu sürelere uyulmadığında bu tazminat gündeme geliyor. Yani bir nevi o aradaki belirsizlik tazminatı diyebiliriz. Bu süreler de gene kanunda düzenlenmiş.
4: Evet.
5: Onlardan da bahsedeyim isterseniz. 6 aydan az çalışmalarda 2 hafta, 6 ayla 1,5 yıl arası çalışmalarda 4 hafta, 1,5 yılla 3 yıl arası 6 hafta, 3 yıldan fazla çalışmalarda ise 8 hafta önceden işçinin veya işverenin karşı tarafa iş sözleşmesini feshedeceğini bildirmesi gerekiyor. Bildirmezse bu tazminatları ödemekle yükümlüler. Şunu da bahsedeyim isterseniz. Mobbing nedeniyle işten ayrılan işçilerin de gene bu tazminatları alma durumları var. Kıdem tazminatı alabiliyor. Çünkü mobbingi Yargıtay haklı fesih sebebi görüyor. Haklı fesihte de gene kıdem tazminatına hak kazanıyor işçi. Gene iş yerini devir konusunda da burada işçinin hakkı korunuyor. Yani devredildiğinde bir hak kaybı olmuyor. Toplam çalışma süresi esas alınıyor devirden önce ve sonra. Bunlar da göz önünde bulunduruluyor. Bir de kıdem tazminatı ödenmediğinde mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanana kıdem tazminatı gene ödeniyor diyebiliriz. Evet. Bu soruyu da böyle geçebilirim.
4: Teşekkür ederiz. O zaman şöyle bir kısa bir öz geçelim.
5: Tabii ki.
4: Kıdem tazminatı işçinin yıllarının karşılığıdır.
5: Kesinlikle.
4: Bu hak emeğin birikmiş değeridir.
5: Tabii ki.
4: Evet. O zaman diğer sorumuza geçelim.
5: Lütfen.
4: İşten çıkarma sürecinde işverenin uyması gereken yasal prosedür nedir? Yazılı bildirim, ihbar süresi ve gerekçe gösterme zorunluluğu hakkında bilgi verir misiniz?
5: Tabii ki. İşveren işçiyi çıkarması belli şartlara bağlı, belli prosedüre bağlı tabii ki. Burada hak nedenle fesih, geçer nedenle fesih durumlarında prosedür biraz farklı olabilse de genel olarak belli izleyeceği rota sabittir. Burada şöyle bir rota izlemesi gerekiyor işverenin işten çıkarırken işçiyi. Öncelikle sebep belirleyecek, hazırlık yapacak. Yani işçiyi niye çıkarıyor? Yani yetersizlik, performans yetersizliği nedeniyle çıkarıyorsa burada hazırlığını ona göre yapması gerekiyor. Ekonomik nedenle çalışıyorsa ona göre belli hazırlıklar yapması gerekiyor. Ondan sonra savunma sürecine geçmesi gerekiyor. Savunmasını alması gerekiyor işçinin. Burada işçiye belli bir makul süre vermesi gerekiyor. 2-3 gün oluyor genelde uygulamada. İşçinin burada savunma sağlanacak. Yani halledilebilir bir şeyse halledilmeye çalışacak. Orada iyi niyet aramıyor açıkçası. Savunma işte sadece ağır ihlal durumlarında, işte daha önce bahsettiğimiz ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık durumlarında orada savunma alınmasına gerek yok. Doğrudan işçi işten çıkarılabiliyor. Fesih bildirimin hazırlanması gerekiyor. Bunun yazılı olması gerekiyor fesih bildirimin işçiye. Onun dışında gerekçenin gene daha önce bahsettiğimiz gibi açık ve anlaşılabilir bir şekilde olması gerekiyor. Ve bunu işçiye bildirmek gerekiyor. Yani noter aracılığı olabilir, imzasını alınabilir, ıslak imzası. Aynı şekilde burada ihbar süresini kullandırması gerekiyor işverenin. Bu da uygulamada, yani uygulama değil kanunda yazıyor. 2 saat yeni iş arama izni vermesi gerekiyor işverenin. Hemen çıkarmak istiyorsa da ücretini peşin ödeyerek işçiyi de hemen derhal çıkarabilir. Gene aynı şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmesi gerekiyor. Doğru kodla işçiyi işten çıkarması gerekiyor ileride sorun yaşamaması için. Gene özlük haklarının tamamını makul sürede ödemesi gerekiyor işverenin. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı yıllık mesai ücretleri, izin ücretleri gibi diğer haklarını da zamanında ödemesi gerekiyor işverenin. Yani toparlayacak olursak işverenin prosedür olarak şu sırayı takip etmesi gerekiyor. Savunmasını alması gerekiyor işçinin. Yazılı fesih bildirimini yapması gerekiyor. Tazminatlarını ve içerideki işçinin maaşlarını tam ve eksiksiz ödemesi gerekiyor. En sonunda da işten ayrılma kodunu SGK'ya doğru bildirmesi gerekiyor diyebiliriz işverenin.
4: Evet. İşten haksız yere işten çıkarmak bir karar değil. Hukuki bir süreçtir. Tekrardan hani ikinci soruda da bahsettiğim gibi kuralsız fesih de hukuka aykırıdır.
5: Tabii ki.
4: Evet. Altıncı sorumuz. Haksız yere İşten çıkarıldığını düşünen bir çalışan hangi hukuki yollara başvurabilir?
5: Evet.
4: Ara buluculuk ve dava süreci nasıl işler? Tamam. Tevfik Bey.
5: Teşekkürler. Kısaca onunla da bahsedeyim. İşte işçi işten haksız şekilde çıkarıldıysa en önemli hakkı işe iade davası açmaktır. Ama bahsettiğimiz gibi de aynı. Burada her işçi maalesef işe iade davası açamıyor. Sadece iş güvencesi olan işçiler işe davası açabiliyor. Orada da işte 30 işçi çalışması, 6 aylık kıdem şartı vardı. Burada da zorunlu arabuluculuk şartı var iş uyuşmazlıklarından. Burada 30 gün içinde işten çıkarıldıktan sonra 30 gün içinde işçinin arabuluculuğa başvurması gerekiyor. Orada bir anlaşma sağlanırsa zaten orada sonuçlanıyorsa, sağlanmazsa da dava süreci başlıyor. Son tutanağın düzenlendiği tarihte itibaren 2 hafta içinde işçi iş mahkemesine davasını açabiliyor. Gene burada da tazminatlar söz konusu, işe başlatma veya başlatmama durumlarında da aynı bahsetmiştik. Burada da gene öyle hakları var işçinin. Kıdem ihbar tazminat talepleri var. Bunları gene arabulucukta veya dava sürecinde öne sürebiliyor işçimiz. Gene işte diğer izin hakları olsun, hafta tatili, bayram çalışmaları gibi talepleri olabiliyor burada işçimizin. Yani burada dikkat etmesi gereken hususlar nedir işçilerimizin? Yani hiçbir şeyi görmediği bir şey imzalamaması gerekiyor veya kabul etmemesi gerekiyor. Ya da bütün haklarımı aldığım gibi uygulamada imzalatmalar oluyor. Onları kesinlikle yapmaması gerekiyor. Veya kendi isteğimle ayrılıyorum gibi beyanlar söz konusu olabiliyor. Bunlar ileride özlük işçilik alacaklarını, haklarını alamamasına sebep oluyor. Bunlar dikkat edilebilir. Bir de işten çıktıktan sonra kodunu kontrol etmesi gerekiyor. E-Devlet'te zaten gözüküyor işten çıkış kodu. Bazen evet. İşverenler işte orada bir uyanıklık yapıp kodu yanlış giriyor. Mesela hırsızlık diye giriyor ama normalde istifayla ayrılmış gibi. Bunlar işte ileride işçinin haklarını alamamasına ya da işsizlik maaşını alırken oralarda sorun olabiliyor uygulamada maalesef. Bunlara dikkat ederlerse faydası olur.
4: Evet. Hukuk haksızlığa uğrayan işçinin en güçlü dayanağıdır.
5: Aynen öyle.
4: İş yerinde fazla mesai, yıllık izin ve resmi tatil çalışmaları konusunda çalışanların yasal hakları nelerdir?
5: Evet.
4: İşveren bu hakları kullandırmazsa ne yapmalıdır?
5: Evet, teknik bir konu burası. Fazla çalışma işçinin mesai saatlerine çalıştığı, fazladan çalıştığı sürelerdir. Bu evet. Süre haftada en fazla 45 saattir bir işçi için. Bu fazla mesai yapılan her saat için işçiye %50 zamlı ücret ödenmesi gerekiyor. Atıyorum, yani örnek veriyorum, şu an saatlik ücreti 200 TL olan bir işçi fazla çalışma durumunda saatlik 300 TL alması gerekiyor diyebiliriz. Gene bir işçi yılda en fazla 270 saat fazla çalışma yaptırılabiliyor. Bunun dışında bu sınırın aşılması hak nedenle fesih ve tazminat hakkını gündeme getiriyor işçinin. Burada işte fazla çalışmanın karşı tarafı bildirirken işçinin yazılı onayını alması gerekiyor. Yani bunu kabul etmesi gerekiyor işçinin. Fazla çalışmayı bu şekilde anlatabiliriz. Gene hafta tatili bayram çalışmaları var. Hafta tatillerinde kesintisiz 24 saat hakkı vardır işçinin. Ama bunun dışında hafta tatilinde çalıştırmak istiyorsa işçi bir gün... Özür dilerim. %100 zamlı ödenmesi gerekiyor. Aynen bir günlük ücretinin fazla ödenmesi gerekiyor. Gene genel tatillerde, bayram tatillerinde çalıştırılan işçiler, işçilere bir günlük ek ücret ödenmesi gerekiyor. Yıllık izin hakları var bir de işçilerimizin. Çalışmalarının karşılığı olarak bir yılda kullanmaları gereken minimum izin süreleri var. Bunlar da gene kanunda düzenlenmiş. Onlardan da kısaca bahsedeyim. Bir yıldan 5 yıla kadar kıdeme sahip olan işçilerimizin yılda 14 gün yıllık izin hakları vardır. 5 yıldan 15 yıla kadar olan işçilerimizin 20 günlük yıllık izin hakları vardır. 15 yıldan ve fazla kıdeme olan işçilerimizin ise 26 gün bir yılda yıllık izin hakları vardır. Burada kural olarak istisna şudur. 18 yaşından küçük işçiler için ve 50 yaşından büyük işçiler için yıllık izin hakları 20 günden az olamıyor maalesef. Bunu belirtebiliriz. Burada işte delillerimiz söz konusu oluyor fazla mesai durumlarında. Burada tanık beyanları, WhatsApp yazışmaları gibi önemli hususlar var. Gene birazdan bahsederiz onlardan. Bir de zaman aşımı var. İşte 5 yıllık zaman aşımı süresi var. İşçilerimize burada neyi önerebiliriz? Fazla mesai haklarını işte ispatlamak için burada belli delilleri işte saklayabilirler. İşe giriş bildirimi olsun ya da WhatsApp konuşmaları. Bu konuda da arabuluculuğa gidebilir işçilerimiz haklarının yenildiğini düşünüyorlarsa. Gene duruma göre dava süreci yaşanabilir. Burayı da böyle toparlayabiliriz.
4: Aynen. Dinlenmek bir ayrıcalık değil, yasal bir haktır.
5: Aynen öyle.
4: Aynen. İşçiler hak kaybı yaşamamak için evet. İş hayatı boyunca hangi belgeleri saklamalı ve nelere özellikle dikkat etmelidir?
5: Şöyle, işçiler için belge çok önemlidir. Çünkü ispat yükü genelde uyuşmazlıklarda işçide oluyor. Yani belgeler nedir mesela? Bunlardan bahsedeyim. Çünkü belge işçinin en güçlü tanığıdır. Bunlar saklanması gerekiyordur. belge yoksa, zaten yazılı bir evrak yoksa tanık ispatına gidilebiliyor. Bu belgelerden kısaca bahsedeyim. Özellikle işe başladığımızda iş sözleşmesi önemli. Bunu iş yerinde bulundurması gerekiyor. İşe giriş bildirgesi, iş tanımı formu. Bunlar ilerideki uyuşmazlıklarda vatandaşın da bizim de işimize yarayan belgeler. Hakkın ispatı açısından. Yine ücret bordoları var. Bunlar imzalı olarak E-Devlet üzerinden alınabiliyor. Banka dekontları var. Prim ikramiye çizelgeleri var. Ondan sonrasında fazla mesai ücret alabilmek için elinde olması gereken belgeler var işçinin. Puantaj kayıtları, e-postalar, mesajlar, görev kağıtları, yıllık izin formları, sağlık raporları gibi, bunlar da işçinin elinde bulunması gereken belgeler. Yine işten ayrılırken istifa veya fesih bildirimi belgesinde olması gerekiyor. İbranamenin olması gerekiyor. En sonunda da işte WhatsApp yazışmaları. Bunlar önemli belgeler olabiliyor. İşimizi kolaylaştırıyor bizim mahkeme aşamasında.
4: Peki bir şey sorabilir miyim?
5: Tabii ki, buyurun.
4: WhatsApp yazışması hukuki anlamda bir belge niteliği taşıyor mu?
5: Tabii ki taşıyor. Bunun çıktılarını biz mahkeme aşamasında dilekçelerimizde, delil dilekçesi olsun, cevap dilekçemiz, dava dilekçemizin eklerine koyabiliyoruz. Mahkemeler de bunları göz önünde bulunduruyor. Özellikle ceza davalarında WhatsApp konuşmaları çok işe yarıyor. Ama iş uyuşmazlıklarında da elimizi güçlendiren hususlardan bir tanesi WhatsApp yazışmaları ya da sosyal medya yazışmaları ya da normal telefon mesajı olabilir. Bunlar işçinin elinde bulunması gereken belgeler. Bunlar korumalıdır. Yani başıma gelmez diye, yani silmeye gerek yoktur, atmaya kağıttır, atalım diye bir uygulamaya gerek yoktur. Bunlar saklanması gereken şeyler. Bunlar olmadığı takdirde tanık ispat yoluna gidebiliyoruz. Ama yazılı evrak her zaman daha güçlü bir delildir. Elimizi güçlendiren bir husustur diyebiliriz.
4: Evet. İş kazası kader değildir. İhmal varsa sorumluluk vardır. Kesinlikle haklarını savunmaları gereklidir. Bazı insanımız şöyle yapıyor. Bir iş kazasına uğradığında bu mahkemenin sonucu işte yıllar süreceği için artık böyle pes mi ediyor da diyelim.
5: Maalesef.
4: Ya da ümitsiz bir vaka olarak mı bakıyor diyelim. Ve hakkını aramayı değil de artık tamamen uğraşmamak, yani uğraşmayı tercih ediyor.
5: Doğru.
4: Kesinlikle bu şekilde yapmamaları lazım. Sonuna kadar haklarını savunmaları gerekli bence.
5: Kesinlikle. Ya orada da şöyle durumlar oluyor. İş kazaları, ya yargılamalar genel olarak uzun sürüyor. Ya da işte dava sonucunda tazminat, özellikle yani çok yani cüzi rakamlar oluyor ve işçinin uğradığı zararı karşılamayan tazminatlar oluyor. Yani işçiler de haklı o konuda. Yani maalesef hukukumuzun eksik yönlerinden bir tanesi. İş kazasından bahsedeyim.
4: Evet.
5: Kısaca da iş yerinde meydana gelen veya işin yürütülmesinden kaynaklanan nedenle oluşan, işçide ruhen veya fiziken manen oluşan zararlara iş kazası deniliyor. İş kazalarına örnek verecek olursak, yani işveren tarafından sağlanan servis aracıyla işte gidip gelirken yaşanan kazalar veya işte serviste yaşanan kazalar, işte işverenin görev amacıyla işçiyi bir yere göndermesi durumunda yaşanan kazalar, hatta emziren kadının süt izni sırasında yaşanan kazalar bile iş kazası olarak değerlendiriliyor. Kanun burada iş kazasını geniş yorumluyor. İş kazası başına geldiğinde ne yapmalıdır işçi, ne gibi hakları vardır, onlardan da bahsedeyim isterseniz. İşçinin özellikle şu hakları vardır: geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri, maddi ve manevi tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı talep edebiliyor. Özellikle de ölüm halinde. İş kazası olduğunda işveren ne yapması gerek? 3 iş günü içerisinde SGK'ya bildirmesi gerekiyor. Bildirmediği durumda işçinin de kendisini bildirmesi gerekiyor. İşçinin ayrıca şöyle de bir hakkı var. İş kazasının tespiti davası diye de bir davamız var. O davayı da açıp gene iş kazasını tespit ettirebiliyor, haklarını ortadan alabiliyor. Yani işverenin sorumluluğu tabii ki iş kazasının hiç başa gelmemesi, ama geldikten sonra da gerekli önlemleri alması gerekiyor, gerekli prosedüre uyması gerekiyor, İşçinin zararını tazmin etmesi gerekiyor diyebiliriz.
4: Evet. Peki iş kazası geçiren bir çalışanın tazminat, geçici iş görmezlik ve kalıcı mağluliyet durumlarında talep edebileceği haklar nelerdir?
5: Evet.
4: Bu süreçte işverenin ve çalışanın yasal sorumlulukları nelerdir?
5: Evet, işverenin borçlarından birisi de iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma borcudur. Bu yükümlülük kanundan doğan objektif özen borcudur işverenin. İşveren gerekli önlemleri almadıysa şöyle sorumlulukları olabiliyor. Hukuki sorumluluğu var. Nedir bunlar? Maddi manevi tazminattır. Yani işçide bir organ kaybı olabilir veya iş çalışamazlık durumu olabilir. Buralarda tazminat ödemekle yükümlü işveren. Buna hukuki sorumluluk deniyor. Maddi manevi tazminat genelde uygulamada göz önüne geliyor. Bir de cezai sorumluluğu var işverenin. Bu da nedir mesela? Gerekli önlemi almadıysa taksirle yaralamaya, ya ölüm durumu olursa taksirle ölüme de girebiliyor. Böyle bir sorumluluğu var işverenin. Gene idari para cezası durumu var. İşte SGK'nın veya yetkili kurumların işverene idari para cezası yazma yetkisi var. Böyle sorumlulukları var işverenin. Yargıtay uygulamasında gene işverenin sorumluluğu geniş tutuluyor. Yani iş kazası olduğunda bir dava yoluna gidildiğinde zaten burada bilirkişi atanıyor. Bilirkişi de objektif tarafsız olduğu için burada bir kusur bölüştürmesi, paylaştırması yapıyor. Ya genelde de işverenler yani sorumluluğu daha fazla olduğu için yani geniş yorumlandığı için kusuru fazla tutuluyor işverenin. Burada da gene işverenin gerekli önlemleri alması gerekiyor. Almadığında da işte yani normalde bire mal edeceği bir önlemi ileride bir kaza olduğunda 3'e mal olabiliyor atıyorum. Yani katlanması gereken bir önlem bu işverenin. Almadığında da sorumluluğu doğuyor. Yani gene kendisi açısından zarar oluyor diyebiliriz.
4: Evet. İş güvenliği bir maliyet değil, bir zorunluluktur. Alınmayan her önlem doğrudan sorumluluk doğurur.
5: Kesinlikle.
4: Evet, Mehmet Bey, Tevfik Bey, pardon. Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?
5: Son olarak söylemek istediklerim, işçilerin iş şartlarını, işçilik alacaklarını sonuna kadar savunması gerekiyor. Bu onların emeğidir, alın teridir. Biz de onları savunuyoruz. Yani bir hakları zarar uğradığında, menfaatleri zarar uğradığında kesinlikle ya bir şey çıkmaz zaten ya da uzun sürer, hakkımı alamam gibi umutsuzluklara kapılmaması gerek. Evet, uygulamada maalesef yargılamalar uzun sürüyor, hakları tam olarak teslim edilmiyor. Yani biz de aynı şekilde hukukçular olarak, avukatlar olarak biz de aynı sorunları yaşıyoruz. Ama hak kutsaldır, bunun sonuna kadar savunması gerek. O kanaatteyim.
4: Evet, teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
5: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
4: Yayına katıldığınız için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yayın oldu.
5: Teşekkürler davet için.
4: Çalışma hayatına ilişkin tüm hukuki süreci hemen hemen dile getirdik. Dilimiz döndüğü kadarıyla.
5: Aynen öyle.
4: Çok sağ olun.
5: Sağ olun.
4: Haftaya cumartesi Yapı Gündem programında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
3: Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un hazırlayıp sunduğu Yapı Gündemi sona erdi. Yayın tekrarı. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
2: Acaba bu hafta neler oldu diyenler için hazırladığımız haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Pazartesiden Cuma'ya haftanın en önemli anlarını sizler için derledik. 15 Nisan Pazartesi. Haftanın ilk gününde Beştepe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik bir kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi.
6: Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyor. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor.
3: Haftanın özeti.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgesel istikrara vurgu yaparak Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli ve kesintisiz geçişine açık tutulması küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısını yapmama kararı aldığı açıklandı. Öte yandan olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 900 imza genel merkeze iletildi ve 9 milletvekilinin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edilmesinin ardından bazı grup başkan vekillerinin isim tabelalarının kaldırıldığı bildirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin 64 ilde kurağısız olarak satışa sunulacağı yaklaşık 20 bin konut için başvurular başladı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 332 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalandı. 101 şahıs ise tutuklandı.
7: Haftanın özeti.
2: 16 Haziran Salı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının bölgesel istikrar ve küresel enerji güvenliği için hayati önemde olduğunu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Vali Gökmen Çiçek konuyla ilgili şunları söyledi.
8: Değerli arkadaşlar, bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir ana ve tarihi bir güne şahit ediyoruz. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız tarihin dediğim gibi Kayseri'deki en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız.
7: Haftanın özeti.
2: 17 Haziran Çarşamba. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kurulda ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci gibi kritik önemli konular masaya yatırıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 listesinde bu yıl Kayseri'den 11 sanayi firması yer almayı başardı. Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tebliğde Kayseri'deki vali yardımcısı kadro sayısı 8 olarak belirlendi.
7: Haftanın özeti.
2: 18 Haziran Perşembe. Türkiye Büyük Millet Meclisi normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi beklenen yaz tatilini erteleyerek mesaisine devam etme kararı aldı. Meclis gündeminde yargı paketi, öğrenci affı ve emekli aylıkları bulunuyor. Emniyet ve Jandarma Koordinesi'nde Kayseri'nin de dahil olduğu onlarca ilde yapılan operasyonlarda siber suçlardan 330 şüpheli, narkopars uyuşturucu operasyonunda ise 352 şüpheli yakalandı. Kayseri Üniversitesi Uygulama ve Proje Odaklı Üniversite Misyonunu yürüten Kayseri Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs ünvanı verildi.
7: Haftanın özeti.
2: 19 Haziran Cuma. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti milletvekillerine yazılı bir mektup göndererek tarihi bir eşikten geçildiğini belirtti. Kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir çağrısında bulundu. 26 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesiyle trafikte makas atma sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 37,380'den 3306'ya gerilediği açıklandı. PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit ederek 101 milyon kişisel veri ile 145 milyon GPS verisini ele geçiren 17 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de Şehit İbrahim Birol operasyonunda 261 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Siyasetten tarıma, teknolojiden gurur veren yerel müjdelere kadar koskoca bir haftayı böyle devirdik. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Radyo Radar'da kalın, hoşça kalın.
7: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Mirasın izleri.
1: UNESCO Dünya Miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrine sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Truva Arkeolojik Alanı'ndan bahsedeceğiz. Boğaz'ın rüzgarıyla dalgaların birbirine vurduğu Çanakkale topraklarında zamanın ve efsanenin kesiştiği bir yer yükselir. Truva, binlerce yıl önce, M.Ö. 12. yüzyılda gerçekleştiği söylenen kuşatmayla ünlenen bu kent, Homeros'un ölümsüz eseri İlyada ile insanlık hafızasında yerini almıştır. Truva, sadece taşlardan ibaret bir arkeolojik alan değil, tarih, edebiyat ve kültürün iç içe geçtiği zamansal bir köprüdür. Burası, Avrupa ile Asya arasında kültürel bir kavşak olarak yüzyıllar boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Helenistik, Griko-Romen ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar, kentin 4000 yılı aşkın bir süre boyunca sürekli olarak yaşadığını, geliştiğini ve değiştiğini gözler önüne serer. Her bir katman, insanlık tarihinin farklı bir yönünü anlatır, her bir taş bir uygarlığın yaşamına ve inanç sistemine tanıklık eder. Truva'nın mimarisi, sanat ve kültürün bir arada örüldüğü bir mozaik gibidir. Kentin surları, savunma ve strateji anlayışının ötesinde, kentin toplumsal düzenini ve yaşam biçimini de yansıtır. Saray kalıntıları ve tapınaklar, dönemin yönetici sınıfının dini ve politik gücünü gösterir. Evlerin ve sivil yapıların kalıntıları ise, günlük yaşamın dokusunu, aile ve topluluk ilişkilerini gözler önüne serer. 1998 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilen Truva, taşların sessizliğiyle binlerce yılın hikayesini anlatır. Her kazılan temel, her restore edilen duvar, insanlık tarihinin sürekliliğini, uygarlıkların birbirini nasıl etkilediğini ve kültürel mirasın önemini hatırlatır. Truva'ya adım attığınızda, yalnızca antik bir kente değil, efsaneler, savaşlar, aşk ve ihanetle örülmüş bir insanlık destanının tam ortasına adım atmış olursunuz. Truva, bir ören yeri olmanın ötesindedir. Burası, geçmişin, günümüzün ve insanın hayal gücünün kesiştiği bir mekan, tarihle efsanenin birbirine dokunduğu, her adımda binlerce yıl öncesini hissedebileceğiniz bir açık hava laboratuvarıdır. İşte bu yüzden Truva sadece Çanakkale'nin değil, tüm dünyanın ortak hazinesidir. Zamanın ötesine uzanan bir miras, insanlık tarihinin taşlara kazınmış destanıdır. UNESCO Dünya Miraslarını dinlediniz. Haftaya başka bir dünya mirasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Mirasın izleri. Radyo Radar 91.8.

0: Coğrafi İz başlıyor.
1: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası Coğrafiyiz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri tandır böreği, Kayseri'nin geleneksel hamur işi kültürünü temsil eden, üretim yöntemi bakımından diğer börek çeşitlerinden ayrılan coğrafi işaretli ürünlerinden biridir. İnce açılmış yufkaların kat kat hazırlanması, tahinli harçla yağlanması, iç kısmında kıymalı harç kullanılması suretiyle elde edilen bu ürün, geleneksel olarak tandır veya taş fırınlarda pişirilir. Tandır böreğinin ayırt edici özelliği, üretim tekniğinde saklıdır. Yufkaların açılma inceliği, katmanlar arasındaki tahin dağılımı, kıymalı iç harcın oranı ve pişirme sıcaklığı ürünün nihai dokusunu belirler. Pişirme sonrasında üzerine su serpilip bez örtülmesi ise ürünün yumuşaklığını koruyan geleneksel uygulamalardan biridir. Bu yöntem, Kayseri tandır böreğinin hem dış dokusunu hem de tel tel ayrılan iç yapısını oluşturan temel unsurlardan biridir. Ürün tarihsel olarak mahalle fırınları ve ortak tandır kültürüyle gelişmiştir. Geçmişte evlerde büyük ölçekli pişirme imkanı bulunmadığından tandır börekleri mahalle fırınlarında hazırlanır. Bu durum, tandır böreğinin toplumsal yaşamla iç içe gelişmesini sağlamıştır. Özellikle bayram öncesi, düğün hazırlıkları ve özel günlerde büyük miktarlarda hazırlanarak pişirilmesi gelenek haline gelmiştir. Kayseri tandır böreği 12 Temmuz 2021 tarihinde mahreç işaretiyle tescillenmiştir. Bu tescil, ürünün yöresel üretim metodunun ve Kayseri ile kurduğu coğrafi bağın resmi olarak koruma altına alındığını göstermektedir. Bugün, Kayseri'de özellikle kahvaltılarda ve misafir sofralarında tüketilen tandır böreği, yerel fırıncılık kültürünün en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Burası Coğrafiyiz. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneğe yaslanan, emeği öne çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür anlatır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Coğrafi iz sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
2: Yayın tekrarı.
3: Radar analiz, ekonominin görünmeyen yönlerini, piyasalardaki hareketliliği ve haftanın öne çıkan gelişmelerini objektif bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Ekonomik göstergelerden finans piyasalarına, hükümet politikalarından yerel ve küresel gelişmelere kadar birçok başlık, finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla her cuma saat 10'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar.
4: Radar, Radyo Radar ekranlarından günaydın. Her cuma olduğu gibi Radar Analiz programıyla sizlerleyiz. Sevgili Serbülent Altıparmak'la birlikteyiz. Hoş geldiniz, günaydın.
5: Hoş nasılsınız? Bulduk, günaydın. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
4: İyiyiz. Biz de haftayı nasıl kapattık?
5: Haftayı güzel kapattık diyelim. Yani yaptığımız aslında çok bir şey yok. Sadece devletin uygulamaları, işte yeni çıkan kanunlar derken piyasa şartları standart gidiyor. Yani ne yukarı var, yani ne onuyoruz ne ölüyoruz dedikleri tabirin içerisinde yaşıyoruz.
4: Bakalım. O zaman haftayı şöyle değerlendirelim, konuşalım.
5: Tabii ki.
4: Özellikle iki gün önce açıklanan İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan aslında Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluş araştırmasını konuşalım. Kayseri'de olduğu gibi geçen sene 13 firma yer aldı, bu sene 10 firma yer aldı. İçlerinde çoğu firma yükseliş gösterirken çoğu firma da gerileme yaşadı. Bunların bazı sebepleri var. Sebeplerini konuşalım istiyorum.
5: Tabii ki.
4: Neden böyle olduklarını konuşalım istiyorum. Özellikle yer almayan iki firma da var. İşte bunlardan Boy Çelik, Metal ve Form Sünger Yatak geçen sene yer almasına rağmen bu sene

0: yer almadı.
1: Evet, çünkü onlar TMSF'de satış bekliyor. O yüzden de aktif olarak ticaretin içerisinde bulunmadıklarından dolayı bazı gerilemeler yaşanmış olabilir. Normaldir o da.
0: Evet, özellikle gerilemelerde HES Hacılar elektrikten metal sana Mega Metal'den özellikle Kayseri Şeker Fabrikası da burada dikkat çekiyor. Çünkü yüzde şöyle söyleyeyim 70 sıralamasından 142 sıralamaya kadar bir gerileme yaşamış.
1: Evet. Şimdi Rabia Hanım şöyle söyleyelim. Şirketler de insan gibidir. Belirli bir şekilde kendisine dikkat etmezse, sağlığına dikkat etmezse, yediğine içtiğine dikkat etmezse insan nasıl hastalanırsa şirketlerde yönetimsel problemler sebebiyle hastalanırlar. Geriye giderler. Bu şirketlerimiz de geriye gitti ama şimdi geriye gitti derken de şöyle durum var. Dış faktörler önemli. İşte genel ekonomi piyasası, işte enflasyon, işte döviz kuru gibi birçok sebep dolayısıyla şirketlerde böyle geriye gitmeler, küçülmeler, ciro düşmeleri vesaire gibi sebepler yaşanabilir. Bunlar çok normaldir. Yani ortalama %40 gibi bir enflasyonun olduğu bir memlekette yaşıyorsak personel giderleri, doğrudan giderler, direkt giderler, sabit giderler de yerinde durmuyor. Doğal olarak da bu şirketler karından vazgeçiyor. Öz sermaye açısından da güçlü değilse, nakit yaratma gücünde biraz problemler de varsa ki bütün şirketler bunu yaşıyorlar. Bu durumda da ne yapıyor? Dışarıdan kaynak bulmaya çalışacak. Bankalardan krediler isteyecek. Faizler yüksek. Doğal olarak ne olacak bu da? Ettiği kardan faize ayırdığı payda artmış olacak. Doğal olarak karından vazgeçmiş olacak. Kazancından vazgeçmiş olacak. O zaman da ne olacak? Karlılık düşecek, şirket küçülecek. Küçülerek büyümek gibi bir kavramı yıllardır kullanırım. Ama memlekette ben bunu uygulayacak hiç kimseyi görmedim. Herkes büyümek istiyor. Ama sağlıksız büyüyorlar ve sonuçta hiç iç açıcı olmuyor açıkçası.
0: Tabloda en dikkat çeken Kayseri Şeker olduğu için aslında ona değinmek istedim. Geçmiş sıkıntıları da buna eşdeğer diyebilir miyiz? Mesela 2011'de yaşadığı, 2000'lerde yaşadığı mali sıkıntılar olsun, şeker kotası tartışmaları olsun, bunlar bugünümüze kadar da yansıyor diyebiliriz o zaman.
1: Şimdi tabii ki. Şimdi Kayseri Şeker bu memleketin hani büyük Atatürk'ün kurduğu en büyük Kayseri'ye yaptığı en büyük yatırımlardan bir tanesidir. İşte o dönemki Sümerbank bez fabrikası gibi. Sonrasında da Çinkur geldi, Taksan geldi. Kayseri'de çok ciddi kamu kurumları vardı. Çok güzel imalathanelerimiz, üretim fabrikalarımız vardı. Ama şimdi baktığımızda maalesef hiçbir şey göremiyoruz kamu anlamında. Şimdi Kayseri Şeker değişik bir yapıda. Malumunuz işte Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından yönetilen, yönetim kurulu başkanının oradan seçildiği gibi birçok insanın da gözünü diktiği bir yer haline geldi. Birazcık siyasi sistem işin içerisinde. Normal şartlar altında orası pancar çiftçilerinin bir beraber olduğu, bir birlik beraberlik içerisinde olduğu bir yerdir. Ama maalesef farklı bir bakış açısı içerisinde yönetiliyor. Herkesin eli üzerinde. Hani o konuya girecek olursak işin biraz siyasi tarafı da olmuş olacağı için çok tercih etmeyeceğim ama malumunuz zaten İstanbul Borsası'nda işlem gören bir Kayse isimli bir isimle hisse senedi olarak orada işlem görüyor borsada. Orada da malumunuz işte mali tabloları, bilançoları, gelir tabloları orada KAP'ta kamu açıklama platformunda var. Baktığımız zaman gitgide bilançolarında borç artışı, faiz ödemelerinin olduğu, küçülmelerin yaşandığı bir bilanço sistemiyle karşı karşıyayız. O yüzden Kayseri Şeker işte içinde bulunduğu mali darboğazı atlatabilmek için işte arsa satışlarına gidiyor. Kendi içerisinde bulunan fabrikaya ait olan arsaları dışarıya satarak kendine kaynak yaratmaya çalışıyor. Bunlar da maalesef yanlış yönetimle alakalı bir durum gibi değerlendiriyoruz açıkçası. Diyelim bırakalım. Çünkü insanlara farklı bir şekilde mesaj vermiş olacağız. Gerek yok.
0: Evet. Zaten iş dünyası da gerileme işte küresel ekonomide yaşanan daralma,
1: evet,
0: yüksek
1: savaş
0: faiz
1: var,
0: ortama,
1: para yok. Evet.
0: Finansman erişime zorluk diyerekten belirtmeler yapmış. Evet. Diyebiliriz.
1: Şimdi konularımızı daha önceden de belirlediğimiz gibi istersen şöyle başlayalım. Bir de Mayıs ayıyla alakalı olarak işte inşaat şirketlerinde işte Türkiye'de Kayseri'deki konut satışlarıyla alakalı bir durumumuz, konumuz vardı. Burada da inşaat şirketlerinin ciddi manada yaşadığı, herkesin yaşadığı gibi inşaat şirketlerinin de yaşadığı ciddi mali problemler var. Bankaların kredilerden uzak durmaya çalışması, faiz oranlarının yüksek olması, imalatların maliyetlerinin çok yükselmesi, işte bir inşaat maliyetinde hangi kalemler olduğunu hepimiz üç aşağı beş yukarı biliriz. İnşaat şirketleri de bu sıkıntılardan dolayı imalatlarda ciddi manada problem yaşıyorlar.
0: Konut satışlarında da ona rağmen ikinci elde dikkat çeken bir artış var. Normal genel konut 1825 Mayıs ayında bu verimiz.
1: Doğrudur.
0: İkinci el konutta da ciddi bir artış söz konusu. Şimdi, ama ilk ele göre
1: ilk
0: daha
1: elde,
0: fazla.
1: Tabii sadece burada da yazıyor. 476 tane i̇lk sıfır daireler. 1350 tane de ikinci el daire değişmiş sadece Mayıs ayında. Yani yaklaşık 2000 tane ev satılmış.
0: 2000 diyebiliriz zaten.
1: Şimdi insanların bütçeleri sınırlı. Başta bankaya işte faize koyalım. Ortalama bugün neredeyse %40 faiz verecek yıllık. Yani 1 milyon lira yatırıyorsunuz. Bir yılın sonunda yaklaşık 1,5 milyon lira paranız oluyor bileşik faiz üzerinden. Şimdi ben 2 milyonluk 3 milyonluk bir ev alıp da orada mı oturayım, yoksa 2-3 milyon lirayı bankaya koyayım, gelen geliriyle çok daha güzel bir evde oturup onun kirasını paranın getirisiyle mi ödeyeyim gibi düşüncelere geliyorlar ki bunları da çevremizden olsun işte yaptığımız iş gereği insanlar soruyorlar, böyle bir şey yapsak doğru olur mu diye. Tabii ki, ama paranın değerini korurken içinden parayı yerseniz, eğer faizden kiranızı ödeyelim geri kalanı da harcamalarımıza gitsin derseniz paranız sabit kalır. Ama enflasyon ortamında yapmış olduğunuz bu işlem sizin için çok mantıklı bir işlem değildir. Çünkü paranın değeri enflasyon karşısında eriyecektir. Böyle bir durumda ne olacak? Siz zarar etmiş olacaksınız. Ha, gayrimenkuller hususuna dönünce bu bir yatırım mıdır? Evet, yatırımdır. Ama uzun vadeli bir yatırımdır. Yani bir gayrimenkulün size geri dönüşü kirayla kıyasladığınız zaman ortalama ticari işletmelerde 10 yıl da gayrimenkul oturacağınız daire hususunda dersek de bu sefer 15 ila 20 yıldır geri dönüşü. Yani 15 yıl vermiş olduğunuz, ödemiş olduğunuz kira eğer ki evin o günkü güncel değerine eşitse o zaman siz zarar etmemiş olursunuz. Ama bu süre uzadıkça siz zarardasınız demektir. Gayrimenkullerin de doğal olarak bu dönemlerde bir artış trendine girdiği de açık. Neden? İnşaat şirketleri yeni imalat yapmıyorlar. Yapamıyorlar. Doğal olarak ne oluyor bu sefer de? Dairelerin fiyatlarında yeni imalat olmadığı için bir artış ortaya çıkacak.
0: Sıfır konutların maliyeti.
1: Tabii, sıfır konutların maliyeti çok yüksek. Bugün metrekaresi yanlış hatırlamıyorsam 20 bin lira civarında. Şimdi 100 metrekarelik bir yer 10 milyon lira. Aman Allah'ım diyoruz. Şimdi 10 milyon liraya imal ettiği bir daireyi kaça satacak müteahhit? Ne yapacak? Şimdi bütün bunları iyi değerlendirmek lazım. İyi hesap yapmak lazım. Onun için de ikinci el dairelerin fiyatlarında bir artış ya da şöyle de bir durum var. Çok tercih edilebilir bir duruma geliyor. Ne yapıyor? 10 yaşında 15 yaşında bir ev alıyor. İçini yaptırıyor. Ondan sonra yeni bir evde oturuyor gibi hissediyor. Durum bundan ibaret.
0: Teşekkür ederiz.
1: Rica ederim efendim.
0: Konuttan sonra da değinmek istediğim bir başka konu da motorlu kara taşıtları.
1: Evet, Kayseri'de gün geçtikçe artıyor.
0: Kayseri'de yine
1: artmış.
0: Mayıs ayında aynen trafikte yine yoğunluk artıyor. Kayseri gerçekten de büyük ve büyümeye devam ediyor diyebiliriz. Gözlemlediğimiz kadarıyla zaten 535.295'e ulaştı Mayıs ayında kayıtlı araç sayısı.
1: 530.000 araç, Kayseri nüfusu da işte 1,5 milyon ortalama.
0: Her evde iki araç var diyebilir miyiz artık?
1: Her evde 3 araç var gibi
0: diyelim.
1: Oluyor ki bu 530 bin aracın içerisinde şehir dışından gelmiş olan işte yakın çevre, örnek veriyorum işte Kırşehir'den, Nevşehir'den, Yozgat'tan, ondan sonra İstanbul'dan, Ankara'dan gelen araçlar hariç. Çünkü bunlar tescil edildiği idari birimden alınan rakamlar. Şimdi Kayseri'de 34 plaka birçok araç var.
0: Evet.
1: 06 deseniz hakeza. İşte 50 ve 66 gibi ya da 60 gibi Kayseri'ye yakın lokasyonda bulunan illerin plakaları da var. Kayseri'de yaklaşık bu durumda işte 550 bin, 600 bine yakın araçtan bahsediyoruz. Şimdi Kayseri'de yaşadığımız trafik sıkışıklıklarını çok iyi biliyoruz. İşte yeni Kartal Kavşağı'nın inşaatı vesaire derken Kayseri'de çok ciddi bir araç yoğunluğu var. Bununla alakalı olarak da yollarda yapılan çalışmalar bizi yoğun bir trafiğe sevk ediyor. Ama yine de Kayseri'nin trafiği yaşanılabilir bir trafik. Yani büyük, daha büyük yerlerle, İzmir'le, Ankara'yla, İstanbul'la özellikle kıyaslanamayacak kadar da rahat olduğumuzu söyleyebiliriz ama. İşte bu yine ekonomiye dayanıyor, geliyor. 530 bin araç ya da 600 bin araç çok ciddi bir rakam. Bu 600 bin aracın yakıtları vesaire, bunları da değerlendirdiği zaman Kayseri'de günlük yapılan harcama tutarları neredeyse milyarlara yaklaşıyor. Durum bu ülkede trilyonlara yaklaşıyor. Harcadıkça harcıyoruz ama bir sonuca varabiliyor muyuz? Maalesef varamıyoruz. Biz harcadıkça kendimizden tüketiyoruz. Kazancımız sınırlı ama harcamamız sınırsız hale gelmiş oluyor. Bu da bizim için çok büyük bir çıkmazın devam etmesi anlamındadır.
0: Peki soruyorum, merak ediyorum. Gerçekten her evde iki araç olması bir ihtiyaç mı artık günümüzde?
1: Şimdi
0: bu kadar ekonomik sıkıntılar yaşanırken ben aktarılanı dile getiriyorum şu
1: doğrudur,
0: anda.
1: Doğrudur tabii ki.
0: İki araç olması konfor alanlarımızı o zaman terk etmiyoruz.
1: Şimdi insan ihtiyaçları sınırsızdır. İnsan ihtiyaçları sınırsız olduğu için hepimiz çok daha rahat edeceğimiz, kendimizi daha mutlu hissedeceğimiz işler yapmak için çaba sarf ederiz. Şimdi gücümüzü de aşmamamız lazım. Hani atalarımızın sözüdür. Ayağımızı hep yorganımıza göre uzatmalıyız. Kendi boyumuzu uzatıp kısaltamayacağımıza göre yorganı ayarlamalıyız. Şimdi ikinci araç bir ev için lüks müdür? Evet, bir gelirle de alakalıdır tabii,
0: evet,
1: ki de.
0: Tabii ki.
1: Ama standart ortalama üzerinden gidecek olursak bir evde iki araç çok büyük bir lükstür. Onun yakıtı, sigortası, vergisi, işte aylık bakımları, lastiği vesairesi, kışlık lastik,
0: onun
1: yazlık lastik.
0: Onun da ekstra bir masrafı var.
1: Tabii ki. Bugün bir arabanın ortalama hiçbir şey yapmasanız vergisi, bakımı, lastiği vesaire, o en kötü zamanla öyle söyleyeyim size,
0: yuvarladığınızda
1: yıllık 50 bin lira civarında bir gideri var. Minimum bu da.
0: Bir iki hani araba olduğunu kasko, düşünürsek bunu.
1: Kasko yaptırırsanız bu rakam 100 bin lira gidecek. Aylık 5, 6, 7, 8, 10 bin liralara gidecek. Şimdi
0: bir de aracın bozulmayacağı.
1: Tabii ki bunun kazası var, belası bunu, var, öyle. Bozulması var tabii ki. Şimdi bütün bu faktörleri üst üste bindirdiğimiz zaman bir arabanın yıllık ortalama maliyeti 100 bin liraya geliyor. Eğer hiç kullanmadığınız varsayımında,
0: evet.
1: Eğer siz bu arabayı bir de kullanırsanız bunun maliyeti daha da artacak. Bunu karşılayabilecek bir bütçeye sahipseniz saygı duyarım. Ama yaşadığımız dönemi de birazcık göz önüne almakta fayda var. Burada siz paranızın kıymetini bileceksiniz. Paranızı az harcamaya, tasarruf etmeye yöneleceksiniz. Hani yine atasözüdür. Bu gerçekten çok kıymetli bir sözdür. İşten artmaz, dişten artar diye. Hani dişten artar yemeyin, çok fazla harcamayın, tasarrufa yönelik gidin, israf etmeyin anlamında söylenen bir sözdür. Biz ne yapıyoruz? Hep harcama üzerine yöneliyoruz. İşte bu yüzden enflasyon yaşıyoruz. Aslında bizim yaşadığımız enflasyon tamamen talep enflasyonu dediğimiz, fiyatların talebin çok olmasından kaynaklı olarak artması anlamındadır. Biz bunu aşamıyoruz, biz bunu engelleyemiyoruz. Tabii dış faktörler var. İşte savaş var, petrol var, altın var. Var oğlu var, bir deli Trump var. Hani dünyanın ekonomisini bozuyor. Çin savaş halinde. Ekonomik savaş halinde, işte Rusya ile Ukrayna savaşı, aşağıda işte Suriye'nin bizimle olan problemler, İsrail'in savaşı, İran savaşı vesaire, bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman çok ciddi bir yük oradan bizimle üzerimize biniyor.
0: Biz zaten maalesef sıkışması yaşıyoruz.
1: Biz de sıkışıyoruz, o yüzden işte bütçe açıkları veriyoruz.
0: Aynen.
1: Para olmadığı için, hani devlette de para yok, vatandaşta para yok. Devlette de para yok aslında.
0: Şimdi bütçe açığı demişken bütçe açığına da değinelim,
1: evet, tabii
0: isterseniz.
1: Tabii ki onu konuşmamız lazım.
0: Konuyu da bekliyordum. Şimdi bütçe açığı, devlet neden açık veriyor?
1: Devlet ya neden açık veriyor?
0: Devlet neden açık veriyor? Herkesin sormak istediği, merak ettiği bir şeyi sormak istiyorum.
1: Şimdi birçok insan bunu kabullenmeyecektir. Ama devlet bütçesi neden açık verir? Şimdi bütçe açığı gelirin giderden az olması anlamındadır. Hı hı. Hepimiz işte belirli bir gelirle yaşıyoruz. Ayda 100 bin lira para kazanıyoruz ama 150 bin lira harcıyoruz. Ne oldu? 50 bin lira bütçe açığı vermiş olduk. Şimdi devlet nereye harcıyor? Devlet her yere harcıyor. Vatandaşına harcıyor, kendine harcıyor, yöneticilere harcıyor, yurt dışına harcıyor, harcıyor. Gelir de kısıtlı. Devletin en büyük gelir kaynağı vergiler. Vatandaş, yine vatandaş. Şimdi devlet kendi içinde üreten bir yapı değil. Üretim yapabileceği devlet kaynaklı kamu iktisadi teşekkülü olarak herhangi bir yer kalmadı. Yani birçok yer özelleştirildi. Doğal olarak burada gelir kaynağı azalınca vergilere yüklenildi. İşte KDV oranları artırıldı. Özel tüketim vergileri artırıldı. İşte çocuk mamasında, çocuk bezinde bile özel tüketim vergisi var. Bunun gibi kalemlerle vatandaşın sırtından, zaten ücretlilerde kaynağında kesinti yaptığı için gelir vergisini oradan kendisi çok rahatlıkla alabiliyor. Diğer tarafa geçiyoruz. Vatandaşın üzerinden trafik cezaları olsun, işte diğer vergiler olsun, özel tüketim vergisi, bir araç alıyorsun sıfır, bir de devlete alıyorsun gibi. Yani Almanya'da Merkel Sayın Cumhurbaşkanı'na söylemişti, bizden daha çok para kazanıyorsunuz bizim ürettiğimiz araçtan diye. Böyle de söylemişti. Şimdi özellikle memlekette yönetim, ekonomi yönetiminde problem olduğu için dışarıdan biz kaynak sağlamaya çalışıyoruz. Ya da kendi içimizde devlet tahvilleri çıkarıyoruz uzun vadeli olmak üzere. Bir belirli bir faiz ödemeli ki bu faizler de yüksek zaten. Şimdi devlet dışarıya faiz ödüyor. Döviz borç alıyor, dışarıya faiz ödüyor. Geliyor yurt içinden ya da yurt dışından yatırımcılara tahvil satıyor vadeli. Onlara bir faiz ödüyor, parayı alıyor. Ama işte 100 liralık tahvil satıyor, 150 lira geri ödeme yapıyor vadesi geldiğinde. Şimdi bunların hepsi de bütçenin üzerinde büyük bir yük oluşturuyor doğal olarak. Şimdi enflasyonla savaş hususunda ne oldu? İşte sıkı para politikası.
0: Ona değinecektim. Şimdi tamam, enflasyonda mücadele kapsamında evet, vatandaş kemer sıkıyor diyelim. Tamam, sıkıyor. Ama kamu harcamalarında aynı disiplin uygulanabiliyor mu?
1: Yok. Şu
0: Mayıs ayında demişken bütçe açığını da açıklayalım. Orada net rakamlarla konuşalım. 298
1: milyar lira. Sadece bir ayda
0: Mayıs 300 ayında
1: milyar.
0: Her geçen ayda bunun arttığı gözleniyor. Zaten ilk çeyreğe bakıldığında 1 trilyonu aşıyor bu açık. Evet. Peki bu enflasyonu mücadele kapsamında vatandaş kemer sıkıyor. Kamu aynı harcamalarda disiplinle gidiyor mu sizce?
1: Şimdi şöyle, devlet hiçbir zaman kemer sıkmaz, vatandaş sıkar. Çünkü devletin bir kemeri yok. Şimdi devletin kemer sıkması, yani devletin kemeri olmadığı için bir sıkacak bir durumu da olmadığından dolayı bir de bir söz vardır hepimizin malumu, itibardan tasarruf olmaz derler. Evet. Şimdi itibardan tasarruf etmeyeceği için hükümetin, devlet demeyelim, özür dilerim, hükümetin ve hükümet ortaklarının itibarlarından bir tasarruf etmediği hepimizin malumu. Zaten kamuda tasarruf uygulaması başlayacak, araçlar satılacak, o yapılacak, bu yapılacak gibi bizlere birçok vaatler verildi. Bu vaatler uygulandı mı? Kısa bir dönem uygulandı. İşte Alman markası araçların satılacağı, onun yerine işte yerli araçların ya da daha ucuz araçların kullanılacağı, birçok kişinin altından makam arabalarının alınacağına dair uygulamalar yapılacağı söylendi. Birkaç ay yapıldı, ondan sonra bir baktık eski sistem devam ediyor. O yüzden kimse itibarından tasarruf etmeyeceği için bizim de bu konuda bir çözüm bulabileceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Sadece olan ne oluyorsa bizim gibi vatandaşlar olacak yine.
0: Diyorsunuz.
1: Tabii ki.
0: Bir taraftan da Gelir İdare Başkanlığı tarafından, yani Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahsilat genel sebliğiyle vergi borçlarına yönelik yeni taksitlendirme imkanı getirdi biliyorsunuz. Bu evet. 72 aya kadar çıkıyor ama çok zor durumda olanlar için 72 aya kadar çıkıyor. Yani 36, şimdi, 48 ve 72 ay. Yani 10 milyon TL'ye kadar olan borçlarda teminat şartı.
1: Aranmıyor.
0: Aranmayacağını belirtti. Buradan da belirtelim. Belki de, haberleri yoktur bazı vatandaşlarımızın. Şimdi, duyuralım.
1: Bununla alakalı olarak bugün muhtemelen bir köşe yazısı, bunun yorumunu yapacağım. Kayseri.net internet sayfasından okuyabilirsiniz, okuyabileceksiniz. Orada açık, dürüst bir şekilde, net bir şekilde açıkçası size bunu anlatacağım. Okuyabilirsiniz, okumak isterseniz. Şimdi yapılandırma neden gelir? Vatandaşın bu bir talebidir. Şimdi rakamlar da çok komik. Eskiden 250 bin lira gibi bir rakamdı. Şimdi 10 milyon liraya yükseltildi. Şimdi 10 milyon lira vergi borcu ve üzeri olan vergi borçları kimlerin olur? Bunu iyi değerlendirmek lazım. Benim 10 milyon lira borcum olmaz ya da benim şirketimin 10 milyon lira gibi bir borcu olmaz. Bu borcu olanların kimler olabileceğini sizlerin takdirlerine bırakıyorum zaten. Şimdi 10 milyon liraya kadar teminat istemeyecek. 10 milyonun üzerinde de %50 teminat isteyecek. Yani bugün devlete vergi borcu olarak 100 milyon lira borcu olan bir şirket 50 milyon liralık bir teminat verecek. Şimdi şöyle bir bakalım. 100 milyon lira borcunu 5 yıldır ödemeyen vatandaşlar, şirketler var. Bunların kimler olabileceğini zaten herkes belirleyecektir kendince. Şimdi 100 milyon lira gibi bir borcu yıllardır ödememiş. Bunun üzerine faizler binmiş, binmiş, binmiş. Ödememiş. Paranın geldiği bugünkü değer üzerinden enflasyon değerini de düştüğümüz zaman bu arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle 5 yıldır ödemediği vergi üzerinden kârda olacak. E şimdi de işte cari faiz oranı üzerinden diyor %29'la. Evet. Ki yani bankaların %40 faiz verdiği bir ortamda siz %29'la yapılandırma yapacaksınız ve 72 aya kadar. Yani bu 6 yıl demektir. Siz bu borcu 6 yıla yayarsanız biraz düşünmemiz gerekir. Siz geçmiş alacaklarınızı 6 yıl vadeli alacak olursanız bütçede de açık verirsiniz. Enflasyonla da mücadele edemezsiniz. Vatandaşın üzerine çok daha büyük bir yük bindirmiş olursunuz. O yüzden bu yapılandırma vatandaş için, küçük esnaf için belki faydalı olacaktır. İşte birçok insan Bağkur borcunu ödeyemedi. İşte birçok insan ufak tefek borçlarını ödeyemedi. Devlete olan borçlarını yapılandırmanın bir fırsat haline geldiğini görecek ve bunun için de uygulama yapacak. Zannediyorum 31 Ağustos'a kadar bir süresi var. 31 Ağustos'a kadar bunları Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden başvuru yaparak görebileceksiniz.
0: Vadesi 5 Haziran 2026
1: 5 Haziran'dan önceki.
0: Birçok kamu alacağı taksitlendirilebiliyor.
1: Evet. Bunların
0: ama hepsi. Başvurular 31
1: Ağustos'ta. Yani ödenmemiş trafik cezalarınız, ödenmemiş Bağkur borçlarınız, SGK primleriniz varsa bunların tamamını 5 Haziran öncesi yapılandırabileceksiniz. 72 aya kadar da vadelendireceksiniz. Ama ne kadar kısa sürede öderseniz o kadar faydanız olur diye de eklemekte fayda var.
0: Duyuralım, belki bilinmiyordur, olabilir. Haber vermiş olalım.
1: Evet.
0: Şimdi daha yeni konuştuğumuz araçlar vardı. Bu ikinci el araçlara da ticaretinde kayıt dışılığa cezalar geliyor.
1: Evet, tabii ki. Bunun için araç alım satımı, hani amiyane tabirle de galericilik faaliyeti sürdürenlerin,
0: dışarıdan ikinci el araç satanların.
1: Evet. Bunun için mesleki yeterlilik belgesini almaları gerekiyor. MYK üzerinden yapılan, uygulanan sınavlara girip o belgeleri almaları gerekiyor. Zaten almanız lazım. Hani bir belgeniz olursa çok daha iyi olur. Diğer türlü eskiye dönmüş olursunuz. Biraz daha bilgili, biraz daha profesyonel hareket ederseniz.
0: Tepki hani, gösterenler olmuş çünkü.
1: Ya hani, olabilecek tabii
0: hani
1: ki.
0: Satalım yani, gibisinden ne olacak sanki, satalım biz de şey yapıyoruz.
1: Şimdi bir yıl içerisinde zaten yanlış hatırlamıyorsam 5 adet araca kadar şey var. Müsamaha gösteriyorlar. Ama siz abartırsanız, yılda her ay bir araba alıp satarsanız doğal olarak devlet de diyecek ki ya Ahmet Bey bir gel bakayım sen. Her ay bir araba alıp satıyorsun.
0: Ne bu?
1: 3 liraya alıyorsun, 5 liraya satıyorsun. Burada bir para kazanıyorsun. Bunun da bir kazandığının karşılığında bana da vergisini ver diyecektir ki devletin de bu hakkı mıdır? Hakkıdır. Çünkü biz devletçi insanlarız. Devletin koyduğu kurallara uymak zorundayız. Bu bir hukuktur, bu bir kanundur ve biz bu hukuka, kanuna uymak zorundayız. Adaletli olmak zorundayız. Zaten devletin dini de adalettir diye Hazreti Ali'nin sözü vardır. O yüzden biz de devlet ne diyorsa onu yapalım, problem yaşamayalım.
0: Bu cezaların yanı sıra diğer sektörlere de gelen cezalar var. Geçen hafta da konuştuğumuz gibi özellikle beyaz et sektörüne gelen kayyum atamaları olsun, evet, cezalar olsun. Birçok şekilde denetleme gerçekleştirdi Ticaret Bakanlığı. Yine aynı şekilde İstanbul'da...
1: Denetlemeyi Ticaret Bakanlığı değil, Adalet Bakanlığı yaptı.
0: Haksız fiyat değerlendirme kurulu.
1: Evet,
0: aynen.
1: Adalet Bakanlığı'na suç duyurusunda bulundular. Adalet Bakanı da 13 firmaya... bununla ilgili de yine bir köşe yazımı yazdım zaten. 13 firmaya kayyum atandı. Bu hafta da zannediyorum 4 tanesinden kayyum kararı kaldırıldı.
0: Kaldırıldı tekrar.
1: Evet. Şimdi
0: marka vermeyeyim ama 4 tanesinden,
1: kaldırıldı. Yani vatandaşlarımız, bizi izleyenler internet üzerinden bununla ilgili bilgileri edinebilirsiniz. Şimdi şöyle söyleyelim. Beyaz et çok farklı bir sektör. Eskiden biz civcivi büyütürdük, bilik olurdu. Bilikten piliç olurdu, piliçten tavuk olurdu. Şimdi bir civciv ortalama 45 gün ile 51 gün arasında kesime hazır hale gelmiş oluyor. Bu da doğal olarak ilaçlı diyelim, hani isimler vermeyelim. İlaçla büyütülüyor, hormonlarla büyütülüyor. Bunlar da büyüyünce de biz bunları yiyoruz. Bunları yedikten sonra da doğal olarak sağlıksız bir nesil haline, millet haline gelmiş oluyoruz. Şimdi bu sektörün de içinde bulunduğu çok ciddi bir fiyat çıkmazları var. Maliyetlerin altına satış yapıyorlar. Maliyetlerin altına satış yapınca ne yapacaklar? Bunu karlı bir hale getirmek için de bir çaba içerisinde olacaklar. Maliyetleri kısmanın en büyük yolu da tavuğu hızlı büyütmektir. Tavuğu hızlı büyütürsünüz, satışa döner, az yem yedirmiş olursunuz. Tavuğu da bir an önce kesersiniz, satışa konu edersiniz. Doğal olarak da burada paranın döngü hızı değişmiş olur.
0: Şişiriliyor. Şimdi şöyle, geçen bir video izledim. Gerçekten de bir makine var, alet var. Sokuyor tavuğun içine, şişiriyor her tarafına. Şimdi ne oluyor? Ağırlığı zaten çok geliyor. Maliyet olarak da yüksek geliyor. Vatandaşa bu şekilde satılıyor.
1: Satacak tabii.
0: O zaman da şimdi ne oluyor? Haksız fiyat artışı. Hem haksız fiyat artışı olmuş oluyor. Hem de bu şekilde yapılıyor.
1: Hani
0: hem de vatandaş kandırılmış oluyor. Evet. Hava basıyor tavuğa. Zaten vitaminini falan yeterince
1: öldürüyorlar. Hava olsa iyi, su diyelim biz ona.
0: Su, aynı hava
1: çünkü
0: olsa daha iyi.
1: Çünkü dondurulmuş, dondurmuş olarak satılıyor.
0: Hem sağlık açısından zararlı hem de maddi açıdan bu vatandaşa gerçekten de çok hani fazla yansıyor.
1: Sevgili Rabia, şöyle söyleyeyim. Hani bir söz vardır, neresinden tutsak elimizde kalıyor diye. Gerçekten de son uygulamalara baktığımız zaman, özellikle son 2 yıldır birçok şeyi neresinden tutsak elimizde kalıyor. İnsanımızın artık sadece hayatta kalma mücadelesi verdiğini görüyoruz. Bunu yıllar öncesinde burada program yaparken kulakları çınlasın Halil İbrahim Bey'le. Önce ayakta kalma yılları yaşıyorduk, şimdi hayatta kalma yılları yaşıyoruz. Bunu hep söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Biz hayatta kalma çabası verdiğimiz için diğerlerinin ne düşündüğü hiç umurumuzda olmuyor. Ana noktamız bu. Hep bencil bir hayata, bencil bir yaşama doğru evriliyoruz. Biz de bu durumda ne yapıyoruz? Hayatta kalacaksam her şeyi mübah halinde görüyoruz. Ve bunun sonucunda da her yerde bir hata, her yerde bir kusur çıkmaya başlıyor. Ve sonuç kime geliyor? Yine dönüyor dolaşıyor vatandaşa, size bize gelmiş oluyor.
0: Bizim cebimize yansımış
1: tabii
0: oluyor.
1: Tabii ki ceremesini biz çekiyoruz.
0: 10 milyona kadar cezalar yapılmış İstanbul'da olsun, farklı şehirlerde olsun. Denetimlerin süreceği yönündeyiz. Öyle umut ediyoruz.
1: Yani devlete para lazım.
0: Vergiye dönüyor.
1: Ya vergi, ceza. Çünkü şöyle işte bütçe açıklanıyor.
0: Başta konuştuğumuz konuya.
1: İşte malumunuz, işte bütçe açıklandığında orada bir kalemler var. Nereden ne kadar gelir elde edeceğiz diye. Bir bakıyorsunuz trafik cezalarında %120 gibi bir hedef konmuş. Bir bakıyorsunuz 4. ayda o hedefi yakalamışsınız. Şimdi 4 ayda 1 yıllık hedefi koyuyorsunuz trafik cezasında ve bunu 12 ayda yakalayacağınız hedefi 4 ayda yakalıyorsunuz. Hani bankalarda eskiden bizlere de, ben de bankacılık yaptığım zaman da bize bir hedef rakamlar verirdi. Hı hı. Bir yıl boyunca ona ulaşmak zorundaydın. Şimdi devlet kendi vatandaşının üzerinden elde edeceği geliri bir hedef olarak belirliyor. Bunu da bir yıla yayıyor, bir bakıyorsun 4. ayda tutturduk. Niye? Trafik cezalarında çok büyük artışlar meydana geldi. Geçenlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük trafik cezası yazıldı diye haberler çıktı. Evet. 1,5 milyon lira. Yani bir vatandaşa 1,5 milyon lira bir trafik cezası yazıyorsanız hak etmiştir ama rakam çok büyük. İnsan onu ödeyemez. Ödeyebilecek durumu olmayan bir vatandaşa siz bu cezayı verirseniz onu siz kendinize düşman edersiniz.
0: Zaten yorumlara falan da yazıyorlar işte arabası zaten o kadar maliyeti etmiyor.
1: Evet.
0: Hani bu şekilde cezalar satsa ödeyemez, tabiri caizse o şekilde yorumlar geliyor mesela. Hani bu ne kadar doğru ki?
1: Ya değil de yani çok söylenecek söz var açıkçası.
0: Vatandaş da kendini çok yansıtamıyor gibi.
1: Yani
0: bu trafik cezaları
1: layık olduğumuz şekilde yaşıyoruz. Öyle
0: bazen
1: söyleyeyim.
0: Haklı olsa da işte ceza kesileceği zaman kesiliyor diyelim.
1: Maalesef. Bu da açıkçası şöyle söyleyelim kıymetli kardeşim.
0: Buyurun.
1: Biz birazcık okumuyoruz. Hani cehaletle savaş vermemiz gerekiyor. Cehaletle savaş vermediğimiz için bizim insanımız kör kütük, futbol takımı tutar gibi parti tutar, arkadaş arasında sohbet eder gibi fikirlerini beyan eder. İşte laf sokakta ekibimiz dışarıya çıkıyor, vatandaşa güncel soruları soruyorlar. Gelen cevaplara baktığım zaman dinlerken ben utanıyorum. Hani bir insan bunu nasıl cevap verir diyorum. Nasıl bu şekilde kör kütük sadece kulaktan duyduğu şeyleri gerçekten bir bilgiymiş gibi size nasıl söyleyebilir? Ben bunlara hayretler içerisinde kalıyorum. Bizim insanımız neden okumuyor, neden araştırmıyor? Hiçbir şey bilmiyorsanız ya Google'a bir merak ettiğiniz bir konuyu yazın, onunla ilgili bir bilgi edinin. Yani televizyon izleyin, Reels'larla, Instagram'daki sosyal medyadaki vakit geçirten, ben girmiyor muyum? Ben de giriyorum. Birçok arkadaşımla da komik olanları paylaşıyorum. Gülebileceğimiz, bize moral verebilecek olan videoları ben de paylaşıyorum. Ben de zaman harcıyorum. Ama benim Instagram'da geçirmiş olduğum süre hafta ortalaması 9 dakika. Yani siz bunu saatlere, günlere yayıyorsunuz. Yapmayın bunu. Hani orada geçirmiş olduğunuz zaman sizin başınıza bela, birçok şeyi öğrenebileceğiniz, birçok noktada bilgi edinilebilecek konular varken siz orada zamanı boşa harcıyorsunuz. Bunu yapmamak lazım. Özellikle gençlere söylüyorum. Gençler bu konuda biraz daha hızlı hareket etmek zorunda, daha bilinçli olmak zorunda.
0: Ben de genç olarak şöyle söyleyeyim o zaman. Ya kullanılabiliyor evet ama şimdi orada da farklı programlar var, farklı sayfalar var. Onlar da takip edilebilir. Onlar da sineye çekilmemesi gerekiyor. Oradan da bilgi edinebiliriz aslında.
1: Ya tabii ki.
0: Hani sen çünkü nereye bakarsan o çıkıyor bizim karşımıza
1: tamam işte,
0: aslında değil mi?
1: Şimdi onu söyleyebilirim. Hı-hı. Zaten burada bir yapay zeka var. Bu meta verileri dediğimiz noktada sen hangi içeriği beğenirsen zaten sana onu
0: evet,
1: soruyor.
0: Evet.
1: Hani senin nasıl bir insan olduğunu, nerede olduğunu, ne yaptığını, ses tonunu, parmak izini zaten biliyor bu makineler. Bunların hepsi buradan, bunun
0: zaten
1: içinde.
0: Zaten ne konuşsak direkt karşımıza
1: çıkıyor. Yüzümüzle telefon açılıyor. Bu veri nerede? Bu veri işte hani CIA bizi izliyor, Amerika bizi izliyor, gizli İsrail bizi izliyor diyoruz ya. Gerçekten bunun içindeler zaten.
0: Doğru, katılıyorum.
1: Hepimizin parmak izini almışlar, hepimizin yüz verilerini almışlar, ses tonumuzu almışlar. Bizimle ilgili birçok şeye zaten hakimler. Şimdi ne yapacağız? Bundan mı vazgeçeceğiz? Hayır, vazgeçmeyeceğiz. Ama ne kadar uzak durursak
0: ya da
1: o kadar
0: güzel
1: iyi.
0: Şekilde kullanmayı öğrenelim.
1: Tabii ki verimli kullanalım.
0: En verimli
1: teknoloji güzel bir şey.
0: Nasıl kullanılıyorsa
1: tabii.
0: Aynen.
1: Teknoloji mükemmel
0: bence
1: bir
0: de.
1: Şey. Ama bunu yerinde ve zamanında kullanmak.
0: Az yarar, çoğu zarar.
1: Tabii ki.
0: Gerçekten öyle.
1: Aynen.
0: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Vallahi eklemek istediğimiz bu hafta sonu işte gençlerimiz üniversite sınavına girecekler.
0: Geçen hafta LGS vardı
1: evet,
0: bu hafta.
1: Geçen hafta LGS evet. Hı hı. Liselere geçiş sınavıydı. Şimdi de üniversitelere geçiş sınavları var. Gençlerimiz inşallah çok çalışmıştır, uygun zamanlar harcamışlardır kendilerine, verimli bir sonuç alacaklardır. Umuyorum Allah bütün gençlerimizin gönlüne göre İnşallah. Versin. Bundan sonraki hayatlarında da başarılı olmak için ellerinden gelenleri yapsınlar inşallah. Hepsine Allah zihin açıklığı versin, soruları çözmede de kolaylıklar versin.
0: Herkese başarılar diliyoruz. Mutlu hafta sonları geçirmeniz dileğiyle haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
2: Finansal Yönetim Danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar Analiz...
3: Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Şehirler nasıl yükselir? Güvenli yapılar nasıl inşa edilir? Yapı gündeminde inşaat sektörünün güçlü firmalarını, projeleri ve gelecek vizyonlarını malzeme kalitesinden deprem güvenliğine, şehirleşmeden denetime kadar tüm yönleriyle ele alıyoruz. Yapı gündemi her cumartesi saat 13'te Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un sunumuyla Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un hazırlayıp sunduğu Yapı Gündemi başlıyor.
2: Radyo Yapı Gündem programından herkese merhabalar. Bugünkü yayın konuğumuz Tevfik İmamoğlu. Tevfik Bey, merhabalar, nasılsınız?
3: Merhabalar Tuğba Hanım, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
2: Ben deyim, çok teşekkür ederim. Evet, bugün çalışma hayatına ilişkin tüm hukuki süreçlerden bahsedeceğiz inşallah.
3: İnşallah.
2: Aynen. Yayınımıza başlayalım. Evet, Türkiye'de bir çalışanın iş yerinde sahip olduğu en temel yasal haklar nelerdir?
3: Şöyle ifade edeyim Tuğba Hanım. Türkiye'de bir işçinin çalışma kuralları, şartları, özellikle başta anayasa olmak üzere iş kanunumuzda, sigortalar ve sosyal sağlık sigortası kanununda ve iş sağlığı ve güvenlik kanununda güvence altına alınmıştır bu hakları. Nedir işçilerimizin başlıca temel hakları? Şöyle bahsedebilirim. Ücretin zamanında ve eksik ödenmesi temel olarak budur. En temel hakkı sigortalı çalışmadır. İşçimizin gene bir diğer hakkı. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması, haftalık çalışma süresinden uyulması, fazla mesai ücretinin ödenmesi, yıllık izin ve hafta tatili hakkı, belli şartlarda iş güvencesi hakkı. Bunlar işçilerimizin temel haklarıdır. İşveren bu hakları yerine getirmekle mükelleftir. Bunlar bir sosyal jest ya da bir lütuf değildir işçimize. Bunlar kanundan doğan emredici hukuk kurallarıdır. İşverenin bu hakları sağlaması gerekiyor, yerine getirmesi gerekiyor, gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Yerine getirmediğinde de ister istemez sorumluluğu doğuyor işverenin. Uygulamada en çok ihlal edilen haklardan bahsedeyim öncelikle. Ücret hakkı ihlal edilebiliyor. İşveren geç yatırabiliyor işçinin ücretini veya ne diyor mesela, ekonomik durumu iyi değil diyor, küçülmeye gidiyoruz diyor, biraz sabredin, dişinize sıkın gibi savunmalar oluyor ama bunlar hukuken geçerli değil. Çünkü ücreti geciken bir işçi, iş kanunu 24. maddesine göre haklı nedenle fesih yapabiliyor ve kıdem tazminatını talep edebiliyor. Yargıtay bu durumu işçi için çekilmezlik hali olarak kabul etmektedir. Yani işveren işçinin hakkını zamanında ödemesi gerekiyor emeğinin karşılığı olarak. Yine bir diğer ihlal edilen haklardan birisi de sigorta hakkı. İşçinin temel haklarından birisi. Kimi zaman işverenler işçinin primlerini, sigorta

0: zamanda ihbar tazminatı ödemiyor. Bu tazminatlara geleceğiz zaten birazdan. Bir başka sorumda uygulamada şöyle bir durum var. İşveren elden ödeme yapıyor. İspat durumundan bahsedeceğim. Öncelikle şunu bahsedeyim hatta. Düşük ücret üzerinden bildirdiği için işveren, işçinin de tabii ki emekliliği uzuyor. Primi eksik yattığı için ileride dava durumunda ispat zorlaşıyor. Dolayısıyla işveren işçinin primi esas kazancını gerçek brüt ücret üzerinden yatırması gerekiyor. SGK bildirmek zorunda. Bu eksik bildirim yapıldığında SGK gecikme zammı ile birlikte cezasıyla eksik primleri işverenden tahsil ediyor. Aynı zamanda idari para cezası da düzenlenmiş. Gene iş kanunumuzda da madde 24'te bunun bir haklı fesih nedeni olduğunu, ücretin gerçeğe aykırı gösterilmesini, haklı fesih nedeni olduğunu düzenlemiş. Kıdem tazminatı imkanı vermiş işçiye. Toparlayacak olursak çalışma hakkı ve bunun getirdiği yan haklar anayasal haklardır. İşveren bunu yerine getirmek zorundadır. Tercihe bağlı değildir. Kanundan doğan bir sorumluluktur diyebiliriz.
1: Evet. Çalışanın emeği bir tercih değil, anayasal bir haktır o zaman.
0: Kesinlikle öyle.
1: İşveren bu hakları sağlamakla yükümlüdür.
0: Doğru.
1: Bu bir lütuf değildir. Kesinlikle zorunluluktur.
0: Aynen öyle. Kesinlikle.
1: Evet. O zaman ikinci sorumuza geçelim.
0: Lütfen.
1: Tevfik Bey.
0: Tamam.
1: İş sözleşmesi olan ve olmayan çalışanlar arasında hak kaybı açısından ne gibi farklar vardır? Sigortasız çalıştırılan bir işçi hangi haklarını talep edebilir?
0: Tamamdır. Ya uygulamada şöyle, iş sözleşmesi olan veya olmayan diye bir kavram var. Ancak hukuken böyle bir ayrım yok. Sadece yazılı sözleşmesi olmayan işçi diyebiliriz. Burada da şöyle bir durum var. Yani sözleşmenin mevcudiyeti ispatı kolaylaştırıyor sadece. Yoksa fiili bir çalışmanın mevcudiyeti, yani işçinin iş yerine gelmesi, başlaması, emir alması, hizmette bulunması zaten fiili bir iş ilişkisi kurulmuş demektir. Dolayısıyla bir sözleşmenin varlığı orada önemli değildir. Sadece dediğim gibi bir uyuşmazlıkta ya da ilerleyen bir dava sürecinde falan orada ispat açısından önemlidir. Yazılı sözleşme hak ve yükümlülüklerin metne döküldüğü sözleşmedir. Sözlü sözleşmede taraftan anlaştığı ancak kağıda dökmediği sözleşme türüdür. Burada gene kanun çalışanı koruyor, fiili çalışmaya esas alıyor. Şöyle diyeyim, ücret aşamasında da yazılı sözleşmede yazan esas tutar, göz önünde bulunduruluyor. Yazılı sözleşme olmayan iş ilişkilerinde de emsal ücret araştırması veya banka kayıtları ile bu durum ispatlanıyor. Gene çalışma şartlarında da yazılı sözleşmede metindeki yazan şartlar esas alınıyor. Yazılı sözleşme olmayan durumlarda tanık beyanları ve iş yeri uygulamaları esas alınıyor. Yani farkı böyle diyebilirim. Sonra ikinci sorunuz neydi? Sigorta.
1: Evet. İş sözleşmesi hakkında gerekli açıklamayı yaptınız.
0: Evet.
1: Hukuk emeği kayıt dışı bırakmaz.
0: Kesinlikle.
1: İkinci sorunun böyle kısa öz ve cevabı bu yani, dersek daha iyi olur.
0: Aynen.
1: Biz onun nazarında üçüncü soruya geçelim. Sizin açıklamak istediğiniz konu aslında üçüncü soruda mevcut.
0: Aynen.
1: Şöyle ifade edelim. Bir işveren çalışanı hangi durumlarda yasal olarak işten çıkarabilir? Geçerli neden ve haklı neden kavramlarını açıklar mısınız?
0: Tabii ki. İş kanunumuzda, daha doğrusu iş mevzuatımızda fesih türleri üçe ayrılmıştır. Bunu çıkarabiliyoruz buradan. Fesih üçe ayrılıyor. Birincisi haklı nedenle derhal fesih dediğimiz madde 25. İş kanunu 25. maddesinde düzenlenen fesih durumu. Burada da genelde kıdem tazminat ödenmeden işçi işten çıkarılıyor. Ve burada fesih nedenleri iki ana başlıkla düzenlenmiş. Haklı nedenle derhal fesihte. Sağlık sebepleri ve ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle fesih durumları var burada.
1: Evet.
0: Sağlık sebepleri nedir mesela? İşçinin düzelmeyen bir sağlık sorunu, yani bunu işe yansıması. Ama burada kendi kastı olması lazım. İşçinin kendi kastıyla sağlığına zarar vermiş olması ve bu nedenle de işe devam edememesi, devamını imkansız kılması diyebiliriz. Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık durumuna da şunlara örnek verebiliriz. Mesela çalışanın iş yerinde hırsızlık yapması ya da tacizde bulunması, bunlar ahlaka ve iyi niyet kurallarına aykırıdır. Gene devamsızlığa örnek verebiliriz. Haftada 2 gün mazeretsiz işçinin işe gelmemesi, ayda da toplam 3 iş günü izinsiz işe gelmemesi iyi niyet kurallarına aykırılık olarak gözükmekte. İkinci fesih türümüz geçerli nedenle fesih. O ne demektir? Geçerli, hukuken geçerli bir sebebin olması, işverenin işçi işten çıkarmasına bir sebeptir. Burada genelde tazminat ödeniyor. Ödenir ihbar ve kıdem tazminatları ihbar sürelerine uymak şartıyla. Burada da şunları örnek verebiliriz. İşçinin yeterliliğinden kaynaklanan nedenlerden dolayı.

0: felsefi durumu var. Nedir bu? İşte satış temsilcisinin işte satış hedefinin altında kalması, kendi performansının altında kalması ya da ortalamanın altında kalması ya da işçinin öğrenme güçlüğüne örnek verebiliriz. Gene işçinin davranışlarından atıyorum iş arkadaşlar tartışması ya da işte kişisel telefonuyla kişisel görüşmeler yapmasına örnek verebiliriz. Bunlar geçerli fesi nedenleri. Bir de işletmeden dolayı kaynaklanan geçerli fesi sebepleri var. Bunlar da iş yerinin küçülmeye gitmesi ya da teknolojik yeniliğe giderek bazı departmanları kapatmasına örnek gösterebiliriz. Veya fabrikanın başka bir şehre taşınması da uygulamada karşılaştığımız durumlar. Bir de geçersiz fesimiz var. Üçüncü ve son türümüz olarak. Geçersiz fesi işverenin işçinin sözleşmesini kanunda yazan şartlara, şekil şartlarına uymadan veya fesi sebebinin geçerli ve yeterli olmaması. Bunlar geçersiz fesi sebepleridir. Bunlara da örnek vereyim. Fesi geçersiz kılan durumlar şunlardır özellikle. Yazılı bildirim yapılmaması işçiye fes ederken doğrudan geçersiz kılar. Savunma alınmaması işçinin işten çıkarırken özellikle de performans yeterliği durumlarında işçinin savunması mutlaka alınması gerekiyor. Aksi takdirde gene usulden geçersiz oluyor. Sebebin açık ve net olmaması fesi sebebinin, yani genelde uygulamada işte görülen lüzum üzerine veya yani genel geçer sebepler gösteriliyor ama bunun somutlaştırılması gerekiyor. Nedir mesela? İşte daha önceki örnek verdiğimiz durumda satış temsilcisinin yani performansının altında kalmasını direkt felsef bildiriminde somut bir şekilde ortaya konulması gerekiyor. Açık ve net olması gerek. Felsin son çare olması gerekiyor. Yani eğitimle giderilebilirse, yani iş öğretilirse, eğer devam edebilirse işçi, burada felsin yapılması gene geçersiz oluyor. Veya felsin gerçekleşi bir sebeple olması nedir mesela? Burada ekonomik krize daralmaya gidiyoruz ekonomik krize sebebiyle deyip yeni bir kişinin işe alınması da gene gerçekleşir bir durumdur ve geçersiz fesih olarak değerlendiriyoruz. Bunlar zaten birazdan bahsederiz, işten çıkarmayı da anlatacağım için. Orada uyulması gereken hususlar bunlar. En son şunu da söyleyeyim. Bu fesih şartlarına uyulmadı, prosedür uyulmadı. Burada ne yapmamız gerekiyor? İşçinin ne yapması gerek? Ondan da biraz bahsedeyim. İşçinin burada işe iade davası açabilir fesih geçersizse. Ama burada işte şöyle bir sıkıntı oluyor. İş güvencesi olan işçiler sadece işe iade davası açabiliyor. İş güvencesinde ne demek oluyor? Yani kimler yararlanabiliyor? Burada belli şartlar var. Kanunda yazmışlar. İş güvencesinden sadece belli başlı işçilerimiz faydalanabiliyor. Bunlar da iş yerinde en az 30 işçinin çalıştığı yerlerde. İşçinin en az orada 6 aylık kıdemi olması gerekiyor. İş sözleşmesi belirsiz süreli olması gerekiyor. Ve işçinin işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili olmaması gerekiyor. Bu şartlar yerine geldiğinde işçi iş güvencesinden faydalanmış oluyor. İş güvencesinden faydalandığı için de işe iade davası açabiliyor. Ona da gene birazdan geliriz. En sonunda şunu da söyleyeyim. Geçersiz fesin sonuçları nelerdir? İşçi burada geçersiz fesi sebebiyle ara buluculuğa gidebiliyor. Fesi bildirimden bir ay sonra. Ara buluculuğa gittikten sonra da anlaşırsa ne ala, anlaşamazsa da dava yoluna gidebilir. İş iade davasını iş mahkemesinde açarak. Orada da gene belli hakları oluyor işçinin. Fesin geçersiz olduğuna karar verirse mahkeme şöyle hakları olabiliyor. Boşta geçirdiği süre için en çok 4 aya kadar ücret talep edebiliyor işçimiz. Aynı şekilde işçi işe başlatmazsa da işveren 4 aylık boşta geçen süre ücretine ek olarak 4 ile 8 ay arasında işe başlatmama tazminatı ödemekle yükümlüdür. Gene işçi, şunu da belirteyim, davayı kazandıktan sonra, işe iade davası kazandıktan 10 gün sonra, mahkeme kararının kesinleştiğinden 10 gün sonra işverene bildirmesi gerekiyor. İşverenin de bu sürede işçiyi işe başlatması gerekiyor diyebilirim.
1: Evet, her fesih yasal değildir. Hukuk keyfi işten çıkarmayı değil, gerekçeli fesi kabul eder. Aynen, diyelim mi?
0: Diyelim, çok iyi olur.
1: Aynen. O zaman dördüncü sorumuza geçelim. Lütfen. İşten çıkarılan bir çalışanın kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alma şartları nelerdir? Hangi durumlarda bu haklar kaybedilebilir?
0: Tamamdır. Kıdem ve ihbar tazminatı işçinin en önemli iki mali güvencesidir. İki önemli maddi getirisidir. Bunlar zaten yılların karşılığı olarak kıdem tazminatı, emeğinin karşılığı olarak kıdem tazminatını alma hakkı vardır zaten işçilerimizin. Ama bunların belli şartları var. Kıdem tazminatının ayrı şartları var. İhbar tazminatının ayrı şartları var. Kanunda düzenlenmiştir bunlar. Bunun da şartları sayabilirim isterseniz. İşçinin en az bir yıl kıdemi olması gerekiyor. Tam bir yıl çalışması gerekiyor iş yerinde. Gene iş kanununda sayılan işçi statüsünde olması gerekiyor. Bazı sektörler, meslekler iş kanununun dışında tutulmuştur. Gene işçi belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışması gerekiyor iş yerinde. Ve iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın bitmesi gerekiyor işveren açısından. Bunlar da gene özel durumlar da var burada. Yani haklı fesih şartı var. Belli başlı durumlar var özel durumlar. İsterseniz onlardan bahsedeyim.
1: Tabii ki.
0: İşçi tarafından haklı bir nedenle istifa etmek, askerlik açısından erkek çalışanların muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle ayrılması, emekliler açısından emeklilik hakkını kazanan veya yaşlılık aylığı almak için ayrılanlar, evlilik açısından kadın çalışanların evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde işten ayrılması kıdem tazminatına hak kazandırıyor. Ölüm durumunda da işçinin ölüm halinde tazminat mirasçılarına ödeniyor. Burada önemli olan işçinin haklı bir neden göstermeksizin istifa etmesi durumunda kıdem tazminatı alamadığı hususunda belirtmemizde fayda var. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor? 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı hesaplanıyor. Gene para ve parayla ölçülebilen hakları da brüt tutar üzerinden hesaplanarak nedir bunlar? İşte yol parası, yemek parası gibi düzenli işte ikramiyeler de diyebiliriz. Bunlar da gene brüt ücret tutar üzerinden hesaplanabiliyor. İhbar tazminatına gelecek olursak, ihbar tazminatı nedir? İşçinin veya işverenin işten ayrılırken belli sürelere uyması gerekiyor. Bu sürelere uyulmadığında bu tazminat gündeme geliyor. Yani bir nevi o aradaki belirsizlik tazminatı diyebiliriz. Bu süreler de gene kanunda düzenlenmiş.
1: Evet.
0: Onlardan da bahsedeyim isterseniz. 6 aydan az çalışmalarda 2 hafta, 6 ayla 1,5 yıl arası çalışmalarda 4 hafta, 1,5 yılla 3 yıl arası 6 hafta, 3 yıldan fazla çalışmalarda ise 8 hafta önceden işçinin veya işverenin karşı tarafa iş sözleşmesini feshedeceğini bildirmesi gerekiyor. Bildirmezse bu tazminatları ödemekle yükümlüler. Şunu da bahsedeyim isterseniz. Mobbing nedeniyle işten ayrılan işçilerin de gene bu tazminatları alma durumları var. Kıdem tazminatı alabiliyor. Çünkü mobbingi Yargıtay haklı fesih sebebi görüyor. Haklı fesihte de gene kıdem tazminatına hak kazanıyor işçi. Gene iş yerinin devir konusunda da burada işçinin hakkı korunuyor. Yani devredildiğinde bir hak kaybı olmuyor. Toplam çalışma süresi esas alınıyor devirden önce ve sonra. Bunlar da göz önünde bulunduruluyor. Bir de kıdem tazminatı ödenmediğinde mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanan kıdem tazminatı gene ödeniyor diyebiliriz. Evet. Bu soruyu da böyle geçebilirim.
1: Teşekkür ederiz. Teşekkür o zaman ederim. Şöyle bir kısa bir öz geçelim.
0: Tabii ki.
1: Kıdem tazminatı işçinin yıllarının karşılığıdır.
0: Kesinlikle.
1: Bu hak emeğin birikmiş değeridir.
0: Tabii ki.
1: Evet. O zaman diğer sorumuza geçelim.
0: Lütfen.
1: İşten çıkarma sürecinde işverenin uyması gereken yasal prosedür nedir? Yazılı bildirim, ihbar süresi ve gerekçe gösterme zorunluluğu hakkında bilgi verir misiniz?
0: Tabii ki. İşverenin işçiyi çıkarması belli şartlara bağlı, belli prosedüre bağlı tabii ki. Burada hak nedenle fesih, geçen nedenle fesih durumlarında prosedür biraz farklı olabilse de genel olarak belli izleyeceği rota sabittir. Burada şöyle bir rota izlemesi gerekiyor işverenin işten çıkarırken işçiyi. Öncelikle sebep belirleyecek, hazırlık yapacak. Yani işçiyi niye çıkarıyor? Yani yetersizlik, performans yetersizliği nedeniyle çıkarıyorsa burada hazırlığını ona göre yapması gerekiyor. Ekonomik nedenle çalışıyorsa ona göre belli hazırlıklar yapması gerekiyor. Ondan sonra savunma sürecine geçmesi gerekiyor. Savunmasını alması gerekiyor işçinin. Burada işçiye belli bir makul süre vermesi gerekiyor. 2-3 gün oluyor genelde uygulamada. İşçinin burada savunması alınacak. Yani halledilebilir bir şeyse halledilmeye çalışacak. Orada iyi niyet aranıyor açıkçası. Savunma işte sadece ağır ihlal durumlarında, işte daha önce bahsettiğimiz ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık durumlarında orada savunma alınmasına gerek yok. Doğrudan işçi işten çıkarılabiliyor. Fesih bildirimin hazırlanması gerekiyor. Bunun yazılı olması gerekiyor fesih bildirimin işçiye. Onun dışında gerekçenin gene daha önce bahsettiğimiz gibi açık ve anlaşılabilir bir şekilde olması gerekiyor. Ve bunu işçiye bildirmek gerekiyor. Yani noter aracılığı olabilir, imzasını alınabilir, ıslak imzası. Aynı şekilde burada ihbar süresini kullandırması gerekiyor işverenin. Bu da uygulamada, yani uygulama değil kanunda yazıyor. 2 saat yeni iş arama izni vermesi gerekiyor işverenin. Hemen çıkarmak istiyorsa da ücretini peşin ödeyerek işçiyi de hemen derhal çıkarabilir. Gene aynı şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmesi gerekiyor. Doğru kodla işçiyi işten çıkarması gerekiyor ileride sorun yaşamaması için. Gene özlük haklarının tamamını makul sürede ödemesi gerekiyor işverenin. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, yıllık mesai ücretleri, izin ücretleri gibi diğer haklarını da zamanında ödemesi gerekiyor işverenin. Yani toparlayacak olursak işverenin prosedür olarak şu sırayı takip etmesi gerekiyor. Savunmasını alması gerekiyor işçinin. Yazılı fesih bildirimini yapması gerekiyor. Tazminatlarını ve içerideki işçinin maaşlarını tam ve eksiksiz ödemesi gerekiyor. En sonunda da işten ayrılma kodunu SGK'ya doğru bildirmesi gerekiyor diyebiliriz işveren.
1: Evet. İşten haksız yere işten evet. çıkarmak bir karar değil. Hukuki tabii. bir süreçtir. Tekrardan hani ikinci soruda da bahsettiğim Hı-hı. gibi kuralsız fesih de hukuka aykırıdır.
0: Tabii ki.
1: Evet. Altıncı sorumuz. Haksız yere işten çıkarıldığını düşünen bir çalışan hangi hukuki yollara başvurabilir?
0: Evet.
1: Arabuluculuk ve dava süreci nasıl işler? Tamam. Tevfik Bey.
0: Teşekkürler. Kısaca ondan da bahsedeyim. İşte işçi işten haksız şekilde çıkarıldıysa en önemli hakkı işe iade davası açmaktır. Ama bahsettiğimiz gibi daha aynı. Burada her işçi maalesef işe iade davası açamıyor. Sadece iş güvencesi olan işçiler işe davası açabiliyor. Orada da işte 30 işçi çalışması, 6 aylık kıdem şartı vardı. Burada da zorunlu arabuluculuk şartı var iş uyuşmazlıklarında. Burada 30 gün içinde işten çıkarıldıktan sonra 30 gün içinde işçinin arabuluculuğa başvurması gerekiyor. Orada bir anlaşma sağlanırsa zaten orada sonuçlanıyorsa sağlanmazsa da dava süreci başlıyor. Son tutanağın düzenlendiği tarihte itibaren 2 hafta içinde işçi iş mahkemesine davasını açabiliyor. Gene burada da tazminatlar söz konusu, işe başlatma veya başlatmama durumlarında da aynı bahsetmiştik. Burada da gene öyle hakları var işçinin. Kıdem ihbar tazminat talepleri var. Bunları gene arabuluculukta veya dava sürecinde öne sürebiliyor işçimiz. Gene işte diğer izin hakları olsun, hafta tatili, bayram çalışmaları gibi talepleri olabiliyor burada işçimizin. Yani burada dikkat etmesi gereken hususlar nedir işçilerimizin? Yani hiçbir şeyi görmediği bir şey imzalamaması gerekiyor veya kabul etmemesi gerekiyor. Ya da bütün haklarımı aldığım gibi uygulamada imzalatmalar oluyor. Onları kesinlikle yapmaması gerekiyor. Veya kendi isteğimle ayrılıyorum gibi beyanlar söz konusu olabiliyor. Bunlar ileride özlük işçilik alacaklarını, haklarını alamamasına sebep oluyor. Bunlar dikkat edilebilir. Bir de işten çıktıktan sonra kodunu kontrol etmesi gerekiyor. E-Devlet'te zaten gözüküyor işten çıkış kodu. Bazen evet. işverenler işte orada bir uyanıklık yapıp kodu yanlış giriyor. Mesela hırsızlık diye giriyor ama normalde istifa ile ayrılmış gibi. Bunlar işte ileride işçinin haklarını alamamasına ya da işsizlik maaşını alırken oralarda sorun olabiliyor uygulamada maalesef. Bunlara dikkat ederlerse faydası olur.
1: Evet. Hukuk haksızlığa uğrayan işçinin Hı-hı. en güçlü dayanağıdır.
0: Aynen öyle.
1: İş yerinde fazla mesai, yıllık izin ve resmi tatil çalışmaları Hı-hı. konusunda çalışanların yasal hakları nelerdir?
0: Evet.
1: İşveren bu hakları kullandırmazsa ne yapmalıdır?
0: Evet, teknik bir konu burası. Fazla çalışma işçinin mesai saatlerine çalıştığı, fazladan çalıştığı sürelerdir. Bu evet. süre haftada en fazla 45 saattir bir işçi için. Bu fazla mesai yapılan her saat için işçiye %50 zamlı ücret ödenmesi gerekiyor. Atıyorum, yani örnek veriyorum. Şu an saatlik ücreti 200 TL olan bir işçi fazla çalışma durumunda saatlik 300 TL alması gerekiyor diyebiliriz. Gene bir işçi yılda en fazla 270 saat fazla çalışma yaptırılabiliyor. Bunun dışında bu sınırın aşılması hak nedenle fesih ve tazminat hakkını gündeme getiriyor işçinin. Burada işte fazla çalışmanın karşı tarafı bildirirken işçinin yazılı onayını alması gerekiyor. Yani bunu kabul etmesi gerekiyor işçinin. Fazla çalışmayı bu şekilde anlatabiliriz. Gene hafta tatili bayram çalışmaları var. Hafta tatillerinde kesintisiz 24 saat hakkı vardır işçinin. Ama bunun dışında hafta tatilinde çalıştırmak istiyorsa işçi bir gün özür dilerim. %100 zamlı ödenmesi gerekiyor. Aynen bir günlük ücretinin fazla ödenmesi gerekiyor. Gene genel tatillerde, bayram tatillerinde çalıştırılan işçilere bir günlük ek ücret ödenmesi gerekiyor. Yıllık izin hakları var bir de işçilerimizin. Çalışmalarının karşılığı olarak bir yılda kullanmaları gereken minimum izin süreleri var. Bunlar da gene kanunda düzenlenmiş. Onlardan da kısaca bahsedeyim. Bir yıldan 5 yıla kadar kıdeme sahip olan işçilerimizin yılda 14 gün yıllık izin hakları vardır. 5 yıldan 15 yıla kadar olan işçilerimizin 20 günlük yıllık izin hakları vardır. 15 yıldan ve fazla kıdemi olan işçilerimizin ise 26 gün bir yılda yıllık izin hakları vardır. Burada kural olarak istisna şudur. 18 yaşından küçük işçiler için ve 50 yaşından büyük işçiler için yıllık izin hakları 20 günden az olamıyor maalesef. Bunu belirtebiliriz. Burada işte delillerimiz söz konusu oluyor fazla mesai durumlarında. Burada tanık beyanları, WhatsApp yazışmaları gibi önemli hususlar var. Gene birazdan bahsederiz onlardan. Bir de zaman aşımı var. İşte 5 yıllık zaman aşımı süresi var. İşçilerimize burada neyi önerebiliriz? Fazla mesai haklarını işte ispatlamak için burada belli delilleri işte saklayabilirler. İşe giriş bildirimi olsun ya da WhatsApp konuşmaları. Bu konuda da arabuluculuğa gidebilir işçilerimiz haklarının yenildiğini düşünüyorlarsa. Gene duruma göre dava süreci yaşanabilir. Burayı da böyle toparlayabiliriz.
1: Aynen. Dinlenmek bir ayrıcalık değil, yasal bir haktır.
0: Aynen öyle.
1: Aynen. İşçiler hak kaybı yaşamamak için evet. iş hayatı boyunca hangi belgeleri saklamalı ve nelere özellikle dikkat etmelidir?
0: Şöyle, işçiler için belge çok önemlidir. Çünkü ispat yükü genelde uyuşmazlıklarda işçi de oluyor. Yani belgeler nedir mesela? Bunlardan bahsedeyim. Çünkü belge için en güçlü tanıdır. Bunlar saklanması gerekiyordur. Belge yoksa zaten, yazılı bir evrak yoksa tanık ispatına gidilebiliyor. Bu belgelerden kısaca bahsedeyim. Özellikle işe başladığımızda iş sözleşmesi önemli. Bunu işçi elinde bulundurması gerekiyor. İşe giriş bildirgesi, iş tanımı formu. Bunlar ilerideki uyuşmazlıklarda vatandaşın da bizim de işimize yarayan belgeler. Hakkın ispatı açısından. Yine ücret bordoları var. Bunlar imzalı olarak E-Devlet üzerinden alınabiliyor. Banka dekontları var. Prim ikramiye çizelgeleri var. Ondan sonrasında fazla mesai ücret alabilmek için elinde olması gereken belgeler var işçinin. Puantaj kayıtları, e-postalar, mesajlar, görev kağıtları, yıllık izin formları, sağlık raporları gibi, bunlar da işçinin elinde bulunması gereken belgeler. Gene işten ayrılırken istifa veya fesih bildirimi belgesinde olması gerekiyor. İbranamenin olması gerekiyor. En sonunda da işte WhatsApp yazışmaları, bunlar önemli belgeler olabiliyor. İşimizi kolaylaştırıyor bizim mahkeme aşamasında.
1: Peki bir şey sorabilir miyim?
0: Tabii ki, buyurun.
1: WhatsApp yazışması hukuki anlamda bir belge niteliği taşıyor mu?
0: Tabii ki taşıyor. Bunun çıktılarını biz mahkeme aşamasında dilekçelerimizde, delil dilekçesi olsun, cevap dilekçemiz, dava dilekçemizin eklerine koyabiliyoruz. Mahkemeler de bunları göz önünde bulunduruyor. Özellikle ceza davalarında WhatsApp konuşmaları çok işe yarıyor. Ama iş uyuşmazlıklarında da elimizi güçlendiren hususlardan bir tanesi WhatsApp yazışmaları ya da sosyal medya yazışmaları ya da normal telefon mesajı olabilir. Bunlar işçinin elinde bulunması gereken belgeler. Bunları korumalıdır. Yani başıma gelmez diye, yani silmeye gerek yoktur, atmaya kağıttır, atalım diye bir uygulamaya gerek yoktur. Bunlar saklanması gereken şeyler. Bunlar olmadığı takdirde tanık ispat yoluna gidebiliyoruz. Ama yazılı evrak her zaman daha güçlü bir delildir. Elimizi güçlendiren bir husustur diyebiliriz.
1: Evet. İş kazası kader değildir. İhmal varsa sorumluluk vardır. Kesinlikle haklarını savunmaları gereklidir. Bazı insanımız şöyle yapıyor. Bir iş kazasına uğradığında bu mahkemenin sonucu işte yıllar süreceği için artık böyle pes mi ediyor de diyelim.
0: Maalesef.
1: Ya da ümitsiz bir vaka olarak mı bakıyor diyelim. Ve hakkını aramayı değil de artık tamamen uğraşmamak, yani uğraşmayı tercih ediyor. Uğraşmamayı tercih ediyor. Doğru. Kesinlikle bu şekilde yapmamaları lazım. Sonuna kadar haklarını savunmaları gerekli bence.
0: Kesinlikle. Ya orada da şöyle durumlar oluyor. İş kazaları, ya yargılamalar genel olarak uzun sürüyor. Ya da işte dava sonucunda tazminat özellikle, yani çok yani cüzi rakamlar oluyor ve işçinin uğradığı zararı karşılamayan tazminatlar oluyor. Yani işçiler de haklı o konuda. Yani maalesef hukukumuzun eksik yönlerinden bir tanesi. İş kazasından bahsedeyim.
1: Evet.
0: Kısaca da iş yerinde meydana gelen veya işin yürütülmesinden kaynaklanan nedenle oluşan, işçide ruhen veya fiziken manen oluşan zararlara iş kazası deniliyor. İş kazalarına örnek verecek olursak, yani işveren tarafından sağlanan servis aracıyla işe gidip gelirken yaşanan kazalar veya işte serviste yaşanan kazalar, işte işverenin görev amacıyla işçiyi bir yere göndermesi durumunda yaşanan kazalar, hatta emziren kadının süt izni sırasında yaşanan kazalar bile iş kazası olarak değerlendiriliyor. Kanun burada iş kazasını geniş yorumluyor. İş kazası başına geldiğinde ne yapmalıdır işçi, ne gibi hakları vardır, onlardan da bahsedeyim isterseniz. İşçinin özellikle şu hakları vardır: geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri, maddi ve manevi tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı talep edebiliyor. Özellikle de ölüm halinde. İş kazası olduğunda işveren ne yapması gerek? 3 iş günü içerisinde SGK'ya bildirmesi gerekiyor. Bildirmediği durumda işçinin de kendisini bildirmesi gerekiyor. İşçinin ayrıca şöyle de bir hakkı var. İş kazasının tespiti davası diye de bir davamız var. O davayı da açıp gene iş kazasını tespit ettirebiliyor. Haklarını ortadan alabiliyor. Yani işverenin sorumluluğu tabii ki iş kazasının hiç başa gelmemesi. Ama geldikten sonra da gerekli önlemleri alması gerekiyor. Gerekli prosedüre uyması gerekiyor. İşçinin zararını tazmin etmesi gerekiyor diyebiliriz.
1: Evet. Peki iş kazası geçiren bir çalışanın tazminat, geçici iş görmezlik ve kalıcı mağluliyet durumlarında talep edebileceği haklar nelerdir?
0: Evet.
1: Bu süreçte işverenin ve çalışanın yasal sorumlulukları nelerdir?
0: Evet, işverenin borçlarından birisi de iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma borcudur. Bu yükümlülük kanundan doğan objektif özen borcudur işverenin. İşveren gerekli önlemleri almadıysa şöyle sorumlulukları olabiliyor. Hukuki sorumluluğu var. Nedir bunlar? Maddi manevi tazminattır. Yani işçide bir organ kaybı olabilir veya iş çalışamazlık durumu olabilir. Buralarda tazminat ödemekle yükümlü işveren. Buna hukuki sorumluluk deniyor. Maddi manevi tazminat genelde uygulamada göz önüne geliyor. Bir de cezai sorumluluğu var işverenin. Bu da nedir mesela? Gerekli önlemi almadıysa taksirle yaralamaya, ya ölüm durumu olursa taksirle ölüme de girebiliyor. Böyle bir sorumluluğu var işverenin. Gene idari para cezası durumu var. İşte SGK'nın veya yetkili kurumların işverene idari para cezası yazma yetkisi var. Böyle sorumlulukları var işverenin. Yargıtay uygulamasında gene işverenin sorumluluğu geniş tutuluyor. Yani iş kazası olduğunda bir dava yoluna gidildiğinde zaten burada bilirkişi atanıyor. Bilirkişi de objektif tarafsız olduğu için burada bir kusur bölüştürmesi, paylaştırması yapıyor. Ya genelde de işverenler yani sorumluluğu daha fazla olduğu için yani geniş yorumlandığı için kusuru fazla tutuluyor işverenin. Burada da gene işverenin gerekli önlemleri alması gerekiyor. Almadığında da işte yani normalde bire mal edeceği bir önlemi ileride bir kaza olduğunda 3'e mal olabiliyor atıyorum. Yani katlanması gereken bir önlem bu işverenin. Almadığında da sorumluluğu doğuyor. Yani gene kendisi açısından zarar oluyor diyebiliriz.
1: Evet. İş güvenliği bir maliyet değil, bir zorunluluktur. Alınmayan her önlem doğrudan sorumluluk doğurur.
0: Kesinlikle.
1: Evet, Mehmet Bey, Tevfik Bey, pardon. Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?
0: Son olarak söylemek istediklerim, işçilerin iş şartlarını, işçilik alacaklarını sonuna kadar savunması gerekiyor. Bu onların emeğidir, alın teridir. Biz de onları savunuyoruz. Yani bir hakları zarar uğradığında, menfaatleri zarar uğradığında kesinlikle ya bir şey çıkmaz zaten ya da uzun sürer, hakkımı alamam gibi umutsuzluklara kapılmaması gerek. Evet, uygulamada maalesef yargılamalar uzun sürüyor. Hakları tam olarak teslim edilmiyor. Yani biz de aynı şekilde hukukçular olarak, avukatlar olarak biz de aynı sorunları yaşıyoruz. Ama hak kutsaldır. Bunun sonuna kadar savunması gerek. O kanaatteyim.
1: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Yayına katıldığınız için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yayın oldu.
0: Teşekkürler davet için.
1: Çalışma hayatına ilişkin tüm hukuki süreci hemen hemen dile getirdik. Dilimiz döndüğü kadarıyla.
0: Aynen öyle.
1: Çok sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Haftaya cumartesi Yapı Gündem programında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
2: Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un hazırlayıp sunduğu Yapı Gündemi sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Radyo Radar 91.8.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.

getirdi başıma. Sevda nedir bilmezdim, o getirdi başıma.

0: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.